0: belki ben kötülerine denk geldim, bilmiyorum. Okurken okuyucu tamamen cahil yerine koyan, dikte tutumlu bir vaaz gibi. Yani kendi görüşlerini ortaya atıp da bize, kendimize bir düşünce tasarrufu bırakmayan, tamamen kendilerinin dediklerini dedikleyen kitaplara mı denk geldim? Belki ben öyle denk geldim. Ama hayatımın işte belli bir süresinde, yani kendim şu anda 50 yaşındayım. Size şöyle söyleyeyim, işte 30 yaşına kadar böyle denemelerim oldu. Ama 30 yaşımdan sonra kendimi bulmaya başlayınca işlerimiz, dünya işlerimizle belli bir şekilde bir yola koyduktan sonra ben de bir şeylerin eksik olduğunu düşünmeye başladım. Sonra tabii ilk olarak ilk yani Kur'an-ı Kerim'le başladım. Hatta yani şunu şöyle söyleyebilirim ben, hatta hani edebiyatla ilgili çok güzel bir giriş yaptınız siz. Edebiyatın söz anlamında işte duygu, düşünce, olayların işte estetik bir şekilde alıntıyla, yani sözlü ve yazılı olarak sanatsal bir ifade diye anlattınız ya. Bizlerde de Allah'ın işte 99 isminin birer nüveleri olduğu için, yani bizler onun o yüce isimlerini, yani birer nüveleri var bizde. Hı hı. Dolayısıyla bu edebiyatçılıkta ondan bize bir armağan diye düşünüyorum ben. Tabii ki yani böyle düşündüğüm zaman ben hepsini de eleştirmiyorum. Tabii ki herkesin kendi tarzına göre beğendiği yazarlar, yön çizdiği, ideolünde olan insanlar var. Mesela bir Necip Fazıl, yani ölüm güzel şey, budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber diyen Necip Fazıl. Yani buna nasıl kötü diyebiliriz?
1: Evet.
0: Ne bileyim işte bir kalbi kırmakla bir şehir yıkmak arasında fark görmüyorum diyen Cahit Zarifoğlu. Allah bu millete bir daha İslam aşı yazdırmasın diyen Mehmet Akif.
1: Evet.
0: Yani bunun gibi hatta tabii benim memleketim Sakarya gelinim ben. Mona Rosa Siyah Güller, Ak Güller diyen, hatta ey sevgili, en sevgili, unutma dünya sürgünü benim diyen Sezai Karakoç'u. Bunlar benim gözümde birer üstattır. Tabii ki bunlar benim görüşümdür. Yani herkesin görüşüne ben saygı duyarım. Bu.
1: Yani eyvallah, başka... eyvallah. Peki hocam, yazmayla ne zamandan beri haşır neşirsiniz? İlk ne yazdınız? Şiirle uğraştınız mı?
0: Evet.
1: İlk yazınız nesir miydi?
0: Evet. Şimdi son bir seneden beri şiirle uğraşıyorum. Aslında şiiri severim. Çünkü şiir az sözde çok şey anlatma sanattır bence. Yani çok kelimelere boğmadan. Yani sizler de takdir edersiniz ki bazı kitaplar var. Yani 20 sayfa, 30 sayfa okursunuz, içinden yani bir cümle var, yani bir cümle var. İşte o cümleyle o 30 sayfayı anlatma, yani ben bunu şiir olarak algılıyorum ve inşallah şiir üzerine bundan sonraki kitabım olacak. Ama bu kitabım, bu kitabımın şeyine gelirsek, yani bu hikaye dönmüş, bundan 10 yıl önce büyük bir rahatsızlığa yakalandım, büyük bir musibet. Yani doktorlar 2 aylık ömrüm kaldığını söyledi. Hatta Türkiye'de çaresi olmadığını, Türkiye'de herhangi bana dokunmayacağını, belki Avrupa'da bir tedavi sürecim olacağını bahsettiler. Yani her şey güllük gülistanlık giderken, yani bir anda karşınıza 2 aylık bir ömrü var dediğiniz zaman bir şok diyorsunuz ama
1: evet.
0: İşte o döneme kadar da, yani yaşım 50 ile 40 yaşında hasta olmuşsam 30 ile 40 arasında da kendimi bulduğum yaşlardı. Yani Kur'an-ı Kerim'i okudum, Arapçasını bilmiyordum, Türkçe 3-4 kere okudum. Ondan sonra ya dedim pek anlamıyorum, tefsirlerine geçtim, tefsirlerini okudum. Bazı tefsirleri sonra en son işte Risale-i Nur tefsirine denk geldim. O, zor da olsa onu anlamaya çalıştım. Defalarca o külliyatı okumaya çalıştım. Hastalığa yakalandığımda çok hazırdım. Yani öyle bir hazırdım ki herkesin bana böyle gıpteyle baktığı o anları hiç unutmuyorum. Ama ben Allah'tan tam bitirdim. Yani tam o ara zaten kullanma fısıldadı. Yani inna lillahi ve inna ileyhi raciun dedi.

0: Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz dedi ve bizim sürecimiz başladı.
1: Rahatsızlık neydi hocam?
0: Şimdi rahatsızlık 3 tane kanser teşhisi kondu. Timoma vardı, lenfoma ve malignant mezotelioma denen zaten hikayede belirtilen bir kanser rahatsızlığı. Timoma da akciğerle kalbin arasındaki bir timus bezinin büyümesiyle 5,5 santimlik tümör olmuştu ve akciğeri komple sarmıştı. Yani durum çok iç açıcı değildi.
1: Evet.
0: Ama Allah'a çok şükür o günler geldi geçti. Ama tabii kolay olmadı. Yani hiçbir şey kolay olmadı. Allah'a tam bir teslimiyet, bir tefekkür halinde, sabır içinde şükrederek ameliyat, kemoterapi, radyoterapi gibi tedavilerin tamamladım. Yani Allah'a şükürler olsun ki bu günleri onun sayesinde görebildim.
1: Evet.
0: Yani bu, tabii bu süreçte dediğim gibi benim önüme karşı merdane böyle dik duruşumu görenler sürekli beni övdüler. Hani ben aslında bu dönemde sabrı ve direnci veren, harika rahim olan o Allah'a yönetmeye çalıştım herkesi. Dedim yani bunlar benden değil, benden kaynaklanmıyor. Duanın öneminden bahsettim. Gerçekten de o dönemde çok dua aldım herkesten. Bütün önüme gelen herkesten dua aldım. Ve o dönemde kanser, yani bundan 10 sene önce, şimdi biraz daha rasyonel, söylenmiyordu bile. Yani hatta kanser olan kişiye, ya bu kanser olmuş denemiyordu. Yani bir şey vardı. Ama ben çıktım açık yürekli, dedim ki ben kanserim ve duanıza ihtiyacım var. Herkesten dua aldım, beni seven sevmeyen. Hatta öyle ki insanın sevdiğine dua etmesi ayrı bir şey, sevmediğine dua etmesi ayrı bir şeydir. Yani bir yolda biri sizi sevmiyorsa bile şöyle boynunu büküp, ya bu iyi adam değil ama tüh ya kanser olmuş. Yani boynunu bükmesi orada dua manasına geçiyor. Allah belki de bir boynunu bükken yüzünden bana bu şifayı verdi.
1: Evet.
0: Sonra çok dediğim gibi çok dolar. Mesela bir arkadaşımı gördüm yıllar sonra. Dedi hanımla oturuyorduk böyle konuşurken senin hasta olduğundan bahsettik. Hemen dedi onlar hanımlar dedi toplanıyorlar zaten. Bir toplanlar hepsi birer cüz aldılar. Ve bir anda sana o akşam hatim edildi. Ya bunlar ne kadar güzel şeyler.
1: Evet.
0: Yani bunlar sizi tanımadan, tanınmayan yerlerden gelen çok güzel şeyler. Tabii ki ben en büyük şey duaya veriyorum. Artı hazır girdim. Yani sınava hazır girdim. Ben bir hastalık, bu bir sınav, bir musibet. Ben buraya hazır girdim. Çalışarak girdim. Yani 30'dan 40'a kadar kendimi yetiştirdim. Yetiştirerek geldim yani. Yani ne bileyim işte mesela Abdülkadir Geylani der, ne der yani Allah bir kulunu severse onu dertlerle arındırır der. Yani bunlar işini bunları bilen bir insan için derttir, musibettir. Bunlar Allah'tan geldiğini biliyorsa sıkıntı yok. Efendime söyleyeyim İmam-ı Gazali ne der mesela işte musibet geldiğinde feryat eden değil hikmet arayan ol der. Yani biz hep bu yönüne baktık. Yani niye ben demedik? Bu hastalık bize ne anlatıyor dedik. Hep yani gidiş yolumuz buradan oldu.
1: Mehmet Akif de ne güzel diyor hocam. Allah'a dayan, saye sarıl, hikmete ram ol. Yol varsa budur. Bilmiyorum, başka çıkar yol. Allah'a
0: Eyvallah.
1: dayanmak, saye sarılmak,
0: Eyvallah.
1: hikmete ram
0: Eyvallah.
1: olmak, değil mi hocam?
0: Eyvallah. Aynen öyle.
1: Yani
0: Aynen öyle.
1: bu süreçte çıkarımlarınız ne oldu hocam? Bu süreç sizi nasıl değiştirdi? Bu hastalık süreci.
0: Tabii şimdi bu hastalık sürecinde insan eskisi gibi olmuyor. Yani bir kere dualarınız daha sahih, daha ihlaslı, daha açık oluyor. Ve perdeler ona göre açılıyor.
1: Evet.
0: Ve öyle bir sabır kuvveti geliyor ki, yani bu süreç çok uzun. Yaşayanlar veya çevrelerinde yaşamış olanlar bilir ki yani böyle hani bir grip olduğunuz bir hasta sonra değil ya da direkt bir ameliyatta girdiniz de bir ay sonra iş tamam diye. Yani bu ameliyat öncesi kemoterapiler, ameliyattan sonra kemoterapiler, radyoterapiler. Yani 2-3 senelere, 4 senelere falan çok uzun süreçli bir soluk. Dolayısıyla

0: insan diyor ki ya ben nasıl sabrettim? Çünkü bu insan sabrı değil. Yani burada
1: evet.
0: size Allah'ın bir lütfu olması lazım. Yani bunu görebilmek lazım. Biz bunu gördük. Sabır içinde şükrettik. Yani bunun başka bir çıkar yolu yoktu yani.
1: Evet. Narın da hoş, nurun da hoş diyebilmek evet. değil mi hocam? Hani aynen bunu öyle. Ben söylüyorum ama bunu yaşamış birisi olarak sizin söylemeniz daha iyi anlamlar ifade ediyor.
0: Tabii şimdi geçenlerde bir laf duydum. Sınanmamışlığın kibri diye çok hoşuma gitti.
1: Hı-hı.
0: Yani bir konuda sınanmamışsanız hı-hı. o konuda konuşurken dikkatli olmanız lazım.
1: Evet, evet.
0: Yani dışarıdan davulun sesi hoş gelir.
1: Hı-hı.
0: Bazı şeyleri yaşamadan bilinmez.
1: Hı-hı.
0: Ama dediğim gibi yani ben 40 yaşına kadar hastane görmüş bir insan değildim. Hastaneye gitmemiştim.
1: Evet.
0: Ama 40 yaşından sonra da neredeyse artık şu anda kan tahlillerimi okur durumdayım. Yani ne demek istiyor? Bunların hepsini biliyorum.
1: Evet, evet hocam. Peki hocam bu süreç sizi nasıl yazmaya yönlendirdi?
0: Aynen. Şimdi ondan biraz bahsedelim. Şimdi biz bu rahatsızlığı yaşadık. Rahatsızlığı yaşadıktan sonra belli bir zaman artık şifayı da bulduktan sonra
1: hı hı.
0: Bir anılar olsun diye, bir hatırat olsun diye ben hı hı. bunları yazmaya başladım.
1: Hı hı.
0: Sonradan bunları PDF haline getirdik.
1: Hı hı.
0: Birkaç böyle yakın arkadaşlarımıza okutturdum. Beğendiler. Sonradan bir psikolog arkadaşımız vardı. Sağ olsun o çok kitap okuduğuna inanıyorum. Ona hı hı. verdim. O çok bayıldı. Kendi işi gereği dedi ki ya İrfan dedi bunun dedi insanlara bunun insanlara ihtiyacı var.
1: Hı hı.
0: Sen bunu mutlaka basmalısın. Tabii böyle olunca kıymetli dostum Resul Bulama'dan yardım istedim. Yazar Resul Bulama.
1: Evet.
0: Sağ olsun kendisi çok yoğun ama beni kırmadı. Kitabımla ilgili değerlendirmelerini yaptı, editörünü de yaptı. Hatta bazı kitabın ana başlığı da dahil olmak üzere birçok şey değişiklikler yaptı, bazılarını attı.
1: Hı hı.
0: Hatta biraz da dinlemedim yani şöyle söylemiştim bana yani geçişleri çok sağlarsan çok klasikler arasına girecek bir kitap yazmışsın dedi.
1: Oh maşallah.
0: Ama biz ilk heyecan kitabı yani %70-80 onu dinledik ama hı-hı. dinlemediğimiz kısımlar da var. Ama şimdi aradan bir sene geçti. Şimdi hı-hı. hak veriyorum hocama.
1: Hı-hı.
0: Yani keşke böyle 2-3 ay daha bekleseydim de böyle bir geçiş yapsaydım diye şimdi hak veriyorum.
1: Evet, evet. Kitabın yazım hikayesi böyle hastalığın neticesinde bu kitabı yazdınız. Peki bu süreç nasıl ilerledi? Yazma süreci ne kadar da tamamladı? Ne kadar sürdü yazmanız?
0: Ben bu kitabı yani bir seneye yakın, 6 ay bir sene civarında yazdım.
1: Hı hı.
0: Ama 3-4 sene, 5 sene ben bunun üzerine örneğin hacıya gittim.
1: Hı hı.
0: Hacılıkla ilgili oradaki hatıratlarımı yazdım. Başka bir kitap haline yazdım.
1: Evet.
0: Ne bileyim onun üzerine başka bir yine Allah'a yaklaşma adında bir kitap yazdım.
1: Hı hı.
0: Ama onları hiç basmadım. Bu hastalık yani bu kitabın insanlara acil lazım olduğunu düşündüm.
1: Hı hı.
0: Çünkü bu kitabı inanır mısınız? Ben biz tanımadığımız için ilk etapta bizim dostlarımız, arkadaşlarımız, akrabalarımız alıyor bu kitabı.
1: Hı hı.
0: Ve inanın hayatımda ilk defa kitap okuyan insanları gördüm.
1: Evet.
0: Bunlar beni çok onur etti. Sonra bilmiyorum belki bu soru sonra gelebilir ama geri dönüşlerde çok hoşuma giden şeyler oldu.
1: Hı hı.
0: Örneğin bir bayan sosyal medyadan ulaştı. Dedi ki ya bir hafta sonra ameliyata girecektim. İnanın çok rahatladım dedi.
1: Ya, yani ne güzel.
0: Sonra bir tanesi yazdı. Ya ben akşam kitabı elime aldım. Öyle bir akşam gece dedi 1-2'ye kadar okudum bitirdim. Ve beni dedi uzun zamandır kalkmıyordum. Sabah namazına kaldırdı.
1: Evet.
0: Bunlar bu kitap için bence yeterli. Yani sadece hı-hı. şu iki kişinin yorumu hı-hı. dahi
1: evet.
0: benim için bu kitabı basmama yeter.
1: Evet, evet hocam.
0: Tabii ki ben isterim ki işte sizler sayesinde çok daha fazla insanlara ihtiyaç

0: Yani çok bizde burada şey hesabında değil. Biz bu rahatsızlığa düşmüş, boşluğa düşmüş, niye ben deyip isyana giden, yani böyle soruları soran insanların kendini görmesi açısından faydalı olacağını düşündüğüm bir eser oldu ya.
1: Evet hocam. Hocam program çok güzel gidiyor ama burada bir ara vermemiz gerekiyor. Aranın ardından inşallah 2 Ay 1 Ömür kitabını konuşmaya devam edelim.
0: Tamam hocam, sağ olun.
1: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Edebi Söyleşiler'de yazar İrfan Demirci ile 2 Ay 1 Ömür kitabını konuşuyoruz. Kendi edebiyat macerası çerçevesinde okuma ve yazma serüveni merkezli kıymetli bir edebiyat sohbeti gerçekleşiyor. Devam edeceğiz ama kısa bir ara.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, edebi söyleşilere kısa bir aranın ardından devam ediyoruz. Kiminle devam ediyoruz? İrfan Demirci ile devam ediyoruz. Hocam şöyle devam edelim isterseniz. İki Ay Bir Ömür isminde bir kitabınız olduğunu duyurduk dinleyicilerimize. Kitabın içeriğinden isterseniz biraz bahsedelim.
1: İki Ay Bir Ömür yalnızca bir hastalık hikayesi değil. Yani insanın acıyla, korkuyla, fanilikle ve en sonunda da Rabbi ile yüzleşmesinin hikayesi. Aslında tabii kanser sürecini anlatan ama sıradan bir hasta anlatısından çok yani dua ile değişen bir ruh halini, teslimiyetin insana nasıl güç verdiğini ve insanın en karanlık zamanlarda bile nasıl yeniden doğabildiğini merkeze alan bir yolculuktan bahsediyor kitap. Ölüm korkusuyla başlayan dua, teslimiyet, tefekkür, sabır ve şükür ile bambaşka bir hakikate dönüşen gerçek bir hayat hikayesi diyebilirsin.
0: Evet.
1: Bu kitapta işte yalnızca böyle hastane koridorları yok. Ameliyatlar, kemoterapiler, radyoterapi süreçleri, uykusuz geceler, onlar yok. Aynı zamanda insanın kendi içine yaptığı bir yolculuk var. Çünkü insan sağlıklıyken hiç düşünmediği şeyleri hastalıkta öğreniyor. Yani bir nefesin kıymetini,
0: evet,
1: bir secdenin huzurunu, yani normal zamanda secde yaparken hasta olduğunuz zaman secde yapmanız arasında dünyalar kadar fark var. Yani çok sahih bir amel oluyor. İşte sabrın ne kadar uzayabildiğini, bir duanın insanı nasıl ayakta tuttuğunu burada görebiliyorsunuz yani.
0: Evet.
1: Yani bu kitabı okuyanlar bunları görür. Sonra iki ay ömür böyle acı kusturan değil yani. Ama o acının içindeki hikmeti arayan bir kitap.
0: Evet.
1: Hani neden ben sorusundan, yani bu yaşananlar bana ne anlatıyor sorusuna geçen bir hikaye. İşte zorlukla gelen kolaylığı, yani kitabın en sonu şeyle bitiyor zaten, Elem Neşrah'la bitiyor. Sanki yani İnşirah Suresini bilirsiniz.
0: Evet.
1: İnşirah Suresi hani Peygamber Efendimiz'i anlatır ama sanki beni anlatır. Yani sanki beni anlatır. Anlanılmaz, kitabın sonu böyle bitiyor. İşte zorlukla gelen kolaylığı, o acının içindeki rahmeti, o ve şükrün, yani şu yaptığımız o şükür dönüştürdüğünü hatırlatan gerçek bir hayat hikayesi. Sıladığında da şifa sadece bedende değil, ruhta başlar.
0: Eyvallah. Ne güzel hocam ya. Ne güzel. Hocam,
1: evet.
0: Mesela evet. Şöyle bir şey sorsam, bir ara soru. Şimdi evet. Hani edebiyatın iyileştirici gücü dedik burada. Şimdi tabii ki de şifa Allah'tan, yani şu anda

0: sizin atlattığınız şeyler tabii ki de kolay değil. Ama evet, şöyle bir durum da var. Yazmak insanı sağaltır. Siz kendiniz de bunu gördünüz mü? Yani bu kitabı yazmaktaki amaç, amacı tabii ki de soracağım ama bu kitabı yazdıktan sonra böyle bir sağlama, bir hafifleme, bir rahatlama oldu mu sizde?
1: İşte bu rahatlama geri dönüşlerden sonra çok daha güzel oluyor. Yani geri dönüşlerden. Biliyorsunuz doktor ameliyat yapar ama sonra bekler, bir nekat dönemi bekler. Yani bir hafta, 10 gün hastanede yatarsınız. Neden? Hı hı. Yani ameliyatı yaptı, hadi tamam işim bitti, çık git demez.
0: Evet.
1: Bu 3-5 gün daha, bir hafta bekler. Demek ki doktor da bekliyor. Kimden? Allah Celle Celaluhu'dan. Yani şifayı veren Allah.
0: Amin.
1: Yani biz orada tabii ki vesile, doktor şu bu vesile, ama yani o en güvendiğimiz o doktorlar bile, ameliyatları yapan doktorlar bile ameliyatını yaptıktan sonra bekliyor. Yani bir şifacıdan.
0: Evet.
1: Dediğim gibi ben de bu kitabı yazarken tabii ki yani ilk kitap olduğu için nasıl, nereye gideceğini, ne yapacağını, hatta kitap bile düşünmedik. Önce hatırat olarak düşündük biz bunu.
0: Hı hı.
1: Ama sonradan baktık kalep var ve kitabı çevirdik. Sağ olsun Resul Hocam çok büyük desteklerini verdi. Yani moralini de verdi. Dedi ki güzel kitap, çok güzel dedi.
0: Evet.
1: Artık öyle olunca basmak bize farz oldu.
0: Hı hı.
1: Dediğim gibi daha önce aynı şeyleri tekrar düşmek istemem ama kitap çok daha henüz istediğim kadar herkese ulaşmış değil. Zaten hı hı, çok herkese ulaşsın da istemiyorum. Yani benim gibi bu musibete düşmüş, ama öyle diyoruz da yarın kimsenin de garantisi yok. Yarın da
0: tabii ki.
1: Yani bu musibete düşmüş olursunuz ve elinizde böyle bir rehber olur. Yani böyle bir musibete düşmüş olanlara bir rehber olsun bu kitap. Yani çünkü 2 ay bir ömür. Her okuyan kendinden bir şey buluyor. Neden? Çünkü hepimizin hayatında yani bir hastalık, bir kayıp. Yani illa hastalık olarak düşünmeyin yani. Bir kayıp. Hı-hı. Bir kırılmaya da işten itibariyle görünmeyen bazı savaşlar var.
0: Hı-hı.
1: Yani buralarda nasıl durulacak? Nerelere dayanılacak? Nerelerden güç alınacak?
0: Hı-hı.
1: Yani bunları anlatan güzel bir kitap olduğuna inanıyorum. Tabii herkes kendi eserini metede. Ama başkalarından duymak çok daha güzel.
0: Evet, evet hocam. Peki bu süreçte dayanağınız ne oldu hocam? Size aileniz mutlaka destek olmuştur. Genel olarak bu süreçten biraz bahsedelim inşallah. Neye tutundunuz?
1: Aslında ailem bile benim duruşuma hayran kaldı. Yani başta eşim olmak üzere o duruşuma hayran kaldı. Ben o duruşu da tamamen 30 yaşına kadar bir başıboş yaşamış bir hayat, ama 30'dan 40'a kadar da Allah'ı arayan, onu bulmaya çalışan, marifetullah'ta ilerlemeye çalışan biri olarak kendimi görüyorum. Ve 40 yaşında da başıma gelen bu olayın,
0: hı hı,
1: benim manevi bir temizlik, manevi bir operasyon olduğunu inanıyorum. Tabii biz burada işte Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi var. Herkesin bildiğini tahmin ediyorum.
0: Hı hı.
1: Bu direkt der, biz mutlaka sizi biraz korku ile, biraz açlık ile yahut mala, cana ve ürünlere gelecek noksanlıklarla denerizler.
0: Evet.
1: Sen sabredenlerin müjdele. Onlar başlarına bir musibet geldiğinde biz Allah'a aitiz ve elbet ona döneceğiz derler.
0: Hı hı.
1: İşte Rableri tarafından bol marifet ve rahmete mazhar olanlar onlardır, hidayete erenler onlardır der. Şimdi bu ayeti okuduktan sonra bunun sana Allah'tan geldiğini görmemek imkansız.
0: Evet.
1: Ve dolayısıyla sabredenleri de müjdeliyor. Yani bu dünya gelip geçici, biz bu dünya fani, bu dünyada gelip gideceğiz. Ben askerliğimi doğuda yaptım. Asteğmendim. Camdan bir komando askerler saymış, 32 tane operasyon.
0: Hı hı.
1: Hep şöyle dua ettim: Allah'ım bir şehit olacaksa ben olayım. Askerlere bir şey gelmesin, biz zarar gelmesin. Ama imtihan bu ya. İşte onbaşımı kaybettim. Yani Allah rahmet eylesin.
0: Hı hı.
1: Onu şehit verdik. Şimdi bu da örneğin, o da şeyde geçer. Risale-i Nur'da geçer. Der ki,

0: orada da hastalıkların bir kısmı var ki eğer ölümle neticelensen manevi şehit hükmünde dediler.
1: Evet.
0: Yani bu işte doğum yaparken efendim yanarak, boğularak ve o zaman taun der, vebadır. Ama bugün de bu hastalığı kanserdir mesela. Buralardan ölenlere manevi şehitlik veriyor.
1: Hı hı.
0: Ne güzel, ne güzel bir müjde.
1: Evet.
0: O yüzden insan bunları duyduktan sonra ölüm, ölüm korkusu kesinlikle ve kesinlikle kalmıyor. Yani zaten yine Bediüzzaman Said Nursi'nin şeyinde geçen bu ölüm korkusu sırat ayrılık korkusudur da.
1: Evet.
0: Yani bu ülfet ettiğin, hani alıştığın, ülfet ettiğin bu dünya hayatından ayrılmak ölümün en acı ve acıtı tarafıdır der. Yani insanlar aslında bu taraftan ayrılmaya üzülür ama öbür tarafta kendini bekleyenleri görmez. Yani sırf böyle doğarken belki çok dini konulara giriyorum ama kitabın zaten özü de bu. Hani insan doğarken ağlar, nereye geleceğini bilmiyor.
1: Evet.
0: Ama bilse ki böyle ferah bir dünyaya geliyor, hiç de ağlamaz. Aynen biz de ölürken nereye gideceğimizi bilmiyoruz. O yüzden bir korku var.
1: Evet.
0: Yani bir de sevdiklerimizden ayrılıyoruz. Ama hiç kimse düşünmüyor ya. Orada Peygamber Efendimiz var. Orada işte dedelerimiz var. Efendime söyleyeyim yani daha çok sevdi. Hatta insan ilerleyen yaşlarda yani şimdi böyle gidin 70-80 yaşındaki bir insana sorun.
1: Hı hı.
0: Bu dünyada tanıdığı azalmıştır.
1: Evet.
0: Yani daha çok tanıdıkları öbür taraftadır. Onun için ölüm artık vuslattır. Öbür tarafa kavuşmadır yani. Ama böyle düşünürse işte bu imanla kaynaklı.
1: Evet,
0: yani
1: evet.
0: İmanınız kuvvetliyse sizin başka dayanağa ihtiyacınız yok.
1: O musibet geldiğinde ona eyvallah diyebilmek, baş tacım diyebilmek değil mi hocam?
0: Tabii ki az önce mesela anlattığım işte yanarak donarak efendim çocuk doğumunda ölenlere manevi şehit diyor ama iman olmak kaydıyla. Yani,
1: tabii.
0: İman. Yoksa helal
1: olsun. Evet. Peki hocam şöyle devam edelim isterseniz. Buyurun. Hastalıktan önceki İrfan Demirci ile hastalıktan sonraki İrfan Demirci arasında ne gibi farklar var?
0: Şimdi hastalıktan önce aslında şöyle yine onu ben şöyle yapalım. Hastalık demeyeyim de hastalık 40'ta geldi. Ben 30 yaşından önce çok farklıydım. Ben 30 yaşından önce isyankar, efendime söyleyeyim, sadece bu dünyalık yaşayan. Yani şu anda oraları anlatmak bile istemiyorum, saygı tutmayayım.
1: Tabii ki.
0: Ama 30'undan sonra bu dünyada ulaşabileceğim kendimce, çok da gözüm yükseklerde değil, ulaşabileceğim her şeye, yani bir eş, çocuklar, evim, arabam olduktan sonra bazı şeylerin eksik olduğunu düşünmeye başladım. Kitapta da bahsediyorum. Bazı birkaç böyle güzel rüyalar gördüm. O rüyaların mukabilinde açılan yollar oldu. O yollarla beraber işte tekrar Kur'an-ı Kerim, Mevlana'nın Mesnevisini okudum. 2000 sayfa. Ama öyle bir şey değil. Her gece sadece 2 sayfa okuyabildim. 1 sayfa okuyabildim. Neden? Anlamıyorum. Çok zor. Ama 2 sayfa okuyordum. Yatıyordum böyle yatağa. Sonra bir 10-15 dakika sonra buldum diyordum. Hayatımdaki en güzel mutluluklar onlardı. Yani böyle 2 sayfa okuyor, 1 sayfa okuyor.
1: Evet.
0: Evet, buldum dediğim o mesleği. Çok güzeldi. İşte sonra Risale-i Nur'la tanıştım. Bediüzzaman Said Nursi. O da bana çok çok şey kattığına inanıyorum.
1: Evet.
0: Defalarca okuduğum yerler var. Özellikle hasta olduğumda bu Hastalar Risalesi'nin devaları var. Bütün herkese tavsiye ederim. Gerçekten başka kimseye, başka bir şeye gerek yok. Tabii ki maddi olarak yapılacakları, doktor, hastane bunlar yapılacak. Ama ruhen, insan ruhen iyi değilse bedenen iyi olmuyor.
1: Yani evet.
0: Ben bunu gördüm.
1: Evet, evet hocam. Kitap hatırat kitabı değil mi hocam? O dönemki, o zamanki hatıralarınızı yazdınız.
0: Ben Resul hocama sordum. Hocam bu kitap ne kitabı diye. Hani biz biyografi hatta otobiyografi gibi görüyorduk. Çünkü benden bahsediyor.
1: Hı hı.
0: Yani kitabın ana karakteri benim. Doktorlar var, ailem var. Yüce Allah Celle Celaluhu. Yani orada Allah'ın bana temasları, dokunuşları belki kitabın en önemli yerleri bence oralar.
1: Evet.
0: Ama

0: sordum. Dedi ki yani şey olması için, biyografi olması için senin bütün yaşamının olması lazım otobiyografide.
1: Tabii.
0: Böyle bir şey değil, hayatının bir kesitini anlatıyorsun dedi. Biz buna roman diyelim dedi. Roman diyoruz yani.
1: Kurmaca şeklinde anlattınız değil mi hocam? Hikaye tarzında anlattınız.
0: Ama şimdi işte burası da bir şöyle bir şey var. Hiçbir kurmaca değil. Yani ben hepsini tamamen yaşadıklarımdan yazdım.
1: Hı-hı.
0: Hatta bazıları diyor ki yani bu kadar da mı olur? Evet, o kadar da oldu yani. Yapacak bir şey yok.
1: Ya şu açıdan söyledim. Yani edebiyatta terim olarak hikayeye ya da hani hikayenin yaşanılmış olması ya da yaşanılmamış olması çok önemli değil. O yazıldığında artık o kurmaca bir eserdir. Ama tabii ki de bu yaşadıklarınız yazdığınız için gerçek bir eser. Peki hocam, programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son olarak söylemek istedikleriniz nelerdir?
0: Evet, yani hayat bazen insana durmasını öğretiyor.
1: Hı-hı.
0: Yani evet, çalış çalış, nereye kadar? Hı-hı. Veya bu dünya, yani bir sürü şey, her şey eskiyor, her şey fani.
1: Evet.
0: Yani fani olana çok da bir şey bağlamamak gerekiyor. Yani ben bu hastalıkla birlikte şunu öğrendim aslında. Hani bir de insan her şeyini kaybetse bile umudunu ve duasını kaybetmemeli.
1: Evet.
0: Yani çünkü bazı yaralar böyle bedende başlıyor ama ruhu da iyileştiriyor. Size açık bir şey itiraf edeyim mi?
1: Buyurun hocam.
0: Yani ben hastalık, yani 10 sene önceki halimle şu andaki halim bile çok değişik. Şu an çok daha iyi görebiliyorum ama o zamanki Allah'ın bana tecellisi, bana lütfu, inayeti şu anda yok. Yani o hastalık zamanında benimle ilgili tasarrufatı, bana gösterdiği şeyler, bana açtığı perdeler şu anda yok. Bazen insan hastalığını özler mi? Ben hastalığı özlemiyorum ama o hastalık döneminde Yüce Allah'la, Allah Celle Celaluhu'yla aramdaki muhabbeti özlüyorum. Daha nasıl ifade edilir bilmiyorum ama inanın çok perdeler açılıyor.
1: Evet.
0: Çok çok farklı yerlere sizi götürüyor.
1: Evet, manevi tabii, anlamda değil mi hocam?
0: Evet. Tabii geriye baktığında da bazen bunlar tabii gurur yapıyor insanı kendi kendine ama teşhisten ameliyata, işte kemoterapiden ışın tedavisine kadar geçen her safhada insanı bir başka bir benle de tanıştırıyor. Yani
1: evet,
0: o içindeki o tereddütlü korkak çocuk yavaş yavaş böyle hayran olduğun bir dinamikçiye dönüşüyor sanki. Ama bir de en önemli şey şu, hani insanlar hani teslim olmaya eller yukarı zanneder ya. Evet, teslim olacaksınız ama burada Allah'a teslim olacaksınız. Çünkü teslim değil, çaresizlik değil. Yani
1: evet.
0: En güçlü duruş. Siz evet, bütün yükünüzü Allah'a verdiğiniz zaman, yani hatta şey der, kim İmam-ı Gazali, yani kul her şeyi bıraktığında değil, her şeyi Allah'a bıraktığında huzur bulur. Çok, çok güzeldir benim için o da. Tabii elbette zaman zaman pes ettiğim zamanlar oldu.
1: Hı hı.
0: Ama her seferinde İbrahim Hakkı Hazretleri'nin dediği gibi, hani Mevlam görelim neylerse güzel eller deyip pencerelerden seyrettim. Çok da içeriye müdahale etmedim açıkçası.
1: Eyvallah, eyvallah hocam. Hocam kıymetli bir sohbetti benim için. Ben istifade ettim. Dersler çıkardım kendi adıma. İnsanın tefekkür etmesini sağlayan bir program oldu bence.
0: İnşallah.
1: Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun.
0: İnşallah. Ben teşekkür ediyorum. Sizinle yayın yapmak benim için de keyifliydi.
1: Hı-hı.
0: Ayrıca çok da kıymetlisiniz bu konuda. Boş değilsiniz. Kendinizi yetiştirmişsiniz. Yani bizlerden de çok iyisiniz.
1: Estağfurullah.
0: Bizlere de bu fırsatı verdiğiniz için ben ayrı ayrı teşekkür ediyorum tekrardan. Çalışmanıza başarılar diliyorum. İnşallah sizin gibi değerler çoğalır. İnsanlara yani boş, lüzumsuz şeyler yerine daha faydalı ilimler öğretme yolunda yardımcı aracı olurlar. Sağ olun, var.
1: Amin diyelim. Dua yerine geçsin hocam söyledikleriniz. Çok teşekkür İnşallah. Ederiz. Allah razı olsun.
0: İnşallah. Allah'a emanet olun. Selametle. Sağ olun.
1: Eyvallah. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Edebi Söyleşiler'in burada sonuna geldik. Edebi Söyleşiler'de bu bölümde İrfan Demirci ile 2 Ay 1 Ömür kitabı merkezinde kıymetli bir edebiyat sohbeti gerçekleştirdik. Ben istifade ettim. İnşallah sizler de istifade etmişsinizdir. Bir başka programda farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Edebi Söyleşiler. Mehmet Dumlupınar.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Pek muhterem Semerkant Radyo dinleyenleri, Yıldızlar Gibi programımızda bu haftada sizlerle birlikteyiz. Sahabe-i kiram efendilerimizin hayatını anlatıyoruz. Onların hayatlarında bizim için alınacak çok büyük ibretler var. Çok büyük dersler var. Çünkü onlar bir ömür Efendimiz Aleyhisselam'la beraber yaşadılar. Ayetlerin inişine şahit oldular. Meleklerin gelişine şahit oldular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte İslam'ın ilk ayetlerini yaşadılar, muhatap oldular. Ve din-i mübini İslam'ın yeryüzüne hakim olmasına büyük emek sarf ettiler. İslam'ın ilk şahitleri, İlk tanıkları, ilk gayret edenleri onlardı. Ve Peygamber Aleyhisselam Efendimizle yaşadıkları bu mücadele kolay olmadı. Bu hayat kolay geçmedi. Pek çok gayret ve fedakarlıkta bulunmaları gerekti. Bunlarda günümüz insanı için, bizim için çok büyük ibretler var. Çünkü maalesef günümüzde bizler keyfimize çok fazla önem veren, keyfimizin, rahatımızın bozulmasını istemeyen kişiler ve kişilikler haline geldik. Fedakarlık, diğer gamlık, başkasının yerine kendini koyma, hizmet etme, gayret etme gibi ahlaki erdemleri kazanmamız çok önemli. Çünkü gayret etmeden, emek vermeden hiçbir şey olgunlaşmıyor, hiçbir şey elde edilemiyor. İnsan terbiyesi de, evlat yetiştirmek de, aileyi ayakta tutmak da, İslamiyeti yaşamak ve dinin emirlerini insanlara yaymak da büyük bir emek ve gayret gerektiriyor. Sahabe-i kiram efendilerimiz bu gayreti çok güzel bir şekilde yerine getirdiler. Bize de örnek oldular. En son onların Hendek'te, yani o Ahzab savaşında Efendimiz Aleyhisselam yanında yer almalarını anlatmıştık. Fakat sahabe-i kiram efendilerimiz Peygamber Aleyhisselam'ın yanında yer aldığı gibi onun yanından sıvışanlar da vardı. Kaçanlar da vardı. Mazeret uyduranlar, Efendimiz Aleyhisselam'ın yanındaki o gayret gerektiren günlerde orada olmamak isteyenler de vardı ki onlar münafıklardı. Şimdi bunlar görünüşte Müslüman oldukları için savaşan Müslümanların yanında yer almaları gerekiyordu. Ama aslında Müslüman olmadıkları için de oradan kaçmak istiyorlardı. Cenab-ı Allah da onların iç yüzünü, onların içlerindeki asıl niyeti ayet-i cellelerde bize bildirdi. Belirtti. Cenab-ı Allah Ahzab suresinin 9. ayetinden 25. ayetine kadar onların içlerindeki niyetleri, garazi, kini,

o savaştan nasıl kaçtıklarını, nasıl sıvıştıklarını Cenab-ı Allah bize anlattı. Zaten Ahzab suresi de aslında Hendek Savaşı'nı anlatan bir suredir. Çünkü Hendek Savaşı'nın bir diğer ismi de Ahzab Savaşı'dır. Yani ne demek? Kabileler demek. Çünkü Ahzab Savaşı'nda, Hendek Savaşı'nda bütün kabile ve kavimler, İslam'ın dışında olan ne kadar kabile varsa hepsi toplandılar. Peygamber Efendimiz'in ve Müslümanların üzerine yürüdüler. Yani Hristiyan kabileleri, Yahudi kabileleri, müşrik kabileleri, Kureyş kabilesi ve diğer kabileler hepsi toplandı İslamiyet'e saldırmak için. Tabi Cenab-ı Allah müsaade etmedi. Müslümanları mansur ve muzaffer eyledi. Müşriklerin birliklerini dağıttı. Onların gücünü ve kuvvetini yok etti. Zaten kafirler kendileri güçlerini birleştirerek bir araya geldiklerini zannetsen de aslında onların hakikatte bir gücünün kuvvetinin olmadığını da Cenab-ı Allah bize pek çok ayet-i cellede bildirmiştir. Ahzab suresinin 18. ayetinde kalmıştık. Allahü Teala şöyle buyuruyor. Estaizu billah. قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّق۪ينَ مِنْكُمْ Allah içinizden o engelleyicileri çok iyi bilmektedir. وَالْقَائِل۪ينَ لِإِخْوَانِهِمْ Ve kardeşlerine şunu diyenleri هَلُمَّ اِلَيْنَا Gelin bize katılın, Muhammed'i terk edin aleyhisselam. Bunu diyenleri çok iyi biliyor. O savaşın içinde en çetin zamanda sahabelerin yanında yer almaları gerekenler Efendimiz aleyhisselama karşı bir birlik ve onun yanında yer almama hareketi başlattıklarını Cenab-ı Allah bildiriyor. İşte içten içe onların nasıl bir fitnenin peşine düştüklerini bize anlatıyor. وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ اِلَّا قَلِيلًا Zaten bunların pek azı savaşa gelir diye buyuruyor Cenab-ı Allah münafıkların hallerini ve savaşta yaptıkları gizli oyunları, gizli planları bize haber veriyor. Bunu neden haber veriyor? Bu günümüzde de böyledir. Yani günümüzde de münafıklar vardır. İçinden Müslümanları sevmeyenler, Müslümanlardan olmayanlar ama Müslüman gibi görünenler, Müslümanların yanında saf tutanlar ama Müslümanların içten içe kuyusunu kazanlar, onlara hile ve tuzak kuranlar vardır. Dikkatli olunmasını gerektiğini Cenab-ı Allah bize böylece haber veriyor. Ahzab suresi 19. ayete geldik. Estaizu billah. Eşihhaten aleykum. Onlar bunu niye yapıyorlar? Onlar bunu size karşı aşırı cimriliklerinden dolayı yapıyorlar. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ اِلَيْكَ تَدُورُ اَعْيُنُهُمْ كَلَّذِي يُوشَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ Korku gelip çattığı zaman da hani savaşta bir korku oluyor ya, o korku hali geldiğinde üzerine ölüm baygınlığı çökmüş kimse gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Yani sahabeler, Müslümanlar bir zorlukla karşılaştıklarında tedirgin olmazlar. Onların içinde bir endişe kaplamaz. Ama o münafıklar öyle olur ki o ölüm korkusuyla gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Yani onlar çok aşırı bir korku içinde olur ve gözleri döner. Hani bir insan böyle çok korktuğunda böyle gözü döner, gözünün hali değişir. Onlar o şekilde olurlar diyor Cenab-ı Allah. فَاِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ Ama o korku gittiğinde de, hani o savaştaki korkulu hal, mesela diyelim ki hücum bittiği zaman سَلَقُوكُمْ بِاَلْسِنَةٍ حِدَادٍ اَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ Onlar mala düşkünlük göstererek sivri sivri dilleriyle incitirler. Korku geçtikten sonra da ileri geri konuşmaya, gelişi güzel sözler sarf etmeye ve inciten, fitne çıkaran sözlerini saçmaya devam ederler. اُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا Onlar iman etmiş değillerdir. Yani Allahü Teala burada müşrik saflarındaki düşmanı anlatmıyor. Müşrikleri, Yahudileri anlatmıyor. Müslümanların içinde Müslümanım diyen, Müslümanlarla beraber savaşan ama Müslüman olmayanları anlatıyor. اُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا Onlar iman etmiş kişiler değillerdir. Onlara sakın aldanmayın. Onlara sakın inanmayın. فَاَحْبَتَ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ Bunun için Allah onların bütün yaptıklarını boşa çıkardı.

وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرًا. Bu Allah'a karşı çok kolaydır. Tabi onların ben Müslümanım dedikleri için Müslümanların lehine yaptıkları bazı çalışmalar da var. Bazı güzel neticeye varan şeyler de oldu. Bazı faydalı amelleri de oldu. Ama onlar mümin olmadıkları için Allah onların yaptıklarını boşa çıkardı. Onların yaptıkları amellerin hiçbir kıymeti yok, hiçbir değeri yok. Her şeyi kıymetli yapan insanın imanıdır. Hani şöyle bir düşünün, bir anne baba düşünün, evladı var, yavrusu var. İşte çok başarılı, çok iyi bir sanatkar veyahut da çok iyi bir tabip, insanlara fayda sağlayan çok iyi biri ama anne ve babasını tanımıyorsa, yani sen benim anne ve babam değilsin diyorsa, reddediyorsa, onları tanımıyorsa, onlara eziyet ediyorsa, bunun bütün dünyaya iyi olmasının ne faydası var? Kendisini dünyaya getiren ve onu besleyip büyüten, anne ve babasını reddeden, inkar eden ve ona eziyet eden insanın bütün insanlığa karşı iyilik yapmasının ne faydası var, ne manası var? Bunun gibi bir insan ne kadar iyi, ne kadar güzel olursa olsun, Allah'a iman etmiyorsa, peygamberine iman etmiyorsa, mümin değilse onun yaptığı hayırların ve güzelliklerin bir manası, bir faydası yok. Cenab-ı Allah ne buyuruyor? Bunun için Allah onların yaptıklarını boşa çıkardı. Bütün amellerini boşa çıkaracak bir fiil işlemiş oluyor. Ve Ahzab suresi 20. ayet. Estaizu billah. Yahsebunel ahzabe lem yedhebu. Düşman birliklerinin hala çekip gitmediklerini zannederler. Aslında düşman birlikleri dağıldı. Ama onlar Müslümanların mağlup olmasını istiyorlardı. Hem Müslümanların safında yer alıyorlar hem de Müslümanların mağlup olmasını istiyorlar. Neden? Çünkü Müslüman değiller, münafıklar. Ve in ye'til ahzabu yeveddu. Düşman bir daha geldiğinde ise isterler ki lev ennehum badune fil a'rabi. Çöllerde dağınık yaşayan bedevilerin arasında bulunsunlar. Yani o düşmanla karşı karşıya savaşan Müslümanların safında yer almasınlar da dağlarda yaşayan bedevilerin, o çöllerde yaşayan insanların arasında keşke bulunsalar, hiç bu saflarda yer almasalar diye isterler. Yes'elune an enbâikum. Size ait haberleri böyle uzaktan uzağa alsınlar isterler. Velev kânû fîkum. Zaten aranızda da bulunsalar mâ gâtelû illâ qalîlâ. Savaşa çok az katılırlardı. Yani onların Müslümanların yanında yer almalarının da Müslümanlara hiçbir hayrı ve hiçbir yararı yoktur. Hatta daha çok zararı vardır. Ahzab suresi 21. ayet. Estaizu billah. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Muhakkak andolsun ki gerçekten Allah'ın Resulü'nde sizin için güzel bir örneklik vardır. Şimdi bu ayeti celile pek çok vaiz hocamız tarafından anlatılan, Allah dostları tarafından dillendirilen, Müslümanlara nasihat olarak anlatılan ayetlerin başında gelir. Muhakkak andolsun ki Allah'ın Resulü'nde sizin için güzel bir örneklik vardır. Yani Cenab-ı Allah Habibini bize örnek olarak sunduğu bu Ahzab suresinin 21. ayeti nerede iniyor? Bakın nerede bulunuyor dikkat ederseniz, Ahzab suresinde. Yani o münafıkların Hendek Savaşı'nda Müslüman görünüp ama Müslüman olmadıkları için Müslümanların yanında yer almamaları, onların yanından sıvışmaları, Müslümanların aleyhine hareketlerde bulunmalarını anlatan ayetlerin arasında zikrediliyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı örnek alanla örnek almayan arasında bir fark var. Bakın düşünün, onlar biz müminiz demişler. Peygamber Efendimizin yanında yer almışlar ama Müslüman olmamışlar. Fakat Peygamber Efendimizin yanındalar, onunla beraber yaşıyorlar, bütün mucizeleri görüyorlar, onun kokusuna, onun tenine, onun hareketlerine şahit oluyorlar. Peygamber Efendimizle beraber aynı safta, savaşta yer alıyorlar. Ama Peygamber Aleyhisselam onlar için güzel bir örnek değil. Çünkü iman etmiyorlar. Ama ondan 14 asır sonra gelen müminler için, yani bizler için Peygamber Aleyhisselam güzel bir örnek. Düşünün, bir yanda

Peygamber aleyhisselamın yanında olup onunla beraber savaşan, Hendek Savaşı'nda katılan ama mümin olmayan ve mümin olmadığı için de hiçbir nasibi olmayan kişiler var. Bir yanda da peygamberden zaman olarak 14 asır sonra gelmiş, peygamberi hiç görmemiş ama onun yanında yer alan bizlerden bahsediyor. Ne buyuruyor? Resulullah da aleyhisselam sizin için güzel bir örnek vardır. Limen kâne yercullâhe vel yevmel âhira ve zekerallâhe kethira. Ve kimin için? Bu peygamber aleyhisselam örnek. Bizim için ve bizim içimizden Allah'a iman eden, ahiret gününe iman eden ve Allahü Teala'yı çokça zikredenler için güzel bir örnek vardır. Ha, burada da bazı şartlar var. İmanın kuvvetli olması, Allah inancının olması, ahiret inancının, yani benim bu yaptıklarımın bir hesabı var, bunlar ahirette bana sorulacak deyip o iman üzere yaşayanlar ve Allahü Teala'yı zikredenler, yani Cenab-ı Allah'ı anmak, ibadetini yapanlar. Evet, bir insan müminse ama Allahü Teala'yı anmıyorsa, onunla ibadetle irtibatı yoksa, Allahü Teala'yı hatırlamıyorsa, bu gayrette değilse, Peygamber aleyhisselam onun için de güzel bir örnek değildir. Yani onu örnek almak için bir gayreti yoktur. İman etmiş ama ibadetini yapmayan, Allahü Teala'yı anmayan insan, ben şu konuda Peygamber aleyhisselamı örnek alayım diye dertlenmez. Peygamber aleyhisselam müminler için ve müminler içinde de Allah ve ahiret inancı kavi olan, güçlü olan kişiler ve Allahü Teala'yı zikredenler için Peygamber aleyhisselam güzel bir örnektir. Onun dışındakiler Peygamber aleyhisselamı örnek almak gibi bir derdi yoktur. Peki onların dertleri nedir? Onların dertleri hep dünyadır. Parası daha fazla çoğalsın, maddiyatı daha fazla çoğalsın, maaşı daha fazla çoğalsın, daha çok kazansın, daha çok olana erişsin. Derdi maalesef ki bu olur. Ahzab suresi 22. ayet. Estaizu billah. وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابِ. Ama müminlerse o düşman kuvvetlerini karşılarında görünce قَالُوا şöyle derler: هَذَا مَا وَعَدَنَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ. İşte bu Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği durumdur. Allah ve Resulü hep doğru söyler derler. Müminler böyle der. Az önce ne buyurdu? O münafıklar ne diyorlar? Onlar gördükleri zaman o düşman birliklerini, ah keşke burada olmasak, şu dağın başında yaşayan bedevilerin yanında yer alsak ama müminlerden gelen haberlere de kulak versek. Onlar düşman saflarıyla karşılaştıklarında kalpleri böyle kayar ama müminlerse işte bu Allah ve Resulün bize vaat ettiği şeydir derler. وَمَا زَادَهُمْ اِلَّا اِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. Bu onların ancak imanlarını ve teslimiyet duygularını arttırdı. Onlar düşmanla karşılaştıkları zaman korkmak, sıvışmak, oradan yok olmak, başka yere gitmek şöyle dursun. Onlar işte derler, bu Allah ve Resulünün bize vaat ettiği şeydir. Onlar zaten doğru söylemişlerdir ve imanları artar, teslimiyetleri artar. Mümin düşman karşısında zayıflamaz, korkuya kapılmaz. Onun arttırdığı şey imanı ve teslimiyeti olur. Yine Ahzab suresi 23. ayete geldik. Estaizu billah. Minel müminine rical. Müminlerden öyle erler, öyle kimseler vardır ki, buyuruyor Cenab-ı Allah. Sadaku ma ahadullahi aleyh. Allah'a verdikleri sözü yerine getirdiler. Onlar Hazreti Osman bin Affan radıyallahu an, Hazreti Talha bin Ubeydullah radıyallahu an, Said bin Zeyd radıyallahu an, Hazreti Musab bin Ümeyr radıyallahu an, Hazreti Hamza radıyallahu an, Hazreti Enes bin Nadır radıyallahu an ve diğerleri. Onlar Allahü Teala'ya verdikleri sözleri yerine getirdiler. فَمِنْهُمْ مَنْ قَدَى نَحْبَ. Kimileri onun yolunda can verdiler. Hazreti Hamza, Hazreti Musab bin Ümeyr, Hazreti Enes bin Nadır gibi radıyallahu anhum hazretleri Allah'ın yolunda can verdiler. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَذِرْ. Onlardan kimi de

susuzdular. Tedavi edilmeleri gerekiyor, yaralarının sarılması gerekiyor. Birinin onlarla devamlı ilgilenmesi gereken bir halde onlar bir gazveye daha gidiyorlar. Yani müşrikleri takip etmeleri gerekiyor Hamraul Esed denilen yere kadar. Bu da kolay bir şey değil. Belki o anda müşrikler geri döneceklerdi. Belki onların artık onlara karşı duracak zaten bir takatleri yoktu. Müşrikler geri dönseydi belki hepsini kılıçtan da geçirebileceklerdi. Bunun ucunda şehit olmak vardı. Ama onlar bunu bildikleri halde bu gayreti göstererek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin işareti onlara yetti. Peygamber aleyhisselam bir şeye işaret ediyorsa o gidilecek bir hedeftir. Ben hastayım, ben yaşlıyım, ben yorgunum. Bunlar onların hayatlarında olmamış. Şimdi inşallah önümüzdeki hafta anlatacağız. Hazreti Amr bin Cemuh radıyallahu anh Efendimiz de öyle. Kendisi topal, savaşa gidecek, savaşta bir aslan gibi çarpışacak durumda değil. Ama gayret ediyor, ben de gideceğim diyor. Niye ben diyor topal olarak ölürsem, şehit olursam cennete basamaz mıyım diye Peygamber Efendimiz'e soruyor. Ve onun gayreti topal olmasına rağmen, hani savaşa gelmeyenler, gelmeyecekler arasında bulunmasına rağmen gayret gösteriyor. Onu da inşallah önümüzdeki hafta anlatacağız. Şimdi bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam etmek üzere. Allah-u Teala'ya emanet olun.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet edilmiştir. Kıyamet günü Havz-ı Kevser'e bir grup insan gelir. Ben onları ancak bana çokça salat getirdikleri için tanırım

0: جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وسلم.
1: اللهم bütün ruhlar arasında Efendimiz Muhammed'in ruhuna, bütün cesetler arasından Efendimiz Muhammed'in cesedine ve bütün kabirler arasından Efendimiz Muhammed'in kabrine, onun âline, ashabına salat ve selam eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin kullemâ zekerahu zâkirûn.
1: Allahım, Efendimiz Muhammed'e onu hatırlayanların her hatırlayışında salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin kullemâ gafel an zikrihil gafilûn.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'i yad edip hatırlamaktan gafil olanların sayısınca ona salat eyle.

0: يُحْصَى عَدَدُهُمَا وَلَا يُقْطَعُ مَدَدُهُمَا.
1: Allah'ım, Ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e, müminlerin anneleri olan zevcelerine, zürriyetine ve ehli beytine sonsuz salat ve selamla salat eyle, selam eyle, bereket ihsan eyle.

0: الرحيم.
1: Allah'ım, ilminin kuşattığı ve Kur'an-ı Kerim'in bildirdiği gerçekler sayısınca ancak senin razı olacağın ve kendisine layık olan salatla Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Vesile makamını, fazilet ve yüksek dereceyi ona ihsan eyle. Allah'ım, kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda onu ulaştır. Layık olduğu şekilde onu mükafatlandır. Nebilerden, sıddıklardan, şehitlerden ve salihlerden olan bütün kardeşlerine de salat eyle.

0: الْقِيَامَةِ
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Onu kıyamet günü sana en yakın makama yerleştir.
0: اللهم صل على سيدنا محمد
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e salat eyle.
0: اللهم توجه بتاج العز والرضا والكرامة
1: Allah'ım, ona izzet, rıza ve cömertlik tacını giydir.
0: اللهم أعطني سيدنا محمد أفضل ما سألك لنفسه وأعطي لسيدنا محمد أفضل ما سألك له أحد من خلقك وأعطي لسيدنا محمد أفضل ما أنت مسؤول له إلى يوم القيامة
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e kendisi için senden istediği şeylerin en faziletlisini ona ihsan eyle. Allah'ım, herhangi bir kulunun Efendimiz Muhammed için senden istediği şeylerin en faziletlisini ona ihsan eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e kıyamet gününe kadar senden istenilmiş olanların en faziletlisini kendisine ihsan eyle.

0: Selamuhu aleyhim ecma'in.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed, Adem, Nuh, İbrahim, Musa ve İsa'ya, bunlar arasındaki bütün nebilere, resullere salat eyle. Allah'ın salat ve selamı onların hepsinin üzerine olsun.

Allah'ım, Efendimiz Adem babamıza ve Havva annemize meleklerin salatı kadar salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Adem babamızı ve Havva annemizi en yüce Firdevs cennetine koyup üstün nimetlerle razı edinceye kadar onlara rahmet ve kereminden bol bol ihsan eyle.

Allah'ım, Efendimiz Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, Hamele-i Arş, arşı taşıyan melekler, diğer meleklerle mukarrebin makamındaki meleklere, bütün nebiler ve resullere salat eyle. Allah'ın salat ve selamı onların hepsinin üzerine olsun.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e bildiklerin sayısınca, bildiklerin ağırlığınca ve dolusunca ve kelimelerinin adedince salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin salaten mevsuleten bil mezid.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e hiç eksilmeyen salatla salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin salaten la tenqati'u ebedel abadi ve la tebid.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e sonsuzluğa kadar hiç kesilmeyen, hatta zaman tükense bile bitip tükenmeyecek olan salatla salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e yaptığın salat ve selamla ona salat ve selam eyle. Ayrıca onu layık olduğu şekilde mükafatlandır.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e hem hoşnut olacağın hem de kendisini memnun edecek ama bizden de razı olmana vesile olacak salatla ona salat eyle. Layık olduğu şekilde onu mükafatlandır.

Allah'ım, nurlarının denizi, sırlarının madeni, tek ilah oluşunu kullarına açıklayan, hükümranlığının altında bulunan her şeyin nadidesi, tevhid makamının imamı, varlık alemine güzellik katan süsü, her türlü rahmetinin hazinesi, dininin yolu, tevhidinle lezzet alan, varlık özünün insanı, her var olanın varlık sebebi, yaratılmışların özünün özü, senin aydınlığının nuruna en yakın olan Efendimiz Muhammed'e, yüce zatın var oldukça devam edecek, ancak sen yeterli gördüğünde bu salat son bulacak, hem seni hem de onu memnun edecek ama bizden de razı olmana vesile olacak salatla ona salat eyle. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım!

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e Allah'ın ilminde gizli olanlar sayısınca ve Allah'ın mülkü devam ettikçe devam edecek olan salatla salat eyle.

Allah'ım, yarattıklarının sayısınca bizzat senin rızan, arşının ağırlığı, kelimelerinin sayısı, yarattıklarının geçmişte seni zikrettikleri ve gelecek zamanda seni zikredecek olanların sayısınca her sene, her ay, her cuma, her gün, her gece, her saat, her koku almada, her nefeste, gözün her açılıp kapanmasında, her canlının gözünü hareket ettirmesinde, sonsuzluğun sonsuzluğuna, hatta dünya ve ahiretin de sonsuzluğuna kadar, hem bunların kat kat fazlasıyla, öncesi olmayacak ve sonu gelmeyecek bir şekilde, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin ve bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle, bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.''

0: Muhammedin ala kadri hubbike fih.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ona olan muhabbetin kadar salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ala kadri inayetike bih.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e olan lütuf ve ihsanın kadar kendisine salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin hakka kadrihi ve miqdarih.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e senin katındaki şanına layık ve kıymetine uygun olarak salat eyle.

Efendimiz Muhammed'e öyle salat eyle ki o salatla bizi bütün afetlerden ve korkulardan kurtar. Bütün isteklerimizi yerine getir. Bütün günahlardan bizi temizle. Bizi en yüksek derecelere yükselt. Hem bu dünyada hem de ölümden sonra bizi bütün hayırlarda en son hedefe ulaştır.

0: Allah'ım, nuru yarattıklarının arasında önde, varoluşu alemlere rahmet olan Efendimiz Muhammed'e, onun âli ve ashabına, yarattıkların arasında şu ana dek ne kadar gelip geçen varsa, onlardan Said ve Şaki olanların sayısınca, bütün sayıları içine alan, sınırları kuşatan, sonu olmayan, bitip tükenmeyen ve zatınla ebediyen devam eden salatla salat eyle. Aynı şekilde tam manasıyla da selam eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin illezî mele'te kalbehu min celalike ve aynehu min cemalik. فأصبح فرحا مؤيدا منصورا على آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله على ذلك.
0: Allah'ım, kalbini celal, gözünü cemal sıfatınla doldurduğun, böylece destek ve yardım ikram ederek sevindirdiğin Efendimiz Muhammed'e, Ali ve ashabına salat eyle. Tam manasıyla da onlara selam eyle. Hamd sadece Allah'a aittir.
1: Allahumme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede evrakiz zeytun ve cemii'is simar.
0: Allah'ım, Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e zeytin yaprakları ve bütün meyvelerin yaprakları sayısınca salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e olmuş ve olacakların sayısınca gecenin kararttığı ve gündüzlerin aydınlattığı canlı cansız varlıklar adedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e, onun âline, zevcelerine, zürriyetine, ümmetinin nefesleri sayısınca salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yapılan salatın bereketi hatırına bizi dünya ve ahirette ona okuduğumuz salat sayesinde kurtulanlardan, onun Kevser havuzuna varıp içenlerden, ona itaat edip sünnetiyle amel edenlerden eyle. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! Onunla bizim aramıza kıyamet günü perde koyma. Bizi, anne babalarımızı ve bütün Müslümanları bağışla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

0: سيدنا محمد أكرم خلقك وسراج أفقك وأفضل قائم بحقك المبعوث بتيسيرك ورفقك صلاة يتولى تكرارها وتلوح على الأكوان أنوارها.
1: Allah'ım, yarattıklarının en üstünü, yeryüzü ufuklarının kandili, görevini hakkıyla yerine getirenlerin, nebi ve resullerin en faziletlisi, kolaylık ve şefkat üzere gönderdiğin peygamberin Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ardı ardına devam eden, nuru kainatı aydınlatan salatla salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle.

0: لطرق رشادك وسراج أقطارك وبلادك صلاة لا تفنى ولا تبيد تبلغنا بها كرامة المزيد.
1: Allah'ım, kulların arasında keremli olanların en keremlisi, irşat yollarına çağıranların en şereflisi, bütün yerlerin ve beldelerin kandili olan Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, bitip tükenmeyen, daima artan ve bizleri de çeşit çeşit ikramlara ulaştıran salatla, salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle.

Allah'ım, makamı yüce ve kendisine tazim etmek vacip olan Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ebediyen kesilmeyen, hatta sayılarla sayılamayan salatla, salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle.

Allah'ım, bütün alemlerde Efendimiz İbrahim'e ve onun âline salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, kendisini hatırlayanların her yad edişinde, ismini zikretmekten gafil olanların her gaflete düşmesinde, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz İbrahim ve onun âline salat, merhamet ve bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat, merhamet ve bereket. Allah'ım, kendisiyle peygamberliği sona erdirdiğin, Kevser havuzu ve şefaat etme hakkı vermekle kendisine yardım edip kuvvetlendirdiğin zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin nebiyyil hükmü vel hikmetin siracil vehhacil mahsusi bil hulukil azimi ve khatmir rusulü zil mi'raci ve ala alihi ve ashabihi ve etba'ihi s-salikine ala menhecihil kavim.
0: Allah'ım, hüküm ve hikmet peygamberi, her şeye ışık tutan en parlak kandil, en büyük ahlakla donatılmış Miraç sahibi son peygamber, Efendimiz Muhammed'e, onun âline, ashabına ve sapasağlam yolunda yürüyen tabilerine de salat eyle.

0: ما تلاطمت في الأبحر الأمواج وطاف بالبيت العتيق من كل فج عميق الحجاج.
1: Allah'ım, İslam yıldızları ve zifiri karanlıkta kendileriyle yol bulunan gece kandilleri olan sahabelerin yolunu Peygamber Efendimizle yücelt. Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e, Ali ashabına ve sapasağlam yolunda yürüyen tabilerine, denizde dalgalar coştukça, uzak yollardan gelen hacılar Kabe-i Muazzama'yı tavaf ettikçe, ardı arkası kesilmeyen salatla salat eyle. أفضل الصلاة.

0: صاحب المقام المحمود والحوض المورود الناهض بأعباء الرسالة والتبليغ الأعم والمخصوص بشرف السعاية في الصلاح الأعظم.
1: Salavat-ı şerifelerin ve selamın en faziletlisi, Allah'ın yüce Resulü, kullar arasından seçilmiş olan ve ahirette yaratılmışların şefaatçisi, makamı Mahmud ve Havz-ı Kevser'in sahibi, risalet ve umumi tebliğin yükünü taşıyan, en büyük ıslah konusu din ve dünya işlerinde gayret gösterme şerefiyle şereflenen Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun.

0: Allah Teala ona, Ali'ne gece ve gündüzler boyu devam eden salatla salat eylesin.
1: فَهُوَ سَيِّدُ الْاَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَأَفْضَلُ الْاَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ
0: Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kendisinden önce yaratılanların ve kendisinden sonra yaratılacak olanların efendisi ve en faziletlisidir.
1: عَلَيْهِ أَفْضَلُ

0: sana fa'zharhum sultana.
1: Salavat okuyanların en faziletli salavatı, selam verenlerin verdiği selamın en iyisi, zikredenlerin en güzel zikri, Allah'ın salatlarının en faziletlisi, en güzeli, en mükemmeli, en bol olanı, en eksiksiz ve noksansız olanı, en açık olanı, en yüce olanı, en yüksek olanı, en pak olanı, en bereketlisi,

kendisi en mükemmeli, en tamam olanı, en azametli olanı, bütün bu salatlar Allah'ın yarattıklarının faziletlisi, en güzeli, en büyüğü, en cömerti, en mükemmeli, en tamam olanı, Allah katında en değerlisi, Allah'ın Resulü, Nebisi, sevgilisi, Allah'ın seçip çıkarttığı ve Allah'a devamlı münacatta bulunan Resulü, Allah'ın has dostu ve dostluğuna en layık olanı, Allah'ın emirlerini güvenle yerine getiren emini, Allah'ın kulları arasından seçtiği, yarattıkları arasından özenle çıkardığı, nebileri arasında halis ve en seçkin olan kulu Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Bütün bu salatlar, kulların kurtulabileceği Allah'ın en sağlam bağı, Allah'ın en masum kulu, Allah'ın kullarına nimeti, rahmet anahtarı, Resuller arasından seçilmiş olanı, Allah'ın kulları arasında en güzide olanı, istediği ve istemediği her hususta dileklerine ulaşanı, kendisine bağışlanan nimetlerde ihlas sahibi en yüce peygamber, en doğru sözlü, şefaat ettiğini kurtaran, şefaat etme hakkı verilenlerin en faziletlisi, kendisine bırakılan emanetlerde emin, tebliğ ettiği hususlarda doğru sözlü, Rabbinin emrini açıklayan, verilen en ağır vazifeyi yüklenen, Allah'a ulaşmakta Resullerin Allah'a en yakın olanı, kıyamet günü makam ve fazilet itibariyle seçilmiş peygamberlerin en yücesi, nebiler arasında en kerem sahibi olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Yine bütün bu salatlar Allah'a peygamberlerin en sevimli olanı, derece itibariyle Allah katında peygamberlerin en yakın olanı, en çok ecir ve sevap alanı, kulların en keremlisi, Allah katında peygamberlerin en çok rızaya nail olanı, derece ve makam itibariyle insanların en yücesi, mekan itibariyle onların en büyüğü, güzellik ve fazilet bakımından insanların en mükemmeli, derece yönüyle nebilerin en faziletlisi, getirdiği dini kanunlar itibariyle peygamberlerin en mükemmeli, soy itibariyle nebilerin en şereflisi, konuşması ve kendisine Allah Teala'nın mesela ey nebi, ey Resul gibi hitap etmesi yönüyle peygamberler arasında tebliğini en iyi açıklayanı, doğum, hicret, soy ve ashab yönüyle peygamberlerin en faziletlisi, nesep itibariyle insanların en üstün olanı, kabile bakımından insanların en şerefli olanı, peygamberlerin en hayırlı olanı, kalbi dört kez yarılıp yıkanarak vesveselerden arındırılıp nur ve hikmetle doldurulmak suretiyle en temiz olanı, peygamberlerin en doğru sözlüsü, ameli en temiz olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Ameli en temiz olanları olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Bütün bu salatlar asalet itibariyle peygamberlerin en sabit olanı, ahde vefa yönüyle peygamberlerin en ileri olanı, şeref itibariyle en oturaklısı, tabiatı en mükerrem olanı, yaratılışı en güzel, zürriyeti en temizleri, dinleyip itaat etme noktasında ilahi emirlere en çok itaat edeni, makamı en yüce olanı, ifade yönüyle peygamberlerin en tatlı konuşanı, selamı en bol vereni, değer itibariyle onların en takdire layık olanı, üstün sıfatlarla insanların en çok övüleni, en güzel ahlaka sahip olmakla en çok beğenileni, mele-i alada, mukarrebin makamındaki Allah'a en yakın olan melekler arasında peygamber içinde en çok zikredileni, ahde vefada insanların en ileride olanı, vaadinde en sadakatli olanı, insanların en çok şükredeni, yaptığı iş yönüyle en üstün olanı, sabrı en güzel olanı, hayır itibariyle insanların en güzel olanı, kolaylığı en yakın olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Ve bütün bu salatlar, mekan, makam itibariyle insanların ulaşamayacağı kadar en yüksek olanı, şanı en yüce, delili en sağlam, kıyamet günü mizanda insanlar arasında hayrı en ağır gelip de en tercih edileni, iman yönüyle insanların ilki, muhataplarına meramını anlatmakta konuştuğunu en açık dile getireni, lisanı en fasih olanı ve delil ve hüccet bakımından hükmünü dinletmekte insanların en üstünü, Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet edilmiştir. Kıyamet günü Havz-ı Kevser'e bir grup insan gelir. Ben onları ancak bana çokça salat getirdikleri için tanırım

0: Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikaye.
1: Sesimi duyan var mı? Rümeysa Oğuz. İnsanların gürültüsüne takılmış gidiyorum. İnsanlar nerede? Gözümün aldığı her yerde. Hafif bir yağmur çiseliyor. Arnavut kaldırımlı, işlek ama dar yokuştan tramvaya doğru iniyorum. Burası İstanbul'un en sevdiğim yeri Çağlıoğlu.

kitapçılar, sokak aralarına atılmış hasır kaplamalı minik tabureler, yayın evleri, insanlar ve yerde uçuşan yapraklar. Denizin kokusu insanın genzini dolduruyor. Kalabalığın uğultusu martıların seslerine karışıyor. Burası bana karmaşayı ama bir o kadar da sükuneti hatırlatıyor. Bazı sesler algıda seçiciliğe sebep olur, demişti okuldayken psikoloji hocam. Misal, kalabalık bir caddede giderken yere bozuk para atarsanız, onca gürültünün arasında insanlar o sesi algılar ve paranın kendilerinden düşme ihtimaliyle ceplerini yoklar. Bu cümleler sıkça aklıma geliyor bugünlerde. Çünkü algımın seçici olduğu noktayı bulmaya çalışıyorum. Daha doğrusu çabalıyorum. Sonunda anladım. Ben insanların seslerine, sözlerine takılıyorum. Dinlemek değil bunun adı. Yanlış anlaşılmasın. Ama konuşmalarında geçen bir kelimeyi alıp insanların ses tonuyla birleştirerek kafamda o insana hikayeler yazıyorum. Bir yaşlı teyze tam da yanımdan geçerken arkadaşına "Kader" dedi mesela. O titrek sesi ağır adımlara, başındaki oyalı yazmaya katıp "Bir teyze varmış" diyorum. Eski zamanda hayat daha zorken göçmüş İstanbul'a. Çok sıkıntı çekmiş, gençliğini tüketmiş ama "Kader" demiş. Başına gelene asla ses etmemiş. İnsanların gürültüsüne takılmış gidiyorum. Yağmur biraz artmış, üzerimdeki mavi pardesünün omuzları ıslanmaya başlamış. Cağaloğlu'ndan, valiliğin sol tarafındaki yokuştan tramvaya doğru iniyorum. Kulağım seslerde, zihnim, haylaz bir çocuğun gizlice dolaptaki şekeri aşırması gibi kulağıma gelecek yeni kelimeyi beklemekte. İçimde bir hikayenin sancısı, kalbimde sanki suç işleyecekmişim korkusuyla bir kelime bekliyorum. Gelsin ki hayal dünyama dalıp aklıma masallar anlatayım. Ama tam da seslere kulak kesilmişken garip bir şey oluyor. Bir anda yağmur ve onunla birlikte tüm sesler duruyor. İlk birkaç saniye ne olduğunu anlamaya çalışıp sonra hızla tramvaya doğru koşuyorum. Tramvaya binmem için jeton almam gerekiyor. Gişede duran esmer, cılız, orta yaşlı memura "Bir jeton" diyorum. Adam önündeki bilgisayara gömülmüş, duymuyor beni. Bir daha sesleniyorum ama nafile. Sesimi duyuramayacağımı anlayınca parayı bırakıyorum, memurla aramda şeffaf bir duvar gibi duran kirli camın alttaki boş bölmesinden. Otomatik hareketlerle bir jeton koyuyor adam aynı yere. Hızla gişelerden geçip tramvaya bindiğimde dehşetim iki katı artıyor. Onca kalabalığın arasındayım ama çıt yok. Yok, bu mümkün değil. Rüya görüyor olmalıyım. Hatta bu bir kabus, karabasan olmalı. Kendime çimdik atıp rüyada olmadığıma emin olunca "Neden kimse birbiriyle konuşmuyor?" diye avazım çıktığınca bağırıyorum tramvayda. Yine çıt yok. Herkes kaldığı yerden devam ediyor hayatına. Yoksa sağır mı oldum diye korku dolu bir soru geçiyor aklımdan. Ama tam o esnada çakan şimşeğin sesi irkilen bedenime veriyor cevabı. Hayır, sağır değilim. Öyleyse neden kimse duymuyor beni ve hatta insanlara sesimi duyuramıyorum? Zihnim bu garip öğleden sonranın sessizliğine cevap ararken tramvaydan inip vapura yöneliyorum. Hızlı adımlarla kalabalığa karışıp vapurun üst katındaki açık alana oturuyorum. Birazdan bir çift geliyor tam karşımdaki oturaklara. Vapurun düdüğü yüksek perdeden iki kez öttükten sonra yağmur ve rüzgarın etkisiyle dalgalanan denizi yararak yola çıkıyoruz. Karşımdaki çift tartışmaya başlıyor birden. Seslerini duymuyorum ama hareketleri ele veriyor onları. Kız elindeki telefondan bir şey gösteriyor oğlana. Oğlan sinirle elini kaldırıp yakasını silkiyor. Birazdan ikisi de birbirine sırtını dönüp telefonlarına gömülüyorlar. Belli ki birbirlerine mesaj atıyorlar. Çünkü birinin yazması son bulunca diğeri telefonuna bakıp bir şeyler yazıyor. Vapur tam da Üsküdar iskelesine yanaşırken kız oğlana dönüp "Seni anlamıyorum" diyor. "Duyamıyorum ama dudaklarını okuyorum." Bastıra bastıra, öfkeyle karışık çaresizlikle ve hece hece "Seni anlamıyorum" diye yineliyor. Gideceğim adresi tam bilmediğim için kağıda yazmışım. İskeleden taksiye atlayıp kağıdı taksiciye uzatıyorum. Adam navigasyona yazıyor adresi. Çevre yoluna yöneldiğini görünce "Çevre yolundan gitmeyelim" diyorum gayri ihtiyari. Ama adam beni duymuyor. O esnada arabadaki navigasyondan tiz bir ses çıkıyor. "300 metre sonra sağa dönünüz"

İçimden dualar ederek ve tüm bu yaşadıklarımın bir kabus olmasını dileyerek çantamdan kağıt kalem çıkarıyorum telaşla. Üzerine konuşuyorum ama kimse bana cevap vermiyor. Üstelik makinelerin seslerini duymama rağmen insanların seslerini duyamıyorum. Lütfen en yakın hastaneye gidebilir miyiz? Yazıp uzatıyorum şoföre. 50'li yaşlarını geçmiş, sakalları kırlaşmış, yorgunluktan gözleri kızarmış taksici, müsait bir yerde sağa çekip arabayı dolu gözlerle bana bakıyor. Ardından da kağıt ve kalemi işaret ederek bir şeyler yazmaya başlıyor. Heyecandan yüreğim ağzımda atıyor. Korkudan dizlerim uyuşmuş, titreyen ellerle alıyorum taksicinin notunu. Evladım, insanlar birbirinin gözlerine ve kalplerine bakmayı unutunca kelimeler zihnimizi terk etti. Artık sadece makineler konuşuyor, insanların sesleri bir uğultu gibi havada kalıyor. Makineleri duyabiliriz ama birbirimizi duyabilmemiz imkansız.

Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikaye. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Bine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım Mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım Yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle, Kurbanım sana. Haydi, sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: İki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah, haydi bismillah.
2: Er meydanı. Yusuf Koç.
3: Buna er meydanı derler.
2: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Büyük ortalardan sonra başaltı güreşleri de çok iyi olmuş. Nihayet ortada bir çift pehlivan kalınca bu sefer Cazgır...
1: Baş pehlivanlar ortaya gelsinler
0: diye seslenmişti. Bütün baş pehlivanlar daha önceden soyunmuş ve kısmetlerini ayaklarına geçirmiş olduklarından Cazgır'ın ihtarıyla beraber birer ikişer ortaya çıkmaya başlamışlardı. Ortaya ilk çıkan koca İdris pehlivan olmuştu. Filibe halkı da kendi pehlivanlarını coşkun bir alkış tufanıyla karşılamıştı.
1: Yaşa İdris pehlivan! Yaşa aslan Filibeli!
2: Yaşa koca İdris, yaşa Filibeli!
0: Sesleriyle inleyip durdu meydan. Arkasından Vidinli Hasan pehlivan görününce o da coşkun alkışlarla karşılandı.
2: Yaşa Vidinli!
3: Yaşa Hasan pehlivan!
1: Görelim pehlivanlığını! Yaşa aslan!

0: Üçüncü olarak ortada görünen Nişli Süleyman pehlivan olmuştu. Alkışlardan ortada onun da çok taraftarı bulunduğu belli oluyordu.
1: Yaşa Süleyman pehlivan! Yaşa Nişli!
0: Sesleri uzun uzadıya aksetti durdu. Pamukçulu Osman pehlivan dördüncü olarak göründüğü zaman filibeliler onu da alkışladılar ama bu alkışlar ne Koca İdris, ne Vidinli Hasan, ne de Nişli Süleyman pehlivanların alkışları kadar şiddetli olmamıştı. Onu bir yıldan beri görmemiş olanlar kendisindeki değişikliği hemen fark etmişlerdi.
2: Pamukçulu Osman epeyce boyatmış ha, gördün mü?
3: O kadar almış.
4: Hani ezildi, bir daha güreş tutamaz demişlerdi.
2: Bu sözün doğru olup olmadığını şimdi anlayacağız.
4: Daha da irleşmiş görülüyor.
0: Belki de hantallaşmıştır. Fazla okka bir pehlivanın mutlaka daha iyileştiğine delil sayılmaz.
4: Evet, güreşler başlamadan hiçbir şey anlaşılmaz, bu doğru.
0: En doğru söz de buydu. Yapılacak en doğru şey beklemekti. Durum ancak o zaman belli olacaktı. Dört baş pehlivan kazan dibinde çabucak yağlandılar. Bu iş tamamlanınca cazgır yanlarına yaklaştı. Halinde bir tereddüt vardı. İlk elde kimi kime vereceğini kestiremediği belliydi. Pamukçulu bunu fark edince...
2: Hasan pehlivan herhalde beni isteyecektir. Yaptığımız son güreşte nasılsa bir kaza eseri olarak kendisini hatalamıştım. Benden intikamını almak istemekle haklıdır. Hı?
4: Öyle mi? Osman pehlivan doğru mu söylüyor?
3: Evet, öyle bir şey olmuştu. Zaten ben de bunun için onu isteyecektim.
4: Peki, durun öyleyse yan yana.
0: Bu suretle eşlenme işi kolayca halledilmiş oldu. Pamukçulu Osman Hasan pehlivanla eşlenince Nişli Süleyman pehlivan da Koca İdris pehlivana kalmış oldu. Ve cazgır güzel bir dua ile başladı.

0: Allah Allah, illallah, hayır gele inşallah, Muhammedur Resulullah. Baş pehlivanlar çıktı meydana, hepsi de birbirinden merdane. Pirimiz, üstadımız Hazreti Hamza pehlivan. Aslımız, neslimiz hep pehlivan. Pehlivan, pehlivan. Alta düştüm diye erilme, üste çıktım diye sevilme. Vur sarmayı kündeden at, gönder Hazreti Muhammed'e salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Seyirttim gittim Pınar'a, Mevlam hepinizin işini onara. Saldım pehlivanları er meydanındaki çayıra. Koç yiğitlerin hepsini Mevlam kayıra. Pehlivanlara, koç yiğitlere canı gönülden diyelim maşallah. Haydi aslanlarım, Allah derman versin. Vur davulcu er meydanına.
1: Cazgır'ın bu duasından sonra dört baş pehlivan da davul zurnalarla birlikte

0: ve peşrevlerini yapmaya başladılar. Arkasından ikişer ikişer kapıştılar. Hasan pehlivan güreşe dikkatli başlamıştı. Her ne kadar Pamukçulu Osman pehlivanın konuşmaları ezilmiş olduğunu gösteriyordu ama sözleri acaba ne dereceye kadar doğruydu? Kestiremediği nokta buydu. Onu soyunmuş gördükten sonra bu yoldaki şüphesi daha da artmış bulunuyordu. İşe hafif el enselerle başlamış, sonra bunları gitgide kuvvetlendirmeye koyulmuştu. Nihayet arkasından tırpanları da vurmaya başladı. Hele güreş bu şekilde 15-20 dakika sürsün, onun hakikaten ezilmiş bulunup bulunmadığını daha iyi anlayacaktı. Vidinli güreşe bu tempo ile girince Pamukçulu Osman pehlivan da ona hemen aynı kuvvette el enseler ve tırpanlarla karşılık vermeye başladı. Böylece iki pehlivan arasındaki güreş birdenbire sertleşiverdi. Bu durum karşısında bütün gözler bu güreşe dikiliverdi. Hatta Süleyman pehlivanla Koca İdris de kendi güreşlerine bakacak yerde bu güreşle ilgileniyorlardı. Herkes iki pehlivan arasında başlayan bu kıyasıya boğuşmanın sonunu bekliyordu. Hangisinin bu işten daha karlı çıkacağı belli değildi çünkü. 15 dakika dolarken Pamukçulu Osman pehlivanın daha ağır basmakta olduğunu gözden kaçmamıştı. Vidinli Hasan ağır ağır çekilmeye başlamıştı. O çekildikçe de Beriki inadına üstüne gidiyordu. Sonra Hasan pehlivanın birdenbire elense ve tırpandan vazgeçerek daldığı görüldü. Pamukçulu Osman pehlivan da onun bunaldığını, bir şeyler yapacağını bildiği için bu dalışta gafil avlanmamıştı. Boyundurup da yetiştirememişti ama hemen hasmının ensesine bastırarak onu yere kapandırırken bir kaplan çevikliğiyle arkasına dolanıvermişti. Zaten heyecanlı olan halk onun bu hamlesini fazlasıyla beğenmişti. Hemen bir alkış yükseldi.
1: Yaşa Osman pehlivan!
2: Yaşa Osman pehlivan! Göster kendini!
0: Haydi aslan! Hasan pehlivan altta kalınca kılçık atmak istedi ama beceremedi. Pamukçulu onu altında güzelce zapt etmiş bulunuyordu. Seyirciler hala kendisini alkışlamakta ve teşvik etmekte de devam ediyorlardı.
1: Haydi Kündele! Haydi Osman pehlivan!
2: Vur sırtını yere! Saydır şuna yıldızları!
0: Fakat Pamukçulu Osman pehlivan bunu yapacak yerde kemaneye geçmeyi tercih etti. Ve hasmını kuvvetli kemanelerle yeniden ezmeye ve hırpalamaya koyuldu. Vidinli Hasan pehlivanın şimdi yağmurdan kaçarken dolaya tutulmuş bir hali vardı. Üstelik bu derece sert geçen bir güreşe rağmen Pamukçulu Osman'ın nefesini bile duymuyordu ensesinde. Bunun manası da açıktı. Pamukçulu ezilmiş falan değildi. Ve eskiden ne derece amansız bir pehlivan ise şimdi bir kat daha belalı hale gelmişti. Kendisi bayağı yorulmaya başlamış olduğu halde onda hala bir şey yoktu. Demek alay etmişti kendisiyle. Hasan pehlivan bir taraftan bunları düşünüyor, bir taraftan da hasmının bileklerine yapışmış, onları birbirinden ayırmaya ve kemaneden kurtulmaya çalışıyordu. Ama bir türlü muvaffak olamıyordu. Sonunda Pamukçulu'nun pençelerini birbirinden ayıramayacağına aklı yattı. Osman pehlivanın çok kuvvetli kemaneleri onun aklını başından alırken fena halde yoruyordu da. Kemanelerden başka türlü kurtulamayacağını aklı yatınca bu sefer kendisini olduğu gibi yüzü koyun yere yattı. Pamukçulu da belini bırakmadan ağırlığını ona verdi. Sonra birden sağ ayağını alttan geçirerek sol ayağının arkasına dayamaya muvaffak oldu. Arkasından da ellerini hasmının altından çekerek Vidinli'nin sağ elini bileğinden kavradı. Hasan pehlivan elini kurtarmak istiyor fakat bir türlü kurtaramıyordu. Pamukçulu elini aşağıya doğru çektikten sonra iyice zapt etmeye muvaffak oldu. Bunu gören seyirciler sonun yaklaştığını anlamaktan geri kalmamışlardı. Alkışlar yeniden yükselmişti.
1: Yaşa Osman pehlivan!
2: Çevir şunu. Hadi aslan.
1: Uzatma güreşi!
0: Pamukçulu'nun niyetini anlayan Hasan pehlivan sol ayağını kurtarmak için açmak istedi. Ama Osman pehlivan sol ayağı ile onu da zapt etmiş bulunuyordu. Böylece Vidinli ancak sol elini dayamak suretiyle kendisine bir destek bulabildi. Bu sefer de Pamukçulu sol elini uzatmış

0: dirseğine yapışmıştı. Bunu şiddetle çektiği anda bu destek de kayboldu. Aynı anda sarmadaki ayağını bir manivela gibi kullanarak vidinliği çevirmeye koyuldu. Hasan Pehlivan şimdi bir kat daha bunalmış bulunuyordu. Düşmüş olduğu durum pek acıklıydı. Güç bela sol kolunu kurtarıp gene kendisine bir destek yaptı. Ama pamukçulu uzanmış, kolu bu sefer bileğinden kavrayarak çekip vücuduna yapıştırmıştı. Güreşten anlayanlar en çok da buna şaşmışlardı. Yağlı güreşte bir pehlivanın hasmının bileğini bu şekilde zapt edebilmesi için ne büyük bir pençe kuvvetine sahip olması gerektiğini çok iyi biliyorlardı. Vidinli Hasan Pehlivan da az bir pehlivan değildi hani. Bunu herkes biliyordu zaten. Şöyle konuşmalar oluyordu. Pamukçulu müthiş bir şey olmuş ya. Nedir pençelerindeki bu kuvvet?
1: Halbuki onun için ezelde bir daha güreşemez demişlerdi.
0: Hasan Pehlivan'ı fena yenecek.
2: Evet evet. Görünüş öyle. Ben şimdiye kadar Hasan Pehlivan'ın bu hale düştüğünü görmüş değilim.
0: Ben de. Gidiyor Vidinli.
2: Evet evet gidiyor.
0: Bu tahmin hiç de yersiz değildi. Pamukçulu Osman Pehlivan son bir hamleyle sarma manivalasına yüklendiği gibi Vidinli Hasan Pehlivan'ı rahatça çevirmiş, sırtını yere adeta yapıştırıvermişti. Şiddetli bir alkış ortalığı inletip duruyordu.
3: Yaşa Pamukçulu!
0: Allah için yaman pehlivan olmuşsun.
1: Vallahi yendi. Yeniş bu kadar olur ha.
0: Davul zurnalar kesilince ve yer hakemi düdüğünü çalınca Pamukçulu Osman Pehlivan da hasmını bırakmış, doğrularak galibiyet temennasına çıkmıştı. Alkışlar sürüp giderken Hasan Pehlivan da yerinden güçlükle doğrulmaya çalışıyordu. Onun halini görenler şaşırıp kalmışlardı.
3: Vidinli'nin şu haline bakın, ne hale gelmiş.
1: Perişan olmuş.
3: Ben onun böylesine yenilmiş olduğunu hiç görmemiştim.
1: Osman Pehlivan Allah için yaman pehlivan olmuş.
0: Bu sırada cazgırında güreşin resmi sonucunu ilan eden sesi duyuldu.
3: Pamukçulu Osman Pehlivan, Vidinli Hasan Pehlivan'ı yenmiş ve sona kalmıştır.

0: Halk hala çıkarmış olduğu şahane güreşten dolayı Pamukçulu Osman pehlivanı alkışlamakta devam ediyordu. Bu sırada ayağa kalkan ve soluk soluğa olan Vidinli Hasan pehlivan Pamukçulu'ya döndü.
1: Bana fena bir oyun oynadın, alacağın olsun.
2: Neymiş sana oynadığım oyun?
1: Kendini ezilmiş gibi gösterdin, alay ettin benimle.
2: Bu işi seni sevindirmek için yapmıştım.
1: Karşılığını göreceksin şimdi.
2: Ne zaman istersen karşıma çıkabilirsin. Hatta istersen hemen şimdi.
1: İdmansız olduğumu anladın değil mi?
2: İdmansız olabilirsin ama herhalde seni idmansız halinle güreşe zorlamış olan da ben değilim.
1: Görürsün, görürsün.
2: O da olur. Ben de güreş meydanında boyunu bir defa daha görmek isterim doğrusu.
0: Hasan pehlivan soyunduğu yere doğru giderken Pamukçulu da son rakibini beklemek üzere bir kenara çekildi. Davul zurnalar şimdi yeniden vurmaya başlamıştı. Meydanda ise sadece Nişli Süleyman pehlivanla Filibeli Koca İdris pehlivan kalmıştı. Koca İdris pehlivanın güreşe daha hakim olduğu gözlerden kaçmıyordu. Yarım saat kadar süren ilk güreşten sonra bu güreşin de öyle daha uzun süre devam etmeyeceği anlaşılmış bulunuyordu. Bunu fark eden Filibeliler de şimdi var kuvvetleriyle kendi pehlivanlarını gayrete getirmeye çalışıyorlardı.
3: Uzatmadan yen Süleyman pehlivanı.
4: Hadi aslan İdris.
5: Osman pehlivan seni bekliyor.
0: İşte bu teşviklerle birdenbire coşan koca İdris pehlivan güzel bir çapraz toplayarak güreşe girdi ve hasmını alabildiğine sürmeye başladı.

0: şiddetli bütün Filibe halkı ayaklanmış, kendisini şiddetli bir alkışa tutmuştu.
1: Yaşa İdris Pehlivan!
2: Yaşa koca İdris.
3: Yetiştir çangalı, vur sırtını yere.
0: Nişli Pehlivan kendisini çaprazdan kurtarabilmek için elinden geleni yapıyordu ama bir türlü başarı gösteremiyordu. Tam bu sırada koca İdris çangalıda yetiştirdiği gibi hasmına sırt üstü yeniverdi. Şimdi meydan alkıştan inliyordu.
1: Aşk olsun İdris Pehlivan!
2: Vallahi yendi.
3: Çangal bu kadar atılır.
1: Yaşa koca İdris Pehlivan!
0: Davul zurnalar çoktan kesilmiş hasmını sırt üstü yenen İdris Pehlivan da galibiyet temennasına çıkmıştı. Alkış sesleri hafifleyince koca İdris Pehlivan'ın yanına gelen cazgır şöyle seslendi.
1: Filibeli koca İdris Pehlivan da hasmını yenerek sona kalmıştır. 20 dakika sonra son güreşini Osman Pehlivan'la yapacaktır.
0: Cazgır böyle seslenmekle Filibeli koca İdris Pehlivan'la Pamukçulu Osman Pehlivan'lara rahat rahat parsa toplamak için zaman vermiş oluyordu. 20 dakika demişti ama bunu rahatça yarım saate çıkarmaya hazırdı. Evet saygıdeğer dinleyenler, bakalım İdris Pehlivan'la Pamukçulu Osman Pehlivan ne yapacaklar? Bunu da hep birlikte bir sonraki programda göreceğiz. Şimdilik hoşça kalın.
4: İki yiğit çıktı meydana, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah, haydi bismillah.
5: Er meydanı. Yusuf Koç.
6: Buna er meydanı derler.
5: Pamukçulu Osman Pehlivan.
7: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkat.

yürekle, kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle, kurbanım sana. Haydi, sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL.

0: aşktandır.
1: Seslendiren Sacit Onan.
2: Kişi sevdiğiyle beraberdir.

Kişi sevdiğiyle beraberdir demiş Efendimiz. Kim neyi seviyor, neyi istiyorsa odur. Yüreğimizi meşgul eden şey yüreğimizin sahibi, aklımızı meşgul eden şey aklımızın sahibidir. Bu sebepten Allah'ı istemeyi adet haline getirme yolunun büyükleri, yola talip olanlara Mürit Var dizimizin dibinde Yemen'de, Mürit Var Yemen'de dizimizin dibinde diyerek arzunun, aklın ve gönlün bir noktaya odaklanması gerektiğini, kişinin bütün uzuvlarının tek bir organmış gibi ses vermesi gerektiğini belirtmişlerdir. Bu yüzden sevmek kolay değildir. Sevme iddiasında bulunanlar bu yüzden belalara hazır olmak durumundadırlar. Çünkü kendisinden öncekilerin sınandıklarıyla sınanmadan sözündeki, kavlindeki doğruluğuna nasıl inanılabilir? Sevmek her şeyinle sevmek demektir. Her şeyi unutup onu hatırlayarak yaşamak, o olmak demektir. Bu sebeple denilmiştir ki sevdiklerimizin kalbimizi meşgul eden şeylerin neler olduğuna dikkat edilmelidir. Zira onunla haşrolunacağız, onunla diriltileceğiz ve onunla hesaba çekileceğiz. Anlatılır ki Hazreti İsa'nın havarilerinden biri İseviliği tebliğ etmek için küçük bir şehre gider. Vaazını yapar, tebliğde bulunur. Allah'a ve Hazreti İsa'ya inanmalarını ister. Ama şehir halkının kalbi bir türlü kanaat getirmez. Havariye, madem sen Hazreti İsa dininin tebliğ edicilerindensin, bize senin Hazreti İsa'nın bir parçan olduğunu, seni onun görevlendirdiğini kanıtla. Onun gibi sen de ölüleri dirilt de sana inanalım derler. Havari bakmış ki bu halkı söylediği hakikatlere inandırmanın başka yolu yok. Allah kendi dinini yalancı çıkarmaz diyerek o şehrin mezarlığına kadar şehir halkıyla beraber varmış. Bir mezarın başına dikilmiş. Allah'ım demiş. Ben senin hak peygamberine inanan bir kulunum. Onun dinini vaaz ediyorum, seni anlatıyorum. Bütün bu çabanın hatırına peygamberine bağışladığın mucizeyi bir sefer için bu kuluna da bağışla. Havari duasını bitirir bitirmez mezarda yatan ölü kalkmış, telaşlı telaşlı etrafına bakınıp "Eşeğim nerede? Eşeğim nerede?" diye bağırmaya başlamış. Çünkü bu kişi hayatta en değerli varlığı eşeği olan çok fakir bir zatmış. O eşek hayatındaki en önemli şeymiş. Bu misal herkes için geçerli. Kişi sevdiğiyle hesaba çekilir. Çünkü kişi sevdiğiyle beraberdir. Efendimizin bu hadisi şerifinin inceliğini işte tam burada aramak lazım geliyor. Her şeyden geçip onu sevmek aşktır. Her şeyde ondan bir cüz görmek ve ondan olup onun da olabilmek aşktandır.

Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli.

0: Tarihin hakkında en çelişkili yazıları yazdığı, çalışmaları ihtilaflara sebep olmuş hükümdarı Sultan Abdülhamid Han, 21 Eylül 1842'de doğmuş, 1876-1908 yıllar arasında 33 yıl saltanatta kalmıştır. Osmanlı padişahlarının 34.sü ve İslam halifelerinin 99.sudur. Babası Abdülmecid Han, annesi Tiri Müjgan Sultan'ın oğulları olan Sultan II. Abdülhamid, çok iyi bir tahsil görerek din ilimlerini ve Fransızcayı mükemmel bir şekilde öğrenmiştir. Amcası Abdülaziz Han'dan sonra Osmanlı Devleti'nde idareyi ele geçiren bazı paşalar, devlet işlerine karışmaması ve yalnız Millet Meclisi'nin çıkaracağı kanunlara göre hareket etmesi şartıyla Abdülhamid Han'ı sultan ilan etmişlerdir.
1: Tahta geçmesinden itibaren Osmanlı Devleti'nin en zor ve en karmaşık dönemini yaşamaya başlayan 2. Abdülhamid, saltanatı süresince hem içeriden hem dışarıdan yıkılmak istenmiş ve kötü adam Kızıl Sultan ilan edilmiştir. Bunun sonucu olarak saltanatı boyunca yalnız kalmış ve kimseye güvenmemeyi düstur edinmiştir. Onu değiştiremeyenler çileden çıkmış, her fırsat ve bahaneyle sarayın içinde ve dışında gerçekleşen suikast girişimleri ve iftiralarla dolu gazete haberleriyle ona zarar vermeye çalışmışlardır. 2. Abdülhamid Han, Osmanlı'nın külleri üzerine saltanat kurmuş, bunalımın eşiğindeki Osmanlı Devleti'ni yönetmiş, karışıklıkları bitirememiş fakat istenen parçalanmanın kendi döneminde gerçekleşmemesini sağlamıştır. Bütün karışıklıklara rağmen 23 Aralık 1876'da 1. Meşrutiyet ilan edilmiştir. Meşrutiyet Meclisi Osmanlı bilincini kuvvetlendirmek, geliştirmek için kurulmuş ve tam tersi amaca hizmet etmiş, Meclis-i Mebusan oturumları imparatorluğun paylaşılma seanslarına dönüştürülmüştür. Gayrimüslimlerin de yer aldığı Meclis-i Mebusan'ın ilk işi Rusya'ya harp ilanı olmuş, 93 Harbi diye tarihe geçen bu savaş Osmanlı Devleti'ne tam bir felaket getirmiştir. Bu savaş neticesinde Ruslar İstanbul önlerine kadar gelmiş, 1 milyondan fazla Türk Bulgaristan'dan İstanbul'a hicret etmiştir.
0: Mütareke isteyen Sultan Abdülhamid ilk iş olarak devleti parçalama ve yok olma yoluna doğru götüren Meclis-i Mebusan'ı

0: 13 Şubat 1878'de kapatmış ve devlet idaresini eline almıştır. Sultanın 93 harbinden sonra sınırları ve nüfus dengesi alt üst olmuş, bir devleti adeta yeniden fethe giriştiği söylenmelidir. Bu fetih, Fatih Sultan Mehmet Han ve çocukları gibi dış fetih değil, iç fetih olmuştur. Onun hedefi hem dışarıya karşı güçlü görünmek, hem de içeride dezavantajlı hale gelen Müslümanları eğiterek kopması kaçınılmaz kıyamete hazırlamak olmuştur. II. Abdülhamit 19. yüzyılın bütün yükünü çekmek zorunda kalan, hasta adam yaftası takılmış, hem içeriden hem dışarıdan yıkılmaya çalışılan bir devleti ayakta tutmaya çalışan bir hükümdardır. Bulunduğu devrin ve geçmişten edindiği bilgilerin birikimiyle olayları açıklamaya çalışan, sıra dışı yaşamıyla kitaplara en çok konu olan hükümdar olmuş, daha hayattayken adına kitaplar yazılmıştır.
1: İleriyi gören ve mutlak mesuliyet düşüncesiyle attığı her adımı kontrol eden Sultan II. Abdülhamit, sayfanın yalnız ön yüzünü değil, arka yüzünü de okuyabilen, dağın karanlık tarafını da görebilen, atacağı adımın birkaç hamle sonra nereye varacağını görerek hareket eden, en önemlisi bu adımlarla inisiyatifi elinde tutan bir devlet adamıdır. Sultan biliyordu ki, bir gün kıyamet kopacak ve bu geniş ülkeyi Osmanlı'ya bırakmayacaklar. Sultan II. Abdülhamit, işte o kıyametin arifesinde ne kadar güçlü olursak onun çemberinden sağ salim çıkma şansımız o derece yüksek olur düşüncesiyle ülkeyi alttan alta kaçınılmaz kıyamete hazırlamıştır.
0: Kapanan mecliste bağımsızlık sevdasına düşen milletvekillerinin aksine Sultan Abdülhamit, bağımsızlıktan önce halledilmesi gereken son derece mühim dört mesele olduğunu tespit etmiş, hizmet ve çabasını bu dört maddede yoğunlaştırmıştır. İlk olarak Osmanlı insanının kafasında vatan, millet, bayrak mefhumu ve Osmanlılık kimliği oluşturulmalıydı ve bölünmez vatan ve millet birliği bilinci Abdülhamit Han döneminden günümüze miras kalmıştır. İkinci eksiklik ulaşım ve iletişimdi. Gerekli altyapı yapılmalı, işler hale getirilmeliydi. Ülkenin iç ve dış irtibatı sağlanmalıydı. Üçüncü mesele eğitimdi. Müslümanlar, azınlıklara ve Avrupa'ya göre okur-yazar oranında hayli gerideydi. Bu kültürel açığın, hatta uçurumun bir an evvel giderilmesi gerekiyordu. Dördüncü mesele nüfus problemiydi. Osmanlı'da artık savaşlar, salgın hastalıklar ve çevre şartlarının elverişsizliği sebebiyle genç ve sağlıklı nüfus yetişmiyordu.
1: Onun döneminde birlik duygusunun temelleri atılmış, Anadolu, Bağdat, Hicaz demir yollarının haricinde karayolları yapılmıştır. Altyapı eksiklikleri giderilmeye çalışılmış, hastaneler ve sosyal kurumlar hizmete sokulmuştur. Eğitim sisteminde dev adımlar atılmış ve bu adımlar Cumhuriyeti kuran kadroları yetiştirmiştir. Mevzu bahis olan bu sistem, bugünkü eğitim sisteminin bozarak devam ettirdiği uzun vadeli gelecek tasarımının mahsulüdür. Öte yandan Avrupa'daki gelişmelerin gözlerini kamaştırdığı ve Batı'daki görünüş farklılığının cezbettiği aydınlara, işte Avrupa'nın herhangi bir yerine gitmenize müsaade eden izin. Tekrar İstanbul'a gelirseniz, Türkiye artık sadece küçük bir memleket olacak. Demokrasi bir mezhep mücadelesi haline gelecek. Zannetmem ki milletin bugünkünden daha mutlu olsun demiştir.

Sultan Abdülhamit Han'ı tahttan indirmeden Osmanlı Devleti'ni parçalamanın ve İslam'ı yok etmenin mümkün olmadığını gören bütün iç ve dış düşmanlar bu Türk Hakan'ına karşı cephe almışlardır. Buna rağmen Abdülhamit Han büyük meseleler karşısında bunalan Osmanlı Devleti'ni dahiyane bir siyaset, adalet ve fevkalade bir kudretle yönetmiş, Duyun-u Umumiye İdaresi'ni kurarak 250

0: 2 milyon tutan devlet borçlarını 106 milyona indirmiştir. Memlekette büyük bir imar faaliyetiyle eğitim ve öğretim seferberliği başlatmış, çoğu şahsi parasından olmak üzere cami, mescit, mektep, medrese, hastane, çeşme, köprü vesaire gibi toplam 1552 eser yaptırmıştır. Ülkenin dört bir yanını kara ve demir yollarıyla donatmıştır. Bu arada padişahın devlet idaresinde nüfuzunu kırmak isteyen Batılılar, İttihat ve Terakki mensuplarını kışkırtarak 23 Temmuz 1908'de ikinci meşrutiyeti ilan ettirmişler. Böylece 30 yıl durmuş olan faciaları tekrar başlatmışlardır.
1: 31 Mart vakası sebebiyle İttihat ve Terakki ileri gelenleri tarafından tahttan indirilen Abdülhamit Han, 27 Nisan 1909'da Selanik'e gönderilmiş, 10 Şubat 1918'de Beylerbeyi Sarayı'nda vefat etmiştir. Abdülhamit Han'ın naaşı Çemberlitaş'ta dedesi Sultan II. Mahmud'un türbesindedir. II. Abdülhamit Han'ın güzel ahlakı, dine olan bağlılığı, edep ve hayasının derecesi, akıl, ilim ve adaletinin çokluğu, milleti için gece gündüz çalışması, düşmanlarına bile iyilik yapması, ciltler dolusu eserlerle anlatılmaktadır. Onun tahttan indirilmesinin üzerinden 10 yıl geçmeden imparatorluğun 1/4'ünün elden çıkması, memleketi 33 yıl nasıl idare ettiğine en açık delildir. Yine Abdülhamit Han'ın tahttan indirilmesiyle beraber kan gölüne çevrilen Orta Doğu'da sultanın ardından huzur tesis edilememiş, bölge halkları Siyonizmin oyuncağı haline gelmiştir.
0: Vaktiyle İttihat ve Terakki fırkasının içinde Abdülhamit Han'a düşmanlık eden aydınlardan bazıları pişmanlıklarını şiirleriyle dile getirmişlerdir. Bu isimlerden biri olan Rıza Tevfik, "Tarihler adını andığı zaman sana hak verecek hey koca sultan. Bizdik utanmadan iftira atan asrın en siyasi padişahını." Süleyman Nazif ise, "Padişahım gelmemişken ya da biz, işte geldik senden istimdada biz. Öldürürler başlasak feryada biz. Hasret olduk eski istibdada biz." Ahmet Rasim, "Sen değil naaşın hükümdar olsa el yaktır bizlere." mısralarıyla acılarını ve pişmanlıklarını dile getirmişlerdir. Abdülhamit Han'sa ömrünün son günlerinde, "Beni istibdat idaresinin en büyük taraftarı ve dünyanın en büyük müstebidi ilan edenler, hakikati hiç olmazsa ben dünyadan el çektikten sonra itiraf etsinler ve onlar da benden el çeksinler. Ben artık ömrümün sonuna gelmiş bir insanım. Allah-u Teala'ya, ebedi hayat ve hesap gününe inanıyorum. Artık insafa gelmenin ve hakikati göstermenin zamanı gelmiştir. İkinci Abdülhamid'in öldürdüğü tek insan mevcut değildir." diyerek bütün dünyaya tarihi belgeleri oluşturmada tarafsız olunması gerektiğini bildirmiş, geç kalınsa dahi hakkın sahibine verilmesini istemiştir.

Radyo Belgeseli. Olaylar, insanlar ve Mekanlar. Radyo Belgeseli. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım Mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım Yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle Kurbanım Sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım Sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
4: Kaç girişi olmalı bir şehrin? Bir günde tas tamam buyur edecek, belki de ömrünü feda edecek kaç giriş bulmalı insan kendine? 3-5 bina, 1-2 çeşme yetmiyorsa akan nehrine, dağına, ovasına doğru yola koyulmalı. Toplu taşıma duraklarından başka bir durak daha bulmalı. Erenlerin izini sürebileceği, ata yadigarın ne varsa kavuşabileceği, niyeti buysa misafirin, bir tekkeye varmalı yolu ya da bir türbeye. Belki başka bir girişi daha vardır şehrin, cenk meydanlarına buyur edileceği, şanlı tarihini okuyabileceği. O vakit ya bir kalenin omzuna yaslanmalı ya da bir minareye uzatmalı nazarları. Göçmenlerin de buyur edildiği başka bir giriş, başka bir kapı. Ben de buralıyım demek için ne gerekir insana? Bir komşu selamı, bir garibin duası buralı yapmalı bizi. Evvelde neyse insan, şehirde bir adetin yaşatılması gibi evvelini yaşatmalı. Kuşların, nehrin, vaktinde solup vaktinde yeşeren cümle nebatatın ve hatta dört mevsimin adetine şahit olmalı bir şehirde. Meydanlarını doldurmak, bir ağacın gölgesine sığınmak ya da bir bankta soluklanmak yetmemeli bize. Bir şairin dizesinde nehrini bulmalı, bir kuşun kanadına asılıp dağına konmalıyız. Ne varsa bizi yoran hepsinden vazgeçip gök kubbeye sarılmalı, oradaki bir sedaya tutulmalıyız Sakarya gibi. Kadim iki dostu buluşturan nehrin kıyısına, yuvaları sıra sıra dizilmiş sokaklarına, her gün yüzlerce insanın önüne serildiği caddelerine, bin bir bereketli dört kıyı süsleyen ağaçlarına bir kartpostaldan değil, seyyah olup ayağımızdaki tozdan bakmalıyız. O vakit dört mevsimini gördüğümüz bir şehirden ayrılıp, beş vaktiyle ağırlayacak Sakarya'nın kapısını çalmalıyız. Bir sabah vakti en derinine kurulacağımız bir yer bulduk Sakarya'da. Orhan Camii'nin bizi buyur edişiyle 16 saat 2 dakikalık bir yolculuğun ilk durağına kavuşmuş olduk. Bir durak değil aradığımız sadece. Kıyamda sırtımızı huzurla yaslayacağımız bir mabed

0: hikayesi. Bir fethin ardından toprağa secde mekanı kılan Allah'a şükrederek varıyoruz şimdi secdeye.
1: Rabbimiz buyuruyor ki size rızık olarak verdiklerimizden sizden birinize ecel gelmeden evvel infak edin. Sonra ecel geldiğinde şöyle der: ey Rabbimiz, ecelimizi birazcık geriye tehir eyle de فَاَصَّدَّكَ وَاَكُمْ مِنَ الصَّالِح۪ينَ, tüm iyilikleri, sadakaları yerine getireyim ve salih denen kullardan olayım. Fakat Cenab-ı Hak وَلَنْ يُخْبِرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا, Allah elbette vakti gelen nefse asla izin vermeyecek, tehir etmeyecek, müsaade etmeyecektir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır buyuruyor.
0: Namazın ardından hatırımıza düşen bilgileri bir bir okuyalım bu mabedin önünde. Sakarya'nın merkezinde bulunan Orhan Camii, Orhan Gazi adına silah arkadaşı Konur Alp Bey tarafından yaptırılmıştır. Kesme taştan yapılan cami dikdörtgen planlıdır. Bugünkü Orhan Camii ilk yapılan cami ile yapı itibariyle benzemez. Minarenin üzerinde yazılı 1316-1318 tarihi, yapının 2. Abdülhamit Han tarafından yeniden yapıldığı tarihi gösterir. 1330'lu yıllarda yapıldığı tahmin edilen caminin ilk halinde çantı tekniği ve beşik örtüsü çatı kullanılmıştır. Yenileme çalışmalarında ise çatı tarzı korunmuştur. Kubbesiz olan caminin ahşap çatısı kiremit örtülüdür. Yakın tarihe kadar beton avluyla çevrili caminin duvarları kaldırılmış, çevre düzenlemesi yapılmıştır.

Bir kızıl goncaya bakıp andıklarımızı bir velinin nazında yad etmeye gidiyoruz şimdi. Sakarya'ya adını veren, nehrine yolunu gösteren veliyi nerede bulabiliriz diye sorduk. Erenler Tepesi'ni gösterdiler bize. Vaktiyle bir Sakar Baba varmış diye başlayalım o halde. Rivayete göre günün birinde Sakar Baba adlı bir ermişin yolu buraya düşmüş. Sakarya Nehri üzerindeki beş köprüden geçerken kendisinden ücret istenmiş. Sakar Baba parası olmadığını söylediyse de kimse oralı olmamış. Geçiş izni istemiş ama izin verilmediği gibi hakaret de işitmiş. Dede eliyle Kirazca köyü yönünü göstererek bir dua okumaya başlamış. Daha duası bitmeden nehir yatak değiştirerek Sakar Baba'nın gösterdiği ovanın başka yönünden akmaya başlamış. Ve yine bir rivayete göre o günden itibaren yeni yatağından akan bu ırmak halk arasında Sakarya Nehri adını almış. Ve o gün bugün Erenler Tepesi'nin eteklerindeki türbede yatan ermişin Sakar Baba olduğuna inanılmış. Sakarya Nehri'nin kıyısındayız işte. Her şey akar. Su, tarih, yıldız, insan ve fikir. Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir. Rabbim isterse sular büklüm büklüm burulur. Sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur. Anadolu Oğuz Türklerinin tarihini, halini, geleceğini işte bu dizelerle hatırlatıyor Necip Fazıl Kısakürek. Bir şairin bakıp da göremediklerimizi gösterdiği yerdeyiz. Fırat ve Kızılırmak'tan sonra Türkiye'nin üçüncü

en uzun nehridir Sakarya. 824 kilometre uzunluğundaki nehrin bir kolu Afyon'un Bayat Yaylası'ndan, diğer kolu Eskişehir Çifteler'den doğar. Porsuk, Ankara, Kirmikçayı ve Çarksuyu önemli kolları. Karadeniz'e dökülene neler gördü kim bilir diyerek okumaya başlıyoruz her bir kıvrımını. Akan su değil de koskoca tarih. Bir dolu insan ve yüz binlerce ömür bu nehirden. Seyyahların, erenlerin ve muzaffer İslam neferlerinin bu sudaki aksini izliyoruz şimdi. Tarihin dilinden en iyi köprüler anlar deyip geçmişin izini Justinianus Köprüsü'nde görmek niyetindeyiz. Hatırımıza düşenleri bir bir okuyalım o halde. Justinianus Köprüsü, geç Roma döneminden kalma Sakarya Nehri üzerinde bir taş köprüdür. Yapı, Doğu Roma İmparatoru Justinianus tarafından 527-565 yılları arasında başkent Konstantinopolis ile imparatorluğun doğu vilayetleri arasındaki ulaşımı kolaylaştırmak için inşa ettirilmiştir. Tarihçilere göre Sakarya Nehri üzerinde daha önce 4 köprü daha yapılmıştır. Ancak nehir akıntısı bu köprüleri yıktığı için Justinianus tarafından 5.si yapılmış ve bu köprü 5 köprü olarak adlandırılmıştır. 8 kemerli, 529 metre uzunluğunda olan köprünün üzeri büyük, düzgün taşlarla döşenmiştir. Suyu ve mesire alanlarıyla meşhur bir şehir Sakarya. İnsanoğlunun ruhunu her dem taze kılacak nimetlerle dolu. Sadece Sakaryalılar için değil, bizim gibi yollara düşenlerin de soluklanabileceği bir yer aradığımızda burada buluyoruz kendimizi. Çark Değirmeni'nin asırlık türküsünü dinliyoruz şimdi. Değirmen, Çark Suyu üzerine 1581-1585 tarihleri arasında Ada Karyesi'nin ihtiyacına yönelik yaptırılmış. İlerleyen dönemlerde yenilenen, eklemeler yapılan değirmenden günümüze yalnızca Çarkın Kulesi muhafaza edilebilmiş. Suyun yumuşaklığından gelen ünü ülke sınırını aşmış. Çark Deresi'nin kıyısında olan bu mesire alanı ise Sakarya denince ilk akla gelen yerlerden biri. Şu anki güzelliklerinin yanında bizlere tarihi olma sıfatını da unutturmuyor. İçerisinde Luna Park ve hayvanat bahçesi olan mesire kazlarıyla meşhur. Nasibimiz neyse onu almak niyetindeydik burada. Biraz huzur ve biraz da istirahatti nasibimiz.

beş vaktin aralığında hem anı biriktiriyor hem de benzerini başka bir yerde göremeyeceğimiz güzellikleri resmediyoruz. Sakarya'nın kuzeyinde Karasu ve Kaynarca ilçeleri arasında yer alan Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük longoz ormanı da işte bu güzelliklerden biri. İstikametimizi sabit kılıp yeşilin bütün tonlarını görebileceğimiz yollardan geçiyoruz şimdi. Acarlar longozunun genişliği 250-1250 metre, uzunluğu 7,5 kilometredir. Ülkemizde nadir bulunan subasar orman ekosistemiyle 1998 yılında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun aldığı kararla birinci derece doğal sit alanı olarak koruma altına alınmıştır. Gölde bir kısmı endemik olan bitki ve hayvan türleri yaşar. Özellikle göçmen kuşların kışlama alanıdır. Orman alanında diş budak, kızıl ağaç, kayın, kara ağaç türleri yaygındır. Çocuk felci tedavisinde kullanılan göl soğanı ticareti, Kaynarca köylüleri tarafından yapılıyor. Longoz'da yayın, kızıl kanat, sazan,

balıkları, çevrede tavşan, tilki, gelincik, doğan ve sincap yaşar. Su menekşesi yurdumuzda endemik bir tür olarak yalnızca Acarlar Gölü'nde bulunur.

Yeşilin her tonunu çaldık resmimize. Sıra geldi maviye. Sakarya'nın Karasu ilçesi hem doğal güzellikleri hem de tarihi yapılarıyla sadece bizim değil, yurt dışından gelen misafirlerimizin de çekiyor dikkatlerini. Kim istemez ki bir şehirde tarihle doğayı aynı karede görmeyi?

karasu, denizi, kumsalı, acarlar longozu, maden deresi kanyonu, küçük boğaz gölü Sakarya nehrine açılan ağzıyla muazzam bir resmin ahengini barındırıyor içinde. Bir anda Frigya dönemine uzanan tarihinden, Orhan Gazi tarafından Osmanlı topraklarına katıldığı yıla, 1322'ye gidiyoruz. Ve tekrar seyretmek istiyoruz günümüzdeki haliyle bu resmi.

güzelliğini yitirmeyen bir yere. Maden deresine varıyor yolumuz Karasu'da. Derenin sesini dinleyerek yürüyüş yapmak ve güzel bir kır sofrası kurmak için ideal bir yer burası. Durmadan akan şelalesi ve mağarasıyla tarihe tanıklık ediyoruz bir yandan. Oldukça sık bir ormanlık alanın ve derince bir vadinin içinde akan derede alabalık ve sazan balığıyla birlikte olta balıkçılığı da yapılıyor.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için kurbanın kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorsey, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 83 56. Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlık.

0: kartlar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodunyam.com'da. Ne ararsan burada. Teknodünyam, teknolojinin dünyası.
1: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
2: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 9797.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
6: 5 vaktin 2. aralığından girmek için istikametimiz Rüstempaşa Camii. Yol boyunca Kanuni Sultan Süleyman ve Veziri Rüstempaşa'nın Sakarya'daki izini merak ediyoruz. Merakımız Sakarya'daki bu mabede vardırıyor bizi.

Öğlen namazını kıldığımız Rüstem Paşa Camii hakkında şu bilgileri okuyoruz şimdi. Kanuni Sultan Süleyman'ın damadı Rüstem Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. Bir külliye olarak cami, imaret, hamam ve kervansaraydan oluşan yapının yapım tarihi 1555-1561 yıllarıdır. 1719 yılında yörede meydana gelen büyük bir deprem sonucu külliye harap olmuştur. Söz konusu kervansaray ve camiden günümüze gelebilen sadece minare kaidesidir.

Şimdi bir başka vaktin koşuşturması bekliyor bizi. 3 saat ve 51 dakika varken cebimizde niyetimiz Sapanca Gölü'nü görmek. Saman dağlarının eteklerinde biriken bu gölün kıyısını bir vaktin ilk durağı sayıyoruz. Dağlarda inen küçük derelerin dibindeki kaynaklardan beslenen göl, damlanın bereketine inandırıyor bizi. Yıl boyunca 12 takımdan 28 familyaya 69 kuş türü gözlemlenmiş burada. Huzurun diğer adı nedir diye sorsanız, işte burayı gösteririz size.

Şimdi göçmen kuşların kanadına takılıp diğer durağımıza doğru yola koyuluyoruz. Mahmudiye köyünde Hasan Fehmi Paşa'yı huzur bekçisi yapan bir camiye ilişiyor gözümüz. Bu köye gelmişken cami hakkında şu bilgileri okumalı şimdi. Hasan Fehmi Paşa tarafından yaptırılmıştır. Yapıya adı verilen Hasan Fehmi Paşa, Gürcistan'ın Batum kentinde doğmuş, çocukluğu Mahmudiye köyünde geçmiş, devlet yönetiminde valilik, gazetecilik, nazırlık, milletvekili

milletvekilliği, meclis başkanlığı ve çeşitli diplomatik görevlerde bulunmuş, İstanbul'da vefat etmiş bir devlet adamıdır. Camiin ana giriş kapısı üzerinde yer alan tek satırlık kitabeden yapının 1887 tarihinde yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Mahmudiye'den Uzunkum köyüneydi yolculuğumuz.

Sultan Camii'ndeyiz. Sapanca'nın iki güzelinden biri. Hatırımıza gelen bilgileri sıralayalım o halde. Cami 1892 yılında Sultan Abdülmecit'in eşi Rahime Sultan tarafından yaptırılmıştır. Yığma taş tuğla mimari usulü yapılan binanın ön cephesinde kemerli pencereler bulunmakta. İçi oymalarla süslü olup günümüzde özgün yapısını koruyan sayılı camilerdendir. Ön cephede orta pencerenin üzerinde Sultan Abdülmecit'in tuğrası bulunmaktadır. Caminin minberi o dönemden kalma orijinal yapıdadır. Şehrin merkezinden ayrı tutan yaylasıdır elbet. Sakarya'nın yaylalarına gitmek için bir vaktin bereketine sarılıyoruz şimdi. Yeşilindeki güzelliği daha önce görmediğimiz bir rengi göstersin, başka bir havayı teneffüs ettirsin bize. O halde istikametimiz Hendek ilçesi. Hendek'ten sonra Kurtuluş Köyü'ne kıvrımlı bir yolla varırsınız. Köyden sonra büyük gürgen ağaçlarının altından, küçük bir derenin kenarından yürüyerek ulaşırsınız buraya. Çiğdem Yaylası, Elmacık ve Abant Dağları'ndan başlar ve Akyazı Ovası'nda sona erer. Adından da anlaşılacağı gibi ilkbahar ve sonbaharda çiğdemlerle kaplıdır. İlkbaharda açtığında var gel, sonbaharda açtığındaysa çek git diye isimlendirilir. Çiğdemler burada takvim niyetine kullanılır. Var gel açtığında mevsim değişmiştir. Köye hareket gelir, yollara düşülür, varmak, gitmek gerekir. Çek git açtığındaysa soğuklar kapıdadır. Aşağı inmek, çekip gitmek lazımdır. Köye dönülür. Yaylanın doğusundaki karışık orman örtüsü ve flora zenginliği ise şaşırtabilir sizi. Orman altı bitki türlerine gelince, işte burası başlı başına bir kitap konusudur.

Şimdi Dikmen Köyü'nden uzanıyoruz başka bir yaylaya. Buradaki evlerin müthiş bir güzelliği var. Ahşap mimariyi korusa da saç kaplamalar yaygınlaşmış. Etrafı yüksek çam ağaçlarıyla çevrili. Yaylanın kuzeyindeki çam dağlarında kayın, kestane, ıhlamur, diş budak ve köknar ağaçları var. Sık ormanların heybetli görüntüsü muazzam bir manzarayı sunuyor misafirlerine.

Sakarya'nın en yüksek zirvesinden şehrin manevi durağını görebileceğimiz Akyazı'yı arıyor gözümüz. Abdülkerim Hazretleri Medineli bir sahabi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesine nail olmak için oğlu Ali ile birlikte İstanbul seferine katılır. Akyazı'dan geçerken vefat edince işte buraya bir türbe yapılır. Varlığıyla Sakarya'nın toprağına bereket, havasına tazelik kattığı besbelli. Türbesinde okuduğumuz Fatiha bir kıyam vaktini hatırlatıyor bize. Vaktin üçüncüsüne girmek için bir başka semte çeviriyoruz yönümüzü. Namazın ardından cami ile ilgili şu satırları okuyalım şimdi. Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sırasında Vezir-i Azamı Yunus Paşa tarafından 1517 yılında yaptırılan Yunus Paşa Camii, kubbesi kurşun kaplı olduğundan halk arasında Kurşunlu Camii diye anılmaktadır. Cami kesme taşlardan kare bir plan üzerine inşa edilmiştir. İnce yontu küfeki taşından inşa edilen bu eser, Mimar Sinan'ın eseridir. Ana giriş kapısının üzerindeki kitabede Rad suresinin "Sabrettiğinize karşılık size selam olsun" mealinde

hoş sohbet yerler bulmalıyız kendimize. Bir köy ya da bir ilçeyle hasbihal edilebilir bu şehirde. Evleri, sokakları ve tarihi çınarının konuştuğu, alıp bizi bir medeniyetin en derinlerine götürdüğü yerdeyiz. 2 saat 7 dakika varken cebimizde, gezmek vakti Taraklı beldesini.

Hıdırlık Tepesi ve Taraklı Hisarı'nın yamaçlarındaki vadide, yöreye has mimarinin izlerini taşıyan evler bulunuyor. Bu evlerin büyük kısmı 300 yıllık. Evlerin en büyük özelliği Osmanlı şehir dokusunu oluşturan tarzda 3 katlı olması. Daracık ve Arnavut kaldırımlı sokaklarında yük taşıyanların dinlenmeleri için bulunan dinlenme taşları hayli dikkatimizi çekiyor. Görünürde bir yükümüz olmasa da yılların omzumuza yüklediği telaşı kenara bırakıp biraz soluklanalım şimdi. Buradan başka bir dinlence yerine gidiyoruz. 700 yıllık çınar ağacının anlatacakları var besbelli. O anlatmadan gölgesindeki serinlikte biz tercüman olalım kendisine. Osmanlıların bilinen en büyük özelliklerinden biri topraklarına kattıkları yeni yerlere çınar ağacı dikmeleriydi. Bu çınar ağacının da böyle bir gelenek sonucu dikildiği düşünülüyor. Ağaç her ne kadar sonraki süreçte büyük bir yangına maruz kalmışsa da fazla hasar almadan kurtarılmış. Şükür ki nasibimizde varmış görmek.

0: Türk mutfak geleneğinde tahta kaşığın tarihi Selçuklulara kadar dayanıyor. Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lügati Türk'te geçen kaşuk ve kamuç sözcüklerinin bugün kullandığımız kaşığın karşılığı olduğu biliniyor. Sözlüklerimizde onlarca deyime konu olan büyüklerimizin maharetli ellerinin şefkatli dokunuşlarla tuttuğu tahta kaşıklar şimdilerde Taraklı'da yapılmaya devam ediyor. Bir geleneğin türküsünü tutturuyor, bir eli mahir kılıyor. Halde ustasından dinleyelim tahta kaşıklardaki emeği.
1: Biz bu kaşık sanatından meşgul oluruz. Genellikle zamanımızı bu işten çalışarak geçiririz yani zamanımızı. Aynı zamanda bu köyde çok değil ama tarım faaliyetleri, hayvancılık da var. İşte bunun yanı sıra bu kaşık sanatında icra ederiz yani yapmaya çalışırız. Biz 10 yaşımızda babalarımızın yanında başlardık çocukken. Hemen hemen o zamanlar başladık işte. Ben 60 yaşındayım. 50 senedir bu işi içindeyiz yani yapıyoruz bu işi. Tahta kaşık bunun adı yani. Adı tahta kaşık. Bizim çevremizde orman olduğu için yaylamız falan. İşte bizim büyüklerimiz, babalarımız, dedelerimiz ormandan bunun ham maddesini temin edip bu sanata alışmışlar. Biz de bu şekilde buna alıştık işte. Boş zamanlarımızda genelde kış aylarında bu işin üzerine daha çok dururuz. Başka fazla bir iş de olmadığı için. Yani bu işle uğraşırız, yaparız bu işi yani. Tahtası bu büyük kayın ağaçlarından böyle tomsak deriz. Böyle kaşık boyunda keseriz yuvarlak 50-60-40 turunda ağaçlardan. Aynı zamanda odun cinsi ağaçlardan da olur da ama kayın ağacı işleriz genelde. İşte bunu yarma deriz böyle baltayla falan şaklama yaparız aynı odun gırağı gibi. Şakladıktan sonra taslak haline getirir böyle baltayla veya keser aletinden. Taslak haline işte bu gördüğümüz şekilde taslak haline gelen kaşığı aletlerinden işte burada gördüğümüz alet.

üzerine. İşler izlerini keserinin içini dışını, ondan sonra bıçak iyi denen aletle var onlarından. Yani sonuçta bu kaşığı bu hale, yapılmış hale getiririz yani çalışarak. Baltadan başla işin özü. Ondan sonra bu keser diyelim. Bundan başla. İşte keserle çalışmaya başlarız. Taslak halinde falan. Tek metre hafif ölçüleri de var sapına falan. Bir sistemleri var. Burada mesela kertisi var. Burası kaşık için mesela. Az uzunu var kepçe için mesela şurada. Bu tarafında. Yani kepçe olduğu zaman bu ayardan yaparız. Ya. Ölçüsü var yine yani biraz. Göz kararı tamamen. Ama şeyde atölyede de şeritte olan kaşıklarda mecburi ölçülü yapmak zorunda. Yani aynı ebatlı çıkar burada kalınlığı. Bu kaşık görüldüğü gibi değil. Kaşık herkes yapamaz ya. Kaşık basit ama herkes bunu sapın ortasına getiremez ya. Biraz da kabiliyet meselesi. Kabiliyeti olan insanlar biraz da eli yatkın insanlar yapabilir biraz yani. Yaş ağaçtan yaparız da şunlar yaşlı mesela. Şimdi mesela içini biraz daha şey yapacağız. Bunun adı da iyidi deriz. İçini biraz daha temizlemek için yani. Ağzı bir çarpmına iyi kesmesi lazım. Böyle basit kesmeyen bir şeyle de bu işte yürümez yani, olmaz yani. Bunun adı bıçak. Kaşık bıçağı. Biraz da yonmak denir yani. Keserinden kabasını alırsın. Bundan da incelerini biraz. Herkesin kaşığı ayrı olur. Hiçbiri birine benzemez. Aynı öbür şeylerde olduğu gibi. Hiçbiri aynı olmaz yani. Nasıl insanları tanırsın? Ahmet, Mehmet, bu adam Samsun'dan Hasan dersin. Başka öyle bir Hasan var mı? Yok. Aynı onun gibi. Kaşık da öyle yani bir yerde. Bu işte Hacı Mustafa'nın kaşığı. Bu Ziya'nın kaşığı diye böyle belli olur yani. Kesin. Temizleme aleti perdah denir. Yani biraz da ağacı parlatmak. Pürüzlerini biraz daha gidettirmek yani. Kademe kademe böyle. Kese bıçak derken böyle gidiyor yani. Bundan sonra kaşığı yapılmış hale getireceğiz.

Vaktin akşamından önce biraz daha gezmeli bu şehri. Bir yayla daha aramalıyız, gördüklerimizi Serip anlatacak. Belki de bir fotoğraf yakalamalıyız. Dağların eteklerinde seyrine doyum olmayacak. Saman dağlarına soralım o halde. Neredeymiş bu fotoğraf? Karagöl Yaylası Taraklı'nın 21 kilometre kuzeydoğusunda Samanlı Dağları'nın uzantısı olan dağlar üzerinde yer alıyor. Etrafı tamamen çam, kayın, köknar ve meşe ağaçlarıyla kaplı olan Karagöl Yaylası, 567 hektar genişliğindeki alanıyla, bol oksijenli havası ve soğuk içme sularıyla doğal bir tedavi merkezi. Çok eski bir yerleşim merkezi olan yaylanın civarında, Roma dönemine kadar uzanan, izleri zor da olsa görülebilen tarihi kalıntılar var. Bir vaktin batışından bir vaktin doğuşuna, akşamın serinliğine kavuşmak üzereyiz burada. Yayladan ayrılıp Büyük Esence Orhan Camii'ne yolculuğumuz. Büyük Esence ve Küçük Esence köylerinin arasında bir tepenin ardında mezarlığın içinde buluyoruz bu tarihi camiyi. Akşam namazını kıldığımız camiden sonra 1 saat ve 23 dakika varken diğer vakte köyün asıl sahibini ziyaret ediyoruz İlkin. Ahşap taşıyıcıların iyice yıpranmasıyla çökme tehlikesi yaşayan tarihi Büyük Esence Orhan Camii hakkında satır aralarında kayıtlı şu bilgileri okuyalım şimdi.

ahşap mimarisiyle dikkat çeken caminin, bölgenin Osmanlı egemenliğine girdiği 1330 yılında Orhan Gazi zamanında yapıldığı sanılmaktadır. Toprak zemin üzerine oturtulmuş büyük kazıklarla çakılan temel kirişler üzerine yapılan dikdörtgen şeklindeki cami, ender mimari eserler arasında yer almaktadır. Caminin dışındaki tahta ve kerestelerin üzeri samanlı harçla örtülüdür. ...17 Ağustos 1999'da 7.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı Marmara'da. Yakınlarını kaybedenler, evlerini yitirenler oldu. Sakarya bu, kısa sürede toparladı halkını. Deprem görmüş bir şehir, şimdilerde nasıl tedbir aldığını gösteriyor ziyaretçilerine. 17 Ağustos 1999'da gerçekleşen depremin ardından hayatını kaybedenleri anmak, yaşananları anlatmak ve hatırlatmak amacıyla 2004 yılında inşa edildi Deprem Kültür Müzesi. 1967 ve 1999'daki depremlere ait fotoğrafların sergilendiği müzede, depremde hayatını kaybedenlerin adlarının yazılı olduğu cam kristaller ve anı defterleri yer alıyor. 3.02'de meydana gelen 45 saniyelik deprem simülasyonuyla eğitim de veriliyor.

Büyük bir tecrübenin izlerini taşıyan ve bize ahiret yolculuğunu hatırlatan bu müzeden ayrılırken, depremde hayatını kaybedenlere Fatiha okumayı ihmal etmiyoruz. Okuduğumuz Fatihaların ardından kıyama duracağımız bir camiye gidiyoruz. Kaynarca köyünden yükselen ezan sesi, geride bıraktığımız dört vakti ayrı bir huzurla uğurlar gibi.

Bir günün son vaktinde kıldığımız namazın ardından bizi misafir eden Şeyh Muslihiddin Camii hakkında okunacak pek çok bilgi varken şu satırlara ilişsin gözümüz. Şeyh Muslihiddin tarafından 15. yüzyılda yapılmıştır. Bugün Şeyh Muslihiddin Camii olarak isimlendirilen yapı, vakfiyeye göre zaviyeli bir camidir. 1820 tarihinde Mehmet Ağa'nın cami için yaptırdığı çeşmenin kitabesindeki bilgiden, yapının 19. yüzyılın ilk çeyreğinde tamir edildiği anlaşılmaktadır. Cami, ampir motiflerle süslenmiş, kirişler arası kütüklerle doldurulmuş, kütüklerin üzeri ince ve muntazam tahtalarla kaplanmıştır. İçten ve dıştan tamamen ahşap olan caminin temelleri taştır. Bir şehri tas tamam beş vaktiyle görmeye çalıştık usulünce. Nehri ve diğer doğal zenginlikleriyle bir şifa merkezi. Bir medeniyetin ayak izi. Merkezi ve köyleriyle iki farklı Sakarya. Azalarımızda bir deva, hafızalarımızda diğer gamlık kaldı geriye. Yeni bir şehrin beş vaktinde görüşmek dileğiyle.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Kavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır.

0: taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve, bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Arkası yarın.
2: Arkası yarın.
0: Denizler hakime. Yazan Elif Bilge. Seslendirme yönetmeni Barış Yıldırım. Teknik yapım Batuhan Durmuş Vatansever. Seslendirenler: anlatan Enver Seyitoğlu, Hızır Murat Özdil, mezatçı Yakup Gökçen, aydın Aziz Mulla Aziz, Emir Şahap Mehmet Akman.

7. asrın ortalarında başlayan İslam akını esnasında Tunus'ta Emevi orduları tarafından fethedilmişti. Ancak daha sonra Tunus sultanları bağımsızlıklarını ilan ettiler. 1492 yılında ise Aragon ve Kastilya krallıkları Endülüs devletine son vermiş, Müslümanları da katletmişlerdi. Öne açılan İspanyol gemicileri ise Akdeniz'deki Müslüman limanlarını tehdit etmeye başlamışlardı. Hatta birçok emir İspanyollara vergi verir hale gelmişti. 1513 senesinin Ağustos ayında Aydın Reis'in kumandasındaki yelkenli Cerbe Limanı'ndan ayrılmış, Donilo, Kurdoğlu, Murat, Davut ve Hasan'la beraber Tunus'a doğru yola çıkmışlar.

0: Aydın ve arkadaşlarına taşıyan yelkenlinin bandırasındaki kırmızı zemin üzerinde kılıç tutan kol ve kuru kafa limanda telaş uyandırmış, aynı bandıralı bir yelkenlinin Elbe adası civarında iki papalık kalyonunu zapt ettiğini bilen İspanyol ve İtalyan korsanlar tedirgin olmuşlardı. Bu gemiye en çok şaşıransa Beşir ve adamlar olmuşlardı. Önüne gelene Oruç Reis'in elini öptüğünü, kendisine hürmette kusur etmediğini, bolca hediye verdiğini anlatan Beşir, yalanının ortaya çıkmasından korkmuştu. Ancak bu limandan da çıkmak istemiyordu. Bu yüzden Türk Leventlerinin hareketlerini adım adım takip etmeye karar verdi.
1: Vay be!

0: Söylenenler doğruymuş.
1: Ne buyurdunuz efendim?
0: Oruç Reis hakkında diyorum.
1: Hala anlayamadım efendim.
0: Hızır Reis yalnız başınayken bile çok büyük lokma görünüyordu bana.
1: Yanlış hatırlamıyorsam efendim, dostlarımız sizi Hızır'ı oruç gelmeden yok etmeniz konusunda uyarmışlardı.
0: Biliyorum, biliyorum. Ben de bu yüzden doğruymuş demek diyorum ya. Oruç Reis onlara katıldıktan sonra durdurmak imkansız hale geldi neredeyse.
1: Bence yok etmeyi düşünmek yerine şerlerinden emin olmaya çalışmalıyız.
0: Ne demek istiyorsun? Konuş.
1: Yani efendimiz, onları yok etmeye teşebbüs edersek bu kez kendimiz de ölürüz.
0: Haklısın.
1: Sağ olun efendimiz.
0: Hareketlerini adım adım izle. Ne yiyor? Nerede kalıyor? Kimlerle konuşuyor? Hepsini bilmek istiyorum.
2: Karaya çıkan Aydın ve arkadaşları Cerbe Adası'ndan tanıdıkları Hacı Osman'ın konağını aramaya başladılar. Amaçları Hacı Osman'ı araya koyarak Tunus Sultanı ile görüşmenin yollarını aramaktı. Aydın sağlam bir denizci olmasına rağmen bürokrasiden hiç anlamayan bir gençti. Bu durumu gayet iyi bilen Danilo, Cerbe'den hareket eder etmez Aydın'ı bürokrasiye hazırlamaya başlamıştı.

0: sadık bir kulunuz olarak size hizmet edeceğimizden emin olabilirsiniz.
1: Bu cümle hoşuma gitti. Lütfen tekrar ediniz.
0: Sayın Haşmet Mehap, size hizmetten zevk duyarım.
1: Aferin çocuğum, aferin. Bana yelpaze yap.
0: Yüz verdik diye astarını da isteme istersen Hasan Sultan.
1: Biredensiz, sen ne biçim konuşursun bakayım sultanın efendinle? Tez cezalandıracağım seni.
0: Cezalandırırsan cezalandır.
1: Götürüp ayaklarının altından gıdıklayayım bunu.
0: Aman aman, her şeyi yapın da gıdıklamayın. Tamam, yelpazeleyeceğim, tamam.
1: Hep beraber sergiledikleri bu komedinin ardından gençler kahkahalara boğuldu. Çünkü herkes biliyordu ki Aydın'ın gıdıklanmaya karşı hassasiyeti vardı ve Hasan'ın bunu kullanması Levent'leri çok güldürmüştü.

0: Neden sonra Hacı Osman'ın evini bulan Aydın ve arkadaşları hediyeleri sunduktan sonra ona asıl amaçlarını anlattılar.
1: Bizim Tunus Sultanı'yla görüşmemiz lazım. Senin bu konuda bize yardımın dokunacağını sanıyoruz.
2: Tam istediğiniz gibi bir adam var tanıdığım. Ama bir parça para canlısıdır.
1: Para işini sen dert etme. Biz o adamın gözünü parayla kör ederiz. Peki adı ne bu adamın?
2: Yahya.
1: Bu adama güvenebilir miyiz?
2: Eğer onun istediği parayı verirseniz sizi istediğinize ulaştıracağından emin olabilirsiniz.
0: Aydın ve arkadaşları öğle yemeğinden sonra şehri dolaşmaya çıktılar. Danilo bir Levent kıyafetiyle geziyor, herkeste birer piştol varken o biri sağında biri de solunda olmak üzere iki tane taşıyordu. Çarşıda gezerken etrafa mağrur bakışlar atıyor, kimseye yüz vermiyordu. Hasan onun bu halini görünce takılmadan edemiyordu.

0: Yahu bu ne hal? Seni kral zannedecekler.
1: Rodos şövalyeleri bile bu kadar mağrur dolaşmazlar.
2: Sen hiç kral gördün mü?
1: Hayır, ya sen?
2: Ben de görmedim.
3: Ben şimdi ne Cenova'daki papaz ne de Cerbe'deki tüccarım. Bugüne bugün Oruç Baba'nın anlı şanlı Levent'iyim. Benim yanımda Rodos şövalyesi de kim oluyor?
2: Haklısın vallahi koçum.
0: Doğru söze ne denir?
3: Sultan Yavuz'un kulağına küpe taktığını biliyor muydunuz?
2: Biliyoruz da ne alaka?
3: Efendimiz, padişahımız, sultanımız Yavuz Hazretleri kölelere takılan küpeyi almış ve kulağına takmış. Ehsi var mı? Buyurmuş ki, ben de Allah'ın kulu kölesiyim. Madem bu...

0: kölelik alametidir. Verin ben de takayım.
1: Danilo, sultanın Ali cenaplığını bilmeyen mi var? Ama şimdi ne alaka?
0: Kusura kalmayın ama bazen hayret edecek kadar anlayışsız oluveriyorsunuz.
2: Anlat da anlayalım Danilo.
0: Ben de madem Allah'ın kölesiyim, benim efendim, efendilerin en büyüğü değil midir?
1: Ona ne şüphe?
3: Kesinlikle öyledir.
0: O halde benim de caka satarak yürümeye 2, hatta 3 kere hakkım var.
1: Hayda, 2-3 kere neden?
3: Kardeşim ben de ilkini anladım ve çok beğendim ama ikinci ve üçüncülük mevzunu anlayamadım.
0: Sultan Yavuz'un eri, Oruç Baba'nın Levent'iyim de ondan. Oldu mu?
2: Oldu vallahi.
1: Pek de yakıştı.

0: Aynı akşam Hacı Osman'ın evinde kendileri için verilen ziyafete katılan Türk Leventleri erkenden gelerek sultanın yakını Yahya'yı beklemeye başlamışlardı.
1: Aman reis, sen bu işlerde daha toysun. Bu Yahya denilen adam herhalde şeytana pabucunu ters giydirecek kadar kurnaz bir adam. Sen bu gibi dolambaçlı işlerden pek anlamıyorsun. Ağzından bir şey kaçırırsın. Ben işaret etmeden sakın ağzını açma.
0: Nihayet beklenen misafir geldi. Yahya uzun boylu, sivri sakallı, gözlere fır dönen gayet zarif bir adamdı. Güzel Arapça, İspanyolca, İtalyanca ve biraz da Türkçe biliyordu. Hacı Osman Yahya'yı Türk Leventlerine takdim etti. Danilo ev sahibine fırsat vermeden kendilerini tanıttı.
1: Biz de deryalara hükmeden Oruç Baba'yla kardeşi Hızır'ın Leventleriyiz. Şu gördüğünüz aydın reisimizdir. Genç yaşında küffar yakasından nam salmıştır.
0: Yahya Oruç Baba'nın namını duymuştu. Onun ne yaman bir korsan olduğunu, Tunus'ta adından efsane gibi bahsedildiğini biliyordu. Hürmetle eğildi. Yemekten evvel havadan sudan konuşuldu. Yahya Emir Şahap'tan pek de iyi bahsetmiyordu. Danilo hemen mevzuya girdi.
1: Biz Cerbe Adası'ndan buraya Tunus Sultanı'yla görüşmek ve Oruç Baba'yla Hızır'ın bağlılıklarını arz etmek için geldik.

0: Yahu şu Danilo yaman adam Aydın Reis. Yahya'nın ağzından girip burnundan çıktı.
1: Öyle gerçekten. Baksana adam Danilo'yu dinlerken ağzının suyu akıyor.
0: Bizim de böyle bir avantajımız var işte.
1: Nasıl yani?
0: Bizim kandırılmamıza oranla başkasını kandırabilmemiz çok daha kolay.
1: Kandırmak değil de ikna etmek diyelim.
0: Doğru buyurursun, ikna etmek.
1: Neden daha kolaymış? Anlat hele.
0: Çünkü bizim gayrimüslimlerde olan zaaf gibi şiddetli bir zaafımız yok.
1: Ha, anladım. Para tamağından bahsediyorsun.
0: Evet reis, ondan bahsediyorum.
1: Bu Müslüman gayrimüslim işi değil. Dikkat et. Sen Müslüman değilken de son derece açık, yürekli ve cömerttin. Hatırlasana, Alverdo'nun sana verdiği 40 altını bile geri vermeye çalışmıştın.
2: Denizler Hakimi adlı oyunumuzun 8. bölümünü dinlediniz. Yarın aynı saatte yeni bir bölümde buluşuncaya kadar hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım Mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım Yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle, Kurbanım Sana. Haydi, sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım Sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64. Enfes tatları Karamel Pastanesi ile yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 36 75 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Oğul, insanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayaz

da kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devlet-i Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da Hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

Bu hafta Osmanlı'da hayatta, bütün Müslümanların yüreğini titreten, Osmanlı'nın en mühim hassasiyetlerinden biri olarak bilinen, kutsal toprakların kutlu kafilesinden, yani Surre alayından bahsedecek, derinleşebildiğimiz ölçüde bu mana yolculuğuna iştirak edeceğiz. Şüphesiz bir gerçektir ki, Osmanlı Devleti'nin Müslüman dünyanın lideri olduğu fikrini benimsetmede, hac kafilelerini ehliyetle örgütlemesi ve hac güzergahında emniyeti büyük ölçüde temin etmesi en önemli kıstaslardır. Günümüzde uçakla birkaç saatte alınan yolları o zamanlarda katır veya deve sırtında aşmak hiç kolay değildi. Çöllerde güneşin verdiği hararetten ziyade içlerindeki aşk ateşiyle kavrulan hacılar Şam-Medine arasını 247 saatte, Medine-Mekke arasını 106 saatte alıyorlardı. Gün olarak da Şam-Mekke arası 61 gün sürüyordu. Bu meşakkatli yolculuk sırasında hacı adayları toplam 54 yerde konaklıyordu. Bilindiği gibi İslamiyet'in 5 şartından biri olan hac farizası, Haremeyn'den uzak diyarlarda yaşayan Müslümanlar için farklı bir anlam taşır. Hac, günü yetenler için farz bir ibadet olduğu kadar, aynı zamanda İslamiyet'in yayılmaya başladığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı toprakları görme, o havayı teneffüs etme imkanıdır. Bir zamanlar katır ve develerle aylarca süren hac yolculuğu, günümüzde teknoloji harikası uçaklarla birkaç saate kadar indi. Oysa geçmişte bu yolculuğa gidip de dönmemek, gelip de görmemek var diyerek çıkan insanlar, karlı dağları, kuş uçmaz, kervan geçmez çölleri aşıp ulaşırlardı mukaddes beldeye. Tabii bu gidiş gelişler kolay olmadığından ve herkesi de kısmet olmadığından ayrı merasimlere tabiydi kültürümüzde. Surre kelimesi Arapça bir isim olup fiil olarak Kur'an-ı Kerim ve hadislerde muhtelif yerlerde geçmekle birlikte terim olarak ifade ettiği manayı sonradan kazanmıştır. İçine para ve altın gibi şeylerin konulup ağzı sıkıca bağlanan keseye surre denilir. Yine bir şeyin korunmasını ve görünmemesini sağlamak için onun bir örtüyle örtülmesine de surre denilir. İsmail Hakkı Uzun Çarşılı'ya göre, lügatte akçe kesesine surre denilir. Mali ıslahatların olan bu kelime, yarım yüke yani 50 bin akçeye verilen isimdir. Maaş ve muhasebe icmallerinde de kullanılırdı. Surre aynı zamanda da hediye

anlamında da kullanılmıştır. Kısaca bugün bütün Türkçe kelimelerde hemen hep aynı anlamları görmek mümkündür. Osmanlı döneminde Hicaz bir vilayet, Mekke'de bir emirlikti. Vilayetin mülkiye teşkilatının ve orada bulundurulan askeri birliklerin masraflarının kendi bölgelerinin gelirlerinden temin edilmesi ve bölgenin bağlı bulunduğu hükümetinde masrafları tamamıyla kendi üzerine alması gerekiyordu.

Bu zorunluluğa eklenen hac emri ve dini hassasiyetle surre alayı geleneği doğmuştur. Bu sebeple her yıl daha sonra sistemleşerek vazife haline gelecek olan haremeyne törenlerle önemli miktarlarda para ve hediyeler gönderme ananesi başlamıştı. Hazineden gönderilen para Surre-i Hümayun adıyla bilinirdi. Surre geleneği Osmanlı Devleti'nin hazinelerinden büyük harcamalara gerektirmiştir. Kutsal değerlere ve bölgelere çok büyük önem veren Osmanlı Devleti, bu önemi hac ibadetinin yerine getirilmesinde de gösterirdi. Aylarca süren yolculuğun güvenli bir şekilde tamamlanması için bütün tedbirler alınırdı. Bununla birlikte Osmanlı döneminde hac kafilesi, Surre ile özdeş bir hal almıştı. Osmanlı döneminde Mekke ve Medine ahalisine gönderilen hediyeler anlamına gelen Surre, İstanbul'dan hac kafilesiyle birlikte yola çıkardı. Hediyeleri taşıyan kafileye de Surre alayı denilirdi. Surre alayının yola çıkışı, bir protokol devleti olan Osmanlı'da en önemli merasimlerden biriydi. Uzun süre hakkında çok fazla araştırma yapılmayan ve arşivlerin tozlu sayfalarında unutulmaya terk edilen Surre alayları, dolayısıyla Osmanlı hac geleneği konusu, Sudanlı tarihçi Enam Muhammed Osman El-Kabashi tarafından gün yüzüne çıkarılmıştır. İstanbul Üniversitesi tarih bölümünde doktora yapan Hartum Üniversitesi araştırma görevlisi Enam Muhammed Osman El-Kabashi'nin yüksek lisans tezi olarak hazırladığı çalışma, Surre'nin tarihsel gelişimi, Surre kayıtlarının tutulduğu defterlerin özellikleri, Surre alayının izlediği yollar, Surre'nin gönderildiği dönemde kutsal topraklarda yaşayan halkın durumu, hac geleneği gibi konulara ışık tutacak niteliktedir. Çalışma sebebiyle Surre kayıtlarının tutulduğu Surre defterlerini inceleyen El-Kabashi'nin hazırladığı tez, Mekke ve Medine halkının nüfusu, kültürü, ekonomik yapısı, eski hac yolculukları hakkında önemli ipuçları veriyor. Hiçbir şeyin muallakta bırakılmadığı defterlerde, bu iki şehirde yaşayan bütün halkın mesleği, mezhebi, ırkı, hediye olarak ne aldığı yazılıdır. Kayıtlara göre aylarca yol alan Surre alayıyla Mekke ve Medine'de yaşayan herkese hediyeler gönderilmiştir. İslam tarihinde oldukça eski olan bu gelenek, Osmanlı Devleti'nde ilk defa 1389'da Yıldırım Bayezid döneminde başlamış, daha sonra Çelebi Mehmet döneminden itibaren devam etmiştir. Başşehirden yola çıkan ve kıymetli hediyeleri beraberinde götüren Surre alayı, aylar öncesinden büyük özenle hazırlanır ve törenlerle yola çıkardı.

İstanbul, Osmanlı Devleti'nin başşehri olduktan sonra Surre Alayı ve beraberindeki hacı adaylarının Recep ayının 12. günü yola çıkmaları adet olmuştu. Eğer bu ayın 12. günü Cuma gününe rast gelirse, çıkarılan bir tezkireyle alayın Cuma'dan bir gün önce ya da bir gün sonra yola çıkması sağlanırdı. Daha önceleri her sene Mısır'da dokunan Kabe örtüsü de 1798'de Mısır'ın Napolyon Bonaparte tarafından işgal edilmesinin ardından İstanbul'da hazırlanarak Surre Alayı ile birlikte gönderilmeye başlandı. Örtü, büyük ustaların elinde Sultanahmet Camii'nin Şadırvan avlusunda işlenirdi. Kabe'nin yeni örtüsüyle Mekke ve Medine'ye gidecek hediyeleri taşıyan

surre devesi çok gösterişli bir şekilde süslenirdi. Surre devesini yine süslü katırlar takip ederdi. Bu deve ve katırlar da Haremeyn halkının, Arap kabilelerinin adlarına kayıtlı ve meşin torbalara koyulmuş tahsisatlar, Mekke şerifine ve diğer vazifelilere gidecek hediyelerle, Kabe ve Ravza-i Mutahhara'ya yollanan el yazması Kur'an,

Padişah ve sultanların yanı sıra halktan da dileyenler kudretleri miktarınca Haremeyn halkına para ve hediyeler gönderirlerdi. Hediyeleri alanlar, gönderenler için mukaddes makamlarda yıl boyunca dua eder. Ayrıca aynı meşin torbalara kına, sürme, gümüş yüzük, hurma gibi ufak tefek hediyeler koyup göndererek mukabelede bulunurlardı. Böylece Surre, o devrin güç şartlarında hacca gitme imkanı bulamayanlarla Mekke-Medine arasında bir nevi irtibatı temin ederdi. Surre'nin gönderilmesi münasebetiyle sarayda bir merasim icra olunur. Surre-i Hümayun, devrin en itibarlı ve dindar isimleri arasından seçilen Surre Emin'ine teslim edilirdi. Topkapı Sarayı önünden yola çıkan alay, Çekdiri adı verilen savaş gemileriyle Sirkeci'den Üsküdar'a geçirilirdi. Deniz aşılıp Üsküdar toprağına geçilince, Harem-i Şerif'e bitişik olan topraklara ilk adım atılmış olurdu ki, Üsküdar sahilindeki iskelenin adı bu yüzden Harem İskelesi'ydi. Hicaz demir yolu hizmete girdikten sonra Surre alayı Sirkeci'den Haydarpaşa'ya geçmeye başladı. Alayın İstanbul sokaklarından geçişi sırasında başta resmi elbiselerini giymiş 12 atlı çavuş ve 12 zaim bulunurdu. Bunları yaya olarak yürüyen 60 baltacı, 2 müjdeci başı, 8 kapıcı başı, Surre emini, Surre kethüdası, etrafı 30 kadar baltacıyla sarılmış Surre devesi, yedek deveyle para ve hediyeleri taşıyan 8 katır takip ederdi. Bu ağırbaşlı kafileyi de Akkam denilen ve Araplardan oluşan 50-60 kişilik bir kafile takip ederdi. Akkamlar ufacık davullarını ve deflerini çalarlar, kılıç kalkan oyunları oynarlar, kafileyi neşelendirirlerdi. Bütün İstanbul halkı da bu muazzam kafilenin seyrine çıkardı. Yanlarındaki kıymetli hediyelerle yola çıkan hacı adayları birkaç değişik güzergah takip ederdi. İlk defa Abbasiler döneminde 923 yılında başlatılan Surre alayı, Osmanlı Devleti'nde sağ, sol ve orta yol olmak üzere üç ana güzergahtan yollanmaya başlandı. Surre alayının güzergahı aynı zamanda hac kafilesinin güzergahıydı. Hacılar yola çıkmadan önce devlet erkanının da hazır bulunduğu bir merasim yapılması gelenek olmuştu. Alayın izlediği sağ kol, Üsküdar, Eskişehir, Akşehir, Konya, Adana, Antakya, Halep, Şam üzerinden, orta kol, Üsküdar, Gebze, İznik, Sapanca, Geyve, Hendek, Ayaş, Düzce, Bolu, Hacı Hamza, Merzifon, Amasya, Turhal, Tokat, Sivas, Malatya, Diyarbakır, Şam üzerinden, sol kolsa Üsküdar Merzifon'a kadar orta yolu takip edip Karahisar, Bayburt, Tercan, Erzurum ve Kars üzerinden kutsal topraklara ulaşırdı. Recep ayının 12. günü İstanbul'dan yola çıkan ve değişik güzergahları izleyen hacı kafileleri yolda kendilerine eklenen hacı adaylarıyla birlikte genelde Ramazan ayının 20'sinden itibaren Şam'da toplanmaya başlardı. Değişik yerlerden gelen hacı adayları burada toplanır ve Ramazan bayramı bu şehirde geçirilirdi. Dolayısıyla hacılar Şam'da buluşurdu. Surre alayı bayramın hemen akabinde büyük bir törenle buradan yola çıkardı. Hacıların toplanma yerinde görev yapması sebebiyle Şam Paşası, Osmanlı döneminde her zaman ayrıcalıklı bir yere sahip olmuştu. Şam Paşası ya da o civarın kudretli beylerinden biri İstanbul tarafından hac emiri tayin edilir. O yıl hac ile alakalı bütün işler bu hac emirinin riyasetinde gerçekleşirdi. Hac emirinin en mühim vazifelerinden biri çölleri aşmak zorunda olan hacıların güvenliğiydi. Bu yüzden hac yolculuğu toplu bir halde gerçekleştirilirdi.

1864 yılına kadar karayolundan katır, at ve develerle yola çıkan alay, bu tarihten 1908 yılında Hicaz Demir Yolu hizmete girene kadar vapurla gönderilirdi. Yolun kısalması sebebiyle Şaban ayının 15'inde İstanbul'dan kalkan vapur Beyrut'a giderdi. Hacı adayları buradan yine Şam'a geçer ve orada bir araya gelirdi. Osmanlı yönetimi, askeri hareketlerin devlet sınırları içerisinde hiç eksik olmaması sebebiyle Surre'nin geçtiği hac yollarının güvenliğine büyük önem veriyordu. Bu sebeple yolların güvenliği için Surre alayının geçtiği güzergahta kale silsileleri bulunurdu. Bu kalelerin büyük kısmı Mısır Memluklileri döneminde yapılmıştı. Yapılan bu kaleler vasıtasıyla yüklü miktarda hediye taşıyan hacı kafilelerinin güvenliği sağlanmış oluyordu. Yola çıkan Surre alayı, sınırlarına girdiği sancağın beyi tarafından karşılanır ve diğer sancak beyine senetle devredilirdi. Osmanlı döneminde İstanbul dışında iki yerden daha hac kafilesi yola çıkmaktaydı. Kuzey Afrika Müslümanlarının katıldığı kafile, Mısır kafilesi adını taşırdı. Bu kafile de Kahire'den yola çıkardı. Irak, İran ve Asyalı Müslümanları hacca taşıyan kafile, Bağdat'tan yola çıkardı ve adına Irak kafilesi denilirdi. İstanbul'dan yola çıkan hacılar 54 yerde konaklardı. Şam'da toplanan kafileler burada ağır kervanlar ve hafif kervanlar olmak üzere iki kısma ayrılırdı. Hediyeleri taşıyan Surre alayı ağır kervanlar arasında yer alırdı. Ağır kervanlar kışın gündüz yol alıp geceleri dinlenirdi. Yaz mevsiminde ise öğleden sonra saat 5'te yola çıkar, sabah güneş doğduktan 2 saat sonra mola verirdi. Kafilenin hızı taşımada kullanılan hayvanın cinsiyle de doğrudan ilgiliydi. Hız sıralamasında önce at, sonra katır, en sonsa develer geliyordu. Ancak yavaş da olsalar her biri 3-5 beygirin yükünü taşıyabildiği için develer daha çok tercih ediliyordu. Nakliye ücreti de yolculuğun mevsimine ve eşyasına göre değişiyordu. Ücret her 8 kilo için günde 90 parayla 3 kuruş arasında iner çıkardı. Surre alayı başta olmak üzere hac kafilesi için özellikle çölde güvenlik çok büyük önem arz ediyordu. Zira çöl bedevileri Surre alayına saldırırdı. Surre alayının güvenliği konusunda ne kadar özen gösterilirse gösterilsin, beraberinde kıymetli hediyeler taşıyan bu hacı kafileleri zaman zaman çöl bedevilerinin saldırısına uğrardı.

Urban adı verilen eşkıyalar ellerindeki silahlarla kafililere saldırır, hacıları öldürür ve hatta bunu kendilerine maişet kaynağı olarak görürdü. Bu soygun olaylarından biri Osmanlı'nın karışık olduğu 4. Mustafa döneminde meydana geldi. Surre alayının baskınına uğradığını duyan dönemin padişahı Sultan Mustafa, üzüntüsünden bir destan kaleme aldı. Söz konusu destanın bir kıtası şöyledir. Niyet ettik Beytullah'a gitmeye, Hacerül Esved'e yüzler sürmeye, Arafat'ta hem vakfeye durmaya, takdir her tedbiri bozar dediler. Sadece yol kesmek, kervan soymak değil, zaman zaman hac yolunun kapandığı, yol kesenlerin haccı engellediği de olurdu. Bazen çöl bedevileri sebebiyle tehlike altına giren hac yolunun Vehhabiler yüzünden kapandığı dahi oldu. Nitekim Vehhabi korkusundan 1804 yılında hacılar yola çıkamazken Hac Emiri İbrahim Paşa bile hayatını Vehhabilere haraç vererek kurtarmıştı. 1807 yılında yola çıkan hac kafilesi de Vehhabiler tarafından tehdit edilince kafile Maraş müftüsü Mahmud Efendi'nin haccın sakıt olduğu fetvasına uyarak geri döndü. Bu tarihte Surre'de kabul edilmedi. İleriki dönemlerde bu mesele siyasi boyut kazandı. İstanbul'dan çıkıp Şam'da diğer hacılarla bir araya gelen hacı adaylarını

ve beraberindeki hediyeleri kutsal topraklara ulaştırmakla vazifelendirilen Surre Emine, eğer sağ salim Mekke'ye varırsa, yanında getirdiği Nami-i Hümayun'u merasimle Mekke emirine takdim ederdi. Mekke emiri de Nami'yi öpüp başına koyar ve şehre 4 saat mesafedeki Mina mevkiinde padişahın mektubunu halka ilan eder, okuturdu. Bunun ardından İstanbul'dan giden hediyeler, Mekke emiri, Surre emini, Mekke kadısı, Şeyhülharem nezaretinde sahiplerine dağıtılırdı. Vefat ya da başka sebeplerden dolayı teslim edilemeyen hediyeler, tekrar Surre eminine teslim edilerek İstanbul'a geri gönderilirdi. Haç kafilesi, Mevlid kandilinde yani Rebiyül Evvel ayının 12'sinde İstanbul'a geri dönmüş olurdu. Sultanahmet Camii'nde eda edilen Mevlid merasiminde padişah ve devletin ileri gelenlerine Mekke'den gönderilen hurma ikram edilir, haccın sağ salim gerçekleştiğine dair gönderilen berat okunurdu. Hacı evlerinde ise hacı tehniyeleri haftalar hatta aylar boyu devam ederdi. Aralarda kesintiye uğrasa da haç kafilesiyle Surre gönderilmesi geleneği 1915-1916 yılına kadar devam ettirildi. Hatta Osmanlı Devleti, Mekke emirinin isyan etmesine karşın 1916 yılında güç şartlar altında Medine'ye hediyeler gönderdi. Bunu takip eden 1917-1918 yıllarında ancak Şam'a kadar ulaşabilen hediyeler 1919'dan sonra yollanmaz olmuştu. 1919-1920 yıllarında Sultan Vahdettin tarafından Haremeyn fukarasına sadaka dağıtıldı.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Padişahlık sıfatını taşımamakla birlikte, Osmanlı hanedanından gelen ve son halife olan Abdülmecid Efendi, 1923-1924 yıllarında bu geleneğe resmen son vermek zorunda kaldı. Tanım olarak Osmanlı padişahlarının her yıl hac mevsiminde Haremeyn ahalisine, zahitlere, mukaddes yerlerin ve hac yollarının emniyetini sağlayan Mekke şeriflerine ve Hicaz bölgesinde yaşayanlara gönderdikleri para ve değerli eşyalara surre, bunları götüren topluluğa da surre alayı denilirdi. Bilinen ilk surre alayları Abbasiler devrinde gönderildi. Eyyubiler ve Memluklar bu güzel adeti devam ettirdiler. Her şeyin en güzelini Haremeyn'e layık gören Osmanlılar da diğer İslam ülkeleri gibi, hatta onlardan çok daha fazla özenerek surre alaylarının en güzellerini gönderdiler. Osmanlı Devleti'nde bilinen ilk surre alayı Yıldırım Bayezid Han tarafından Edirne'den gönderildi. İkinci kuruluş olarak belirlenen dönemde surre görevi önceki döneme göre devam etmiş, ikinci kez kurulan devlete göre yeniden başlamıştır. Gönderilen ilk hediyeler arasında 80 bin altın para da vardı. Bu miktar Çelebi Sultan Mehmet Han, Sultan II. Murat Han ve Fatih Sultan Mehmet Han zamanında artarak devam etti. Surre alayları Yavuz Sultan Selim Han'ın Müslümanların halifesi olmasından sonra daha da sistemleştirildi. Bu hizmet devletin yıkılışına kadar en zor şartlarda bile devam ettirildi. Surre-i Humayun, Haremeyn Efkaf Nazırı olan Darüsseade ağalarının sorumluluğu altında hazırlanırdı. Gönderilecek para ve eşyaların listesini gösteren Surre-i Humayun defterlerini Darüsseade ağasının yazıcısı ve Haremeyn müfettişi mühürlerdi. Daha sonra defterdar tarafından imzalanan defterlere nişancı Tuğra çekerdi. Bundan sonra padişahın Mekke emirine hitaben yazdırdığı Name-i Hümayun, kızlar ağası tarafından surre eminine teslim edilirdi. Bu esnada Kur'an-ı Kerim ve naatler okunur, kurbanlar kesilir, buhurdanlar yakılır, tekbir getirilir, dualar edilirdi. Recep ayının 12'sinde Üsküdar'a geçirilen surre alayı, halkın coşkun sevgi gösterileri arasında yeni hediye katarları ve hacı adaylarının da iştirakiyle Haremeyn'e doğru yoluna devam ederdi. Yol üzerinde bulunan Beylerbeyi ve Sancakbeyleri surrenin emniyetini temin etmekle mükellefti. Surre alayı Haremeyn'e doğru ilerlerken geçtiği yerlerde ihtişamlı merasimler yapılır, surre hediyeleri yüklü yeni katarlarla birlikte hacı adayları da kervana katılırdı. Surre-i Humayun'la gönderilen paralar Haremeyn'in masraflarına sarf edilirdi. Surre-i Humayun'da paralar dışında gönderilen ve nadir bulunan kıymetli halılar, seccadeler, avizeler, şamdanlar, el yazması mushaf-ı şerifler, levhalar, örtüler, gümüş perde halkaları, okkalarla buhurlar, elbiseler, Mekke emirine mahsus sırmalı ve işlemeli kaftan, cevherli kılıç, inci tesbih bulunurdu. Ayrıca pek çok kıymetli hediye de Mekke ve Medine'deki mübarek makamda seyitlere, şeriflere, fakirlere ve zahitlere gönderilirdi. Gönderilen hediyeyi alanlar kendilerine göre keselere zemzem, hurma gibi hediyeler koyarak surreyle geri gönderir, hürmetin nişanı olan hediyelere hürmetle mukabele ederlerdi.

Bu arada bir dönem Kahire'den gönderilen Surre alayında yer alan yeni Kabe örtüsü merasimle eskisiyle değiştirilirdi. Mekke emiri eski Kabe örtüsünü İstanbul'a gönderirdi. Bu Kabe örtülerinden İstanbul'da pek çok camide bulunmaktadır. Bir başka tabirle Surre alayı, Kabe-i Muazzama'nın bakımı, her yıl eksiklerin gözden geçirilerek tamir ve inşası, Müslümanların hac

farizasını yerine getirmeleri için güzergahın ve Kabe'nin hazırlanması ve asıl önemlisi iktisadi kaynakları az olan bölgenin geçimini sağlayacak bütçenin taşındığı hac kervanıdır. Bu taşınan paraya surre denilir. Aslında her hükümdar ve devletin böyle bir hediye veya bu bütçeyi ayırma ve yollama görevi vardır. Surre tertibi onların hakkıdır. Emeviler ve bilhassa Abbasiler surre alayları tertip ederdi. Kaynaklarımızın belirttiği üzere surre alayını gönderen ilk Osmanlı hükümdarı ise Yıldırım Bayezid Han'dı. Osmanlı padişahları tekrarlanan bir hükmün aksine Yavuz Sultan Selim Han'dan önce de hilafet unvanını taşırlardı. Şüphesiz bu unvanı Fatih Sultan Mehmet Han da Sultan Bayezid Han da birçok yerde kullanmıştır. Yanı sıra bu unvanı resmen alan Yavuz Sultan Selim Han ve Kanuni Sultan Süleyman Han'ın da bu unvanı 19. yüzyıldaki padişahlar kadar sık kullandıkları bilinir. Osmanlı hükümdarlarının asıl önem verdikleri makam ve unvan Mekke ve Medine'nin yani Haremeyn-i Şerife'nin hakimiyetidir. Ve doğrusu İslam'ın bu iki mukaddes beldesinin hakimiyeti deyimi herkesin bildiği gibi Yavuz Sultan Selim Han tarafından Mısır'ın fethinden sonraki ilk hutbede Hadimül Haremeyn-i Şerifeyn olarak düzeltilmiştir. Neticede Osmanlı hükümdarlarının her şeyden çok önem verdikleri makam ve unvan olan Haremeyn-i Şerifeyn'in hakimiyeti, pratikte Haremeyn-i Şerifeyn'in sadık hizmetkarı olmaktır. Ayrıca bazı tarihçilere göre bu makamlar Osmanlı hükümdarları için doğudan batıya bütün İslam dünyasının üzerinde ideolojik bir üstünlük ve dini olmasa da psikolojik önderlik kurmak için çok önemliydi. Büyük devlet için hac yollarının emniyeti, sağlık hizmetlerinin görülmesi, su, konaklama ve beslenme noktalarının tamiri çok önemliydi. 16. asrın başından itibaren Osmanlı Devleti bu ağır görev için Şam Beylerbeyini hac emiri olarak görevlendirmişti. Ve bu vazife hac emiri tarafından 4 asır boyunca büyük bir başarıyla yürütülmüştü.

4 asrın içinde hac ziyaretini yapan Müslümanların sayısı 10 binlerden 100 binlere ulaştı. Hatta 19. asırda uzak ülkelerden gelen hacılarla salgın hastalık tehlikesi ortaya çıkmıştı ve bu tehlike etkin bir karantina teşkilatıyla önlenmişti. Surre alayı ihtişamlı törenlerle uğurlandığı gibi aynı ihtişamda da karşılanırdı. Özellikle Kahire mahmilini, yani Kahire'den giden Kabe örtüsünü taşıyan Surre alayıyla İstanbul'dan giden ve Şam üzerinden geçtiği için Şam mahmili ismini alan Surre alayını, Haremeyn halkı ve eşrafı Mekke'nin dışında büyük törenle karşılardı. Zira Mekke'nin fethinden itibaren Kabe'nin bir libasla örtülmesi adetti. Bu sebeple Emeviler ve Abbasiler her yıl Kabe örtüsü gönderirdi. Bu mahmilin Osmanlılar tarafından Surre alayıyla gönderilmesi ise muhteşem bir kervan ve tören hazırlanmasına vesile olurdu. Kanuni Sultan Süleyman Han her yıl dokunan Kabe örtüsü için 7 köyün gelirine vakfetmişti. Haremeyn'deki herhangi bir tamirat pahalıya mal oluyordu. Devletin bir ucundan Haremeyn'e usta, kalfa ve işçi sevk edilmesi de masrafları katlıyordu. Osmanlı tarihçisi Surayya Frauki'nin deyişiyle bazı zamanlarda önemli bir iskelenin yıllık gümrük geliri tek bir duvarın çekilmesi için tahsis edilebiliyordu. Her halükarda özel olan Surre alayı, Osmanlı saray ressamı olarak da bilinen İtalyan ressam Fausto Zonaro gibi sanatçıların bazı eserlerine de ilham olmuştu. Surre alayı İstanbul'dan büyük törenle yola çıkardı. Hiç şüphesiz daha başında Orta Asya, Afganistan, Volga boyu, Kırım, Balkanlar ve Kafkaslardan gelen binlerce hacı büyük şehirlerde konaklayıp ziyaretlerini yaptıktan sonra Surre alayıyla yola çıkardı ve bu alay bir çığ gibi büyüyerek Şam'a ulaşırdı. Yolculuğun başlangıcından itibaren Surre alayına itina

ile oluşturulmuş muhafız birlikleri refakat ederdi. Topkapı Sarayı'ndan yola çıkıp Mekke'ye ulaşan Surre, Tanzimat döneminden sonra Dolmabahçe ve Yıldız Sarayı'ndan yola çıkmıştı. II. Abdülhamid Han tarafından yapılan Hicaz Demiryolu tamamlandıktan sonra bu yol kullanılmış ve Surre alayının hızını artırmıştı. Yolculuğu kolaylaştıran bu hayırlı vesileyle dünyanın her yerinden hacılar önce Şam'a sonra Haremeyn'e akın etti. Surre alayı söz konusu olunca 1918'de Osmanlı'nın yenilgiyi kabul ettiği mütareke imzalandıktan sonra dahi silahını bırakmayan ve Medine'yi İngiliz ve Arap aşiretlerin saldırısına karşı savunan Medine müdafiği Fahrettin Paşa ve kuvvetlerine de rahmet ve minnetle anmak gerekir. Fahrettin Paşa ve kuvvetlerinin Medine'den getirdikleri mukaddes eşyalar, emanetlerin kaydedildiği defterler ve Surre eminlerinin tuttuğu seyahatnameler, daha evvel Surre alayıyla getirilen emanetler de bunlara eklenerek Topkapı Müzesi'nde muhafaza edilmektedir.

Fahrettin Paşa'nın ve silah arkadaşları olan muhterem şühedanın müdafaa sırasında büyük güçlük ve maharetle payitahta naklettiği emanetler içinde Topkapı Müzesi'nde sergilenen önemli bir belgede bulunur. Bu belge, Arafat bölgesi ahali ve eşrafının Kanuni Sultan Süleyman Han tarafından getirtilen su yolu üzerine kaleme aldıkları duygulu bir teşekkürnamedir. 8 metre boyundaki bu teşekkürnamede bölgenin resimleri de çizilmiştir. Cihan devleti olan Osmanlı'da hac yollarının ve mukaddes makamların sadece hadimi olmak her şeyden önemliydi ve Surre alayı da uzun devlet hayatının kıymetli bir detayını aksettiren adetlerdendi. Bütün Müslümanlara miras kalan kutsal emanetlerin korunması şartı da Surre alayı gibi ne bir boş sözdür ne de boş bir hükümdür. Çarpıcı, tarihi bir hakikattir. 16. asrın başından beri Osmanlı Devleti bu görevi, yani hac yollarının güvenliği, sağlık hizmetleri, su ve konaklama tesislerinin tamir ve inşası yoluyla her yıl artan hac kafilelerini ağırlamayı büyük örgütleme kabiliyetiyle başarılı bir biçimde yerine getirmiştir. Bunun için önemli meblağlar ödenmiş, tamirat ve inşaat için işçi, usta ve hatta malzeme nakledilmiştir. Gün gelip o kıymetli topraklar işgal edildiğinde Müslüman Osmanlı tarafından herhangi bir karışıklık ya da korkuya mahal vermeden can bahasına kutsal emanetler korunmuş ve güvenli bir merkez olan İstanbul'a taşınmıştır. Mevzumuz dahilinde para kesisi olarak geçen Surre, Mekke'ye, Medine'ye ve bu şehirlerin yöneticilerine, ahalisine kırmızı meşin torbalar içinde gönderilen para ve hediyelerdir. İstanbul'dan Hicaz'a, Topkapı Sarayı'ndan Mekke'ye 529 yıl boyunca gidip gelen Surre alayında bu köklü geleneğin önemli bir detayı olan Surre devesiyle taşınan hediyeler içinde Surre kesesi, Surre defterleri, el yazması Kur'an-ı Kerimler, Mescid-i Nebevi'ye giden kıymetli hediyeler, Haremeyn'den gelenler içinde ise Kabe anahtarları, Mekke ve Medine resimleri, Kabe kuşağı, Zemzem sürahileri, kurban bıçağı, beratlar, Kabe çinileri, Hacerül Esved mahfazası, Mekkelilerin Kanuni'ye gönderdikleri teşekkürname, hac vekaletnamesi gibi belge ve hediyeler bulunur.

Surre alayının önünden giden Surre devesinin önemi, seferlerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eşyalarının yüklendiği devenin hatırasını yaşatan bir detay olmasındandır. Surre devesinin taşıdığı kıymetli örtülerle bezenmiş Mahmili Şerif'te ise o yıl değiştirilecek yeni Kabe örtüsü bulunurdu. Mahmil yani Kabe'nin örtüsünün bulunduğu bohça, alayın en belirgin nişanesiydi. Dört bir yanı sancaklarla çevrili kervana,

kutsal beldelere gönderilecek hediyeler ve paralar meşin çantalara konulup yüklenirdi. Bu hediyelerin içinde devletin gönderdiklerinin yanı sıra ileri gelenlerin hediyeleri de yer alırdı. Para ve hediyelerin kimden alındığıyla Hicaz'da kime gideceği detaylı bir şekilde kaydedilirdi. Yıllarca Mekke ve Medine'ye gönderilen hediyelerin bir kısmı, Hicaz Osmanlı'nın elinden çıktıktan sonra savaşta yağmalanmasın, bu kıymetli eşyalar İngilizlerin eline geçmesin diye fetva alarak ve onları Ravza-i Mutahhara'da bir deftere kaydettirerek Fahrettin Paşa tarafından İstanbul'a Topkapı Sarayı'na gönderilmiştir ki paşanın zimmet defteri ve Sure Emini'nin tuttuğu seyahatnameler Sure geleneğini bütün ayrıntılarıyla anlatmaktadır. Ayrıca çoğu arşiv belgelerinde 115 Sure Emini'nin ismi verilmiştir. Resmi kayıtlara göre tarifi pek mümkün olmayan bu Sure alayları Osmanlı'da ilk kez Edirne'den 1389 yılında gönderilmiş ve Yıldırım Bayezid ile başlatılmış, Yavuz Sultan Selim Han ve Kanuni Sultan Süleyman dönemleriyle de devam ettirilmiştir. Burada Yıldırım Bayezid, Yavuz Sultan Selim Han ve Kanuni Sultan Süleyman'ın birbirlerinden ayrılmalarının iki sebebi vardır. Birincisi, önceleri düzensiz ve güzel bir adet niteliğinde olan Surre'nin, Yavuz Sultan Selim Han'la birlikte her yıl gönderilmesiyle süreklilik ve resmiyet kazanması. İkincisi, Kanuni devrinde zirveye çıkmasıdır. Yine tarihi kayıtlara göre 1917'de gönderilen son Surre ile de sona ermiştir. Ancak 1917 yılı Surresi savaş sebebiyle yoldan dönmek zorunda kalmıştır. 529 yıl boyunca resmen ve kesintisiz gönderilen Surre, ilk önce manevi haz ve kutsal beldelere olan saygıyı pekiştirmek amacına yönelirken, daha sonra resmi ve siyasi görevler arasına girmiştir. Tek başına bu durum dahi Osmanlı'yı anlatmak için fırsattır. Yanı sıra bazı kasıtlı şüphelere ve Osmanlı Devleti'nin sömürgeci olup olmadığına verilecek en iyi cevaptır. Zira Surre geleneği, Osmanlı Devleti'nin sömürgecilik ve koloniciliğe karşı durduğunu açıkça göstermektedir. Devamında Osmanlı, büyük bir devlet olmakla beraber hiçbir zaman emperyalist olmamıştır. İşgal fikriyle değil, fetih fikriyle hareket etmiştir ve gittiği yerleri sömürmeyi değil, kalkındırmayı düşünmüştür. Osmanlı, kendisine bağlı halklara adalet ve düzen götürmüştür. Çünkü İslam hükümdarları Allah'a karşı sorumludurlar. Halka sulh, sükun ve adalet götürmeyi de Allah'ın emri kabul etmişlerdir. Kısaca tekrar etmek gerekirse, tarihler Recep ayının 12'sini gösterince, şehri İstanbul'un cümle halkında tatlı bir telaş başlardı. Tellallar dört bir yana dağılıp, kafilenin Haremeyn'e yola çıkacağını ilan eder, dillere muhteşem bir alay, sarayın avlusunda padişahı beklerdi. Görkemli bir törenle uğurlanmaya hazır binlerce hacı adayı, yola çıkmanın sabırsızlığını yaşar ve destur aldıktan sonra Haremeyn'e doğru uzun bir yolculuk başlardı. Beşiktaş'ta toplanan kalabalığın dilinden dualar yükselir, kutsal toprakların ilk adamı olan Üsküdar'a geçmek için çektiriler beklenirdi. Büyük bir kalabalık tarafından iskelede karşılanan alay, gözyaşlarıyla getirilen tekbirler ve dualar eşliğinde ayrılık çeşmesine kadar uğurlanır. İznik, Konya, Şam derken Medine'ye, ardından da Mekke'ye ulaşılırdı. Bizler de bu vesileyle dileyelim ki, seyahatlerin en hayırlısı olan hac yolculuğu, her dileyene tekrar tekrar nasip olsun. Amin.

0: Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Gözü yolda bir yetim. Sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım Mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım Yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle, Kurbanım sana. Haydi, sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
4: Gülistan.

Merhabalar sevgili dinleyiciler. Değerli dinleyenler, bu haftaki Gülistan programımızda Saadet Asrı'nın hanım sahabelerinin örnek hayatlarını sunmaya devam ediyoruz. Gül deyince, Gülistan denince, akla ve gönle güzel beyitleriyle hitap eden Mevlana gelir. Mevlana, "Sen düşünceden ibaretsin, gerisi sadece et ve kemik. Gül düşünürsen gülistan, diken düşünürsen dikenlik olursun." Bu programımızda Saadet Asrı'nın güllerini konuk ediyoruz her zaman olduğu gibi sevgili dinleyiciler. Onların gül kokan ahlak ve diğer bütün güzelliklerinden nasiplenme duasıyla programımıza başlayalım. Bu hafta Gülistan programımıza konuk olan evlerimizi şenlendiren kutlu hanım sahabelerin mübarek isimleri şöyle: Fatıma binti Yeman, Habibe binti Caş, Habibe binti Sel ve Hint radıyallahu anha. Fatıma binti Yeman radıyallahu anha, ol dediler oldu. Olmakla da kalmadı, oldurdu. Tekerleme gibi geliyor kulaklara bu cümle ama manası çok derin. Düşünün ki bir yakın

yakınınız yanınıza gelip hiç duymadığınız, hiç bilginiz olmayan bir şey hakkında size bilgi aktarıyor, anlatıyor. O anlattıkça kalbiniz şevke geliyor, anlatılanlar karşısında ruhunuz durulaşıp gönül eğiyor. İşte bu gönlü eğilenlerden biri Fatıma binti Yaman radiyallahu anha. İnsanlığın onuru Fahri Kainat Efendimizin sırdaşının kanından. Sahabi Huzeyfe İbni Yaman radiyallahu anh'ın kız kardeşi. Yaşadığı hayatın etrafında dönerken başka dünyalar olduğunu bu gönül sırdaşı kardeşinden öğreniyor Beni Abs kabilesinden Hüseyin'in kızı. Halkını son peygamberin gelişinden haberdar eden Hristiyan bir alimin sözleri Huzeyfe İbni Yaman radıyallahu anh'a ulaştığında kabilesinden 9 kişilik bir grupla Medine-i Münevvere'ye varıyorlar. Aşkla kelime-i şehadet getiriyorlar. Bu aşk kalıplarından dışarı vuruyor. Verilen sözler hayata geçirilen İslam ahlakıyla anlam buluyor. Emredilen her neyse ram oluyorlar hepsine. Hallerinden hallenenler yakınlarından oluyor ilkin. Babasının ve kız kardeşinin yoldaşı olup Medine-i Münevvere'de diz ve gönül büküyorlar Resulullah'ın önünde. Allah'tan başka ilah yoktur ve Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselam onun kulu ve elçisidir sözleri dökülüyor teslimiyet nehrine. Ve şereflenenler listesine dahil oluyorlar böylelikle. Fatıma binti Yaman radiyallahu anha dönüyor memleketine. Bahtiyarlar zümresine dahil olacak her perde yöneliyor. Yönelişi önce muhabbetle, sonrasında ilimle devam ediyor. Müslüman hanımlarla birlikte sık sık ziyarete giderek Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek sözlerini aşkla dinliyor. Öğreniyor ve öğretiyor Resulullah'ın rahle-i tedrisinden geçerek. Bela ve musibetlerin en şiddetlisi Allah'ın sevgili kullarına verilir hadisini de böyle bir nurani sohbet içinde duymuştu. Kendisi bu hatırasını şöyle nakleder. Hanımlardan bir grup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin rahatsız olduğunu duymuştuk. Birlikte ziyaretine gittik. Hane-i Saadet'e varınca istirahat ettiği yerin üstünde asılı bir su kabı gördük. Oradan mübarek vücuduna su damlıyordu. Belli ki bu kap Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i serinletmek maksadıyla asılmıştı. Fakat hararetinin düşmesinde bu bile kâfi gelmiyordu. Sevgili Peygamberimiz ateşler içindeydi. Humma hastalığının verdiği ateşin şiddetinden mübarek vücutları titriyordu. Onu bu halde görünce dayanamadık ve ''Ya Resulallah, Allah'a dua etsen de bu hastalığı senden giderse'' deyince Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki, ''Bela ve musibetlerin en şiddetlisi peygamberlere gelir. Sonra derece itibariyle onu takip edenlere, sonra onların peşinden gelenlere cevabını verir.'' Efendimizin sözündeki tecrübeyi yaşamına katık ediyor, her bela ve sıkıntıya müptela olduğunda. ''Zaten böyle değil midir? Müslüman bireyin her hali.'' Allah ve Resulünün her söz ve fiilinde muhakkak bir ibret olduğunu kabulle yaşama geçirmek. Fatıma radıyallahu anha yine bir ziyaretinde hanımların ziynet takmakta aşırı gitmeleri konusuyla alakalı olarak Resul-i Ekrem Efendimiz'den şöyle bir hitabede bulunduğunu işittiğini nakleder. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle bir hitabede bulundu. Ey hanımlar topluluğu! Ziynet eşyalarınızı gümüşten temin edemez misiniz? İmam Mansur der ki, ben bu durumu İmam Mücahid'e aktardım. O şöyle dedi, evet, gerçekten ben o kadınları biliyorum. Onlardan bir tanesini gördüm de kolunu parmağındaki yüzüğünü örtecek kadar altın bilezikle doldurmuştu. Evet sevgili dinleyiciler, İslam'a teslimiyetin bir nüvesi olan bu kutlu hanımefendi hakkında kitabi daha fazla bilgimiz olmasa da bize kadar ulaşan bu kısacık halleri de örnek alınmaya değecek kadar kıymetli diye düşünüyoruz. Mevla Celle Celaluhu kendisinden razı olsun ve şefaatlerine nail etsin inşallah. Amin. Saadet asrının kutlu hanımefendilerinden bahsetmeye, onların hayatlarını bir nebzede olsa sizlere sunmaya devam ediyoruz.

sevgili dinleyenler. Kutlu ve nurlu bir nesebe, bir de manevi feyiz katılırsa iki cihanda keyfi sürülmez mi? Habibe binti Cahş radiyallahu anha iki yönden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e akraba oluyor. Birincisi müminlerin annesi bulunan Peygamberimizin hanımı Zeynep binti Cahş radiyallahu anha onun kız kardeşidir. Bu vesileyle hane-i saadete rahatlıkla girebilmektedir. İkincisi de kendi öz annesi Efendimizin halası olduğu için ayrıca yakın bir akrabalık bağı vardı. Bu çift yönlü hısımlıktan istifadeyle sıkıntılı anlarında Allah Resulüne müracaat eder, halini arz eder, sıkıntısını giderirdi. O kutlu Mekke şehrindedir. Babasının adı Cahş İbni Riyab'tır. Annesi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin halası bulunan Ümeyye binti Abdülmuttalip'tir. Habibe binti Cahş radiyallahu anha zeki, bilgili bir hanımdı. Kalbi İslam'ı öğrenme aşkıyla doluydu. Gönlünü tırmalayan, zihnine takılan soruları vakit kaybetmeden hemen Resulullah Efendimiz'e sorup öğrenirdi. O, öğrendiklerini hayatına yansıtan bir ilim sevdalısı, mübarek bir hanımdı. Habibe radiyallahu anha tam 7 yıl istihaze sorunuyla yaşadı. Halinin özre girdiğini bilse de ibadetindeki titizlik anlayışı onu Resulullah'a bu konuyu açmaya kadar götürdü. Bir düşünceyle Habibe radiyallahu anha bir fırsatını bulup Resul-i Ekrem Efendimiz'e geldi. Başına gelen hali arz ederek şöyle dedi. Ya Resulallah, ben istihaze gören biriyim. İbadetlerimi nasıl yapacağım? Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Habibe binti Cahş radiyallahu anhanın sorusunu şöyle cevapladı. O ancak damardan çıkandır. Yoksa hayız değildir. Her namaz vakti abdest alarak namazını kıl buyurdu. İki cihan güneşi Efendimiz'den aldığı bu cevaptan sonra her namaz vakti için yeni abdest alırdı. Namazlarını hep abdest tazeleyerek eda ederdi. Aşere-i Mübeşşere'den olan Abdurrahman İbni Avf radiyallahu anh'la olan evliliğinden çocuğu olmadı. O, ilmini Resulullah'a olan yakınlığından dolayı sorular sorarak elde etmişti. Soru sormanın ilmin kapısı olduğunu bizlere yadigar bırakarak her Müslüman bireye ilmi sorunuz ve öğreniniz nidasını emanet etti. Allah ondan razı olsun. Rabbimiz bizleri şefaatlerine nail eylesin. Amin.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği.

0: sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle, kurbanım sana. Haydi, sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Sevgili dinleyiciler, Kutlu Hanımların örnek hayatlarından sizlere kesitler sunmaya devam ediyoruz. Habibe binti Seyl radiyallahu anha ince, narin ve zarif ruhlu bir hanımefendiydi. O, Medineli olup Neccar oğullarından Beni Salebe kabilesine mensuptur. Kays İbni Şemmas'ın oğlu Sabit'le evlenmiştir. Bu evlilikleri uzun sürmedi. Kocasıyla ünsiyet kuramadı. Sabit İbni Kays radiyallahu ansa iri yarı ve kısa boylu bir yapıya sahipti. Sert ve haşim bir tabiatı vardı. Bir gün öfkeli bir vaziyette hanımına çıkıştı. Şiddete vardıracak kadar da ileri gitti. Habibe'yi çok incittiği, hatta onu dövdüğüne dair rivayetler bile nakledilmektedir. Böylece Medineli Neccar oğullarından Beni Salebe kabilesine mensup ve Kays İbni Şemmas'ın oğlu Sabit'le evli Habibe binti Seyl radiyallahu anha da muhalaa yoluyla boşanmayı tercih eden ilk sahabi hanım olmuştur. Nedir muhalaa? Sözlükte elbiseyi çıkarmak, bir şeyi koparıp ayırmak, görevden azletmek gibi anlamlara gelen muhalaa hakkında Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime de bulunur. Boşama iki defadır. Bundan sonrası ya iyilikle tutmak ya da güzellikle salıvermektir. Kadınlara daha önce verdiklerinizden boşama esnasında bir şey almanız size helal olmaz. Ancak erkek ve kadın Allah'ın sınırlarında kalıp evlilik haklarını tam tatbik edememekten korkarlarsa bu durum müstesna. Eğer Allah'ın çizdiği sınırları ikisinin de çiğnemesinden korkarsanız, kadının erkeğe fidye vermesinde her iki taraf içinde bir sakınca yoktur. Bu söylenenler Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın onları aşmayın. Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa işte onlar zalimlerdir. Habibe binti Sehl'in bir rivayete göre bu boşanmaya en önemli sebep, eşinin sert ve haşin tabiata sahip olması gösterilirken bir diğer sebep de Buhari'de yer alan şu rivayettir. Ey Allah'ın Resulü! Sabit İbni Kays'ın ne dinine ne de huyuna bir diyeceğim var. Fakat Müslümanlıkta küfran-ı nimetten veya küfür derecesinde bir hata işlemekten çekinmiyor. Rivayetlere göre evlilik müddeti içerisinde Habibe radiyallahu anhanın müteaddit defalar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e müracaat ettiği bilinmektedir. Kocasının kendisini dövdüğüne dair bilgiler olduğu gibi bir başka sebepten şikayet ettiğine dair bilgileri de bulunmaktadır. Yine bir gün kocasının onu incitmesi bir başka rivayete göre dövmesi sonucu çok üzülür. Efendimiz'e gelerek şöyle der. Ya Resulallah! Emin olun ki eğer Allah'tan korkmasaydım yüzüne tükürecektim. Ondan ayrılmayı istiyorum diyerek eşiyle beraber yaşayamayacağını ifade eder.

Yine üzgün olduğu bir günün sabahında iradesini boşanmadan yana kullanan Habibe binti Seyl radiyallahu anha, Medine'de gün ışımaya yüz tuttuğu bir sabah vaktinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kapısına varır. Bundan sonraki safalar hadis-i şeriflerde şöyle anlatılmaktadır. Habibe binti Seyl el-Ensariye'den rivayet olunduğuna göre kendisi Kays ibn-i Şemmas'ın oğlu

sellem sabah namazını kılmaya çıkınca onu alacakaranlıkta kapısının önünde beklerken buldu ve "Kimsin?" dedi. O da cevaben "Ben Sehl'in kızı Habibe'yim ya Resulallah," dedi. Efendimiz ona "Neyin var?" dedi. Habibe radıyallahu anha mahzun bir şekilde "Kocam Sabit İbni Kays'la evli kalmamız imkansız," diye cevap verdi. Sabit İbni Kays gelince Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona "Bak, zevcen Habibe neler söylüyor?" dedi. Habibe "Ya Resulallah, mehir olarak verdiklerinin hepsi yanımda. Dilerse geri veririm," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sabit İbni Kays'a "Mehir olarak verdiklerini ondan geri al," buyurdu. Sabit onları geri aldı. Habibe radıyallahu anha da kocasından ayrılarak ailesinin yanında kaldı. İki cihan güneşi Efendimizin Sabit İbni Kays'a "Bahçeyi geri al ve onu boşa," dedi. Peygamberimizin buyruğuna itaat üzere vuku bulan bu boşanma hadisesi, İslam'da muhalaa yoluyla ilk boşanma hadisesidir. Sabit İbni Kays radıyallahu anh'tan boşanıp İslam'a göre iddet süresinin bitiminin akabinde Habibe binti Sehl radıyallahu anha Ubey İbni Ka'b radıyallahu anh'la evlendi. Bu mübarek hanım hayatı boyu İslam'a hizmet edenlerdendi. Hane-i saadet içinde sık sık bulunması onun Resulullah'tan duyduğu hadisi şeriflerin bize kadar ulaşmasını zemin teşkil etti. Bu hadisi şeriflerden bir tanesi, evlat acısı yaşayan ebeveynlerin sızısını dindirecek nitelikte, dünya imtihanlarının manevi kazanımlarından müjde vermektedir. İşte bu hadislerden bir tanesi de hadis külliyatlarında geçen şu hadisi şeriftir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır ki, "Müslüman bir anne babanın 3 çocuğu buluğa ermeden ölürlerse bu çocuklar kıyamet günü cennetin kapısına getirilip durdurulurlar ve onlara girin cennete denir. Onlar da anne ve babamız girmeden biz girmeyiz derler. Bu 2 veya 3 kez tekrar eder. Sonra onlara denilir ki siz anne ve babanız birlikte cennete giriniz." Hazreti Ayşe radıyallahu anha, Habibe radıyallahu anhaya "Sen bunu Allah Resulünden duydun mu?" diye sordu. O da "Evet" cevabını verdi. Allah Teala'nın sevmediği hallerden biri olan boşanma hukuku hakkında bizzat yaşadığı tecrübeyle bize malumat veren, yaşamı ve rivayet ettiği hadisle bir nebze de olsa hüzünleri dağıtan Habibe binti Sehl radıyallahu anha'nın nerede ve ne zaman vefat ettiğine dair kaynaklarda bilgi bulunmuyor sevgili dinleyenler. Allah ondan razı olsun diyor ve Rabbimiz cümlemizi şefaatlerine mazhar eylesin. Amin.

Sevgili dinleyenler, hicret vardır, delaletten hidayete varır. İşte böyle bir varışa sahne olan yürek sahibi bir hanımefendidir bugün rehberliğine yoldaş olacağımız Hint radıyallahu anha. Hint radıyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hicretten sonra biat eden hanımlardan biridir. Medine'nin iki büyük kabilesinden biri olan Hazreç kabilesinin Beni Seleme koluna mensup olan Hint binti Amr radıyallahu anha, Uhud savaşında Müslümanlardan ilk şehit olan Abdullah İbni Haram radıyallahu anh'ın kız kardeşidir. Çok hadis rivayet etmesiyle meşhur olmuş bir sahabi olan Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh'ın da halası olur. Hint radıyallahu anha Uhud günü Müslüman yaralıların tedavisinde hizmet etmek üzere savaş meydanına kadar giden 9 veya 14 hanımdan biridir. Uhud savaşından sonra şehitlerini Medine'ye nakletme sırasında sergilediği davranışlarıyla kalbinin Allah ve Resulünün sevgisiyle dopdolu olduğunu gösteren bir muhabbet eridir. Uhud günü şehit düşen kocası, kardeşi ve oğullarının acısını, Resulullah sağ olduktan sonra hiçbir felaketin önemi yoktur diyerek susturan bir sabır meşalesidir. Bu sabrına hikmetli, sırlı bir olay iştirak eder tarih.

Hint kutlu sayfalarında. Hint radiyallahu anha Uhud Savaşı'ndan sonra kocası Amr İbni Cemuh, oğlu Hallat ve kardeşi Abdullah'ın şehit bedenlerini bir deve üstüne yükleyerek Medine'ye götürüyordu. Hazreti Ayşe radiyallahu anha annemiz de bir haber almak için Uhud'a giden yol üzerine çıkmıştı. Harre mevkiinde Hint ile karşılaşınca ona olup bitenleri sordu ve "Geride ne haber var?" dedi. Hint radiyallahu anha zeki bir hanımdı. Hazreti Ayşe radiyallahu anha annemizin merakını hemen gidermek için "Resulullah sağ olduktan sonra hiçbir felaket önemli sayılmaz." dedi. Hint bu sözleriyle hem gönlündeki Resulullah sevgisini açıklıyor hem de Hazreti Ayşe annemizi bekletmeden cevap vermiş oluyordu. Hazreti Ayşe radiyallahu anha annemizin gözleri devenin üstündeki cesetlere takılmıştı. Onları göstererek "Bunlar kimdir?" diye sordu. Hint radiyallahu anha hüzünlü bir sesle "Kardeşim Abdullah, oğlum Hallat ve kocam Amr'dır." dedi. Hazreti Ayşe radiyallahu anha "Onları nereye götürüyorsun?" dedi. Hint radiyallahu anha "Medine'de Baki kabristanlığına defnetmek istiyorum." dedi. Hint radiyallahu anha devesini sürdü. Fakat deve yürümedi. Biraz zorlayınca da yere çöküverdi. Hazreti Ayşe radiyallahu anha ona "Deve yükünün ağırlığından mı çöküyor acaba?" diye sordu. Hint radiyallahu anha da "Neden çöktüğünü bilmiyorum. Başka zamanlarda iki devenin yükünü taşırdı. Bugün ondan farklı bir hal seziyorum." dedi. Bir müddet uğraştıktan sonra deve kalktı. Ancak Medine'ye yönlendirilince yine çöktü. Tekrar kaldırıldı. Yönü Uhud'a çevrildiğinde koşmaya başladı. Hint radiyallahu anha devenin bu garip durumunu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına varıp anlattı. İki cihan güneşi Efendimiz ona "Deve görevlidir. Amr sana bir şey söylemiş miydi? Onun herhangi bir vasiyeti var mıydı?" diye sordu. Hint de topal olduğu için Bedir gazvesine katılamayan kocasının Uhud'a giderken şöyle dua ettiğini söyledi. "Allah'ım, bana şehitlik nasip et. Beni mahrum bir vaziyette, şehitliği kaybetmiş olarak zillet içerisinde ailemin yanına döndürme." dediğini nakletti. Bunun üzerine Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hint'e "İşte bunun içindir ki deve yürümez ey Ensar. Sizden her kim Allah'a yemin etmişse yeminine sadık kalsın. Ey Hint, kocan Amr sadıklardandır. O şehit edildiği andan itibaren melekler kanatlarıyla üzerine gölgelik yaptılar. Nereye defnedilecek diye bakıp durdular. Şehitler defnedildikten sonra rahmet peygamberi Efendimiz sahabesi Hind'i teselli etmek niyetiyle "Ey Hint, cennete kocan Amr İbni Cemuh, oğlun Hallat ve kardeşin Abdullah bir araya gelecek ve arkadaş olacaklar." buyurdu. Hint radiyallahu anha bu müjdeyi alınca pek sevindi. Hemen fırsatı kaçırmadan Efendimiz'e "Ya Resulallah, Allah'a dua et de beni de onlarla beraber bir araya getirsin." diye niyazda bulundu. Evet sevgili dinleyiciler, bu zamanda ihtiyaç duyduğumuz sabrı, güzel ahlakıyla örnek olan bu kutlu hanımefendiden Allah razı olsun ve şefaatlerine nail kılsın diyoruz. Amin. Sevgili dinleyenler, Gülistan adlı programımızın bu haftada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gülistan Bahçesi'nin güllerini anlatmaya çalıştığımız bu programımızda Asr-ı Saadet hanımlarının hayatında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e olan sevgi ve aşkın izlerine şahit oluyoruz. Yüce imanlarını Resulullah muhabbetiyle kuvvetlendiren ashab bütün aleme paha biçilmez bir güzellik sunmaktadır. Aşktan hapishane gülistan olur, aşksız olursa bahçe küllük olur diyor Mevlana. Bu güzel gülistan asrının muhabbetinden nasiplenmek duasıyla Allah'a emanet olunuz, hoşça kalınız.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım Mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım Yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle Kurbanım Sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım Sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Reklamları dinlediniz.

hayatın kalbini. Zamanıdır. Hayatın kalbini. Zamanıdır.

0: imanından dolayı yurdunda barınamayıp canlarına kast edilen bir topluluğun imanlarını yaşayabilmeleri için her açıdan onlara yardıma, her türlü destek ve korumaya söz veren insanların olduğu bir diyara yapılan göçtür. Hicret, gelin, ne gerekiyorsa ben de varım. Ne yapılacaksa ben de işin içindeyim. Hangi bedel ödenecekse ben de hazırım diyebilen bir ensarın varlığında gerçekleşmektedir.
1: Anladım. Nasıl bırakmışlar peki hem vatanlarını hem de bütün sahip olduklarını? Çok zor olmalı.
0: Kim bilir? Belki de hicretin en zor kısmı burası. Hazreti Peygamber'in bile terk ederken geri dönüp, benim için sen Allah'ın arzında bana en sevgili yersin. Kavmim beni mecbur bırakmasaydı seni asla terk etmezdim buyurduğu yerdir Mekke. Kâbesi, Zemzem'i, Safa ile Merve'si, Hirası ile az ötedeki Arafat'ı ile insanlık tarihinin en ulvi hatıralarını özünde taşıyan yerdir. Allah'a ibadet için inşa edilen ilk bina da Mekke'dedir. Sözlerin en güzeli olan Kur'an-ı Kerim'in peygambere indiği yerdir. Hiç kolay olur mu o diyardan göçmek?
1: Ne büyük özveri. İnsan şaşıyor ya. Ne iyi oldu size rastladım. Bakın ne çok şey öğrendim. Ama yine de aklı almıyor insanın. Sen bırak yerini yurdunu. Hele onlara ne demeli? Şey, ensar işte. Değil mi ama? Evini, parasını, aşırını, vatanını paylaş. Allah Allah.
0: Şimdi düşünüyorum da, acaba açsak içimizi, bütün samimiyetimizle baksak, bir muhacir ya da bir ensar çıkar mı bizden? Neyse, bana müsaade. Hadi selametle.
2: Zamanıdır.
3: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim. Sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
4: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden leziz yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
1: Reklamları dinlediniz.

Ya Rab, azabınla beni terbiye etme. Bana merhamet et. Çünkü solgunum. Daha ne kadar sürecek Rabbim? Bilmiyorum ne vakte kadar beni ne zaman anacaksın. Bilmiyorum bana ne zaman sahip çıkacaksın. Evet Rabbim, biliyorum değersizim, günahkarım. Affa layık değilsin diyebilirsin. Ama sen ey Rabbim, bana layık olanı değil, sana layık olanı yap. Kerem ve merhametinle bana davran. Beni zincirlerimden kurtar ki bütün yüreğimle sana şükredeyim. Bütün güzelliğini göreyim ve göstereyim. Ya Rab, niçin senden uzaktayım? Kurtar beni Rabbim. Görüyorsun ki seni sevenler azalıyor. İnsanlar içinde emin olanlar tükeniyor. Ne vakte kadar yüzünü benden gizleyeceksin? Ya Rab, gözümün nuru senin cemalindir. Kalbimin gıdası senin rahmetindir. Hayatım senin kudretindir. Gözyaşlarım senin şefkatindir. Ve bil ki Rabbim, kimseye vermediğim şu kalp ancak senindir.

bana eyle. Onlara dost ve sevgili olayım. Ya Rabbi, derdimi biliyorsun. Kalbimin hüznünü biliyorsun. Sana varmak için çektiğim acıları biliyorsun. Görüyorsun ki Rabbim, her şeyi kaybettim. Günden güne kuvvetten düşüyorum. Ama Rabbim, ben hiç ümitsiz olmadım. Sana dua ettiğimde bedbaht olmadım. Görüyorsun ya Rabbim, bu dert dilime ve kalbime dokundu. Senden şifa diliyorum. Korkuyorum Rabbim. Dilimin seni anlamasından, kalbimin seni unutmasından korkuyorum. Rahmetinden beni bu korkulardan emin kılmanı bekliyorum. Her sevgi, her bakış bir gün kaybolur ama Rabbim, sen hepsinden başkasın. Her dost, her sığınak bir gün yıkılır ama Rabbim, sen her zaman varsın. Her yüz, her gönül bir gün yüz çevirir ama sen hepsinden başkasın, yüz çevirmezsin. Her yıldız, her parıltı bir gün söner ama sen başkasın Rabbim. Sen yerlerin ve göklerin nurusun. Sen hiç sönmeyen nursun. Ey Rabbim, bil ki bu kalbi sana vermek ve senden başkasını bu kalbe sokmak istemiyorum. Beni bu istek ve niyetimden ayırma. Bana güç ve nur ver. Kalbimi sevginle yaşat Rabbim. Sen sevmezsen beni, bağışlamazsan günahlarımı bilmiyorum ne yaparım. Senin gibi seven yok ki ona koşayım. Senden başka kuvvet yok ki ona dayanayım. Senin gibi sadık sevgili yok ki kalbimi ona vereyim. Rabbim, sen beni nasıl görüyorsun bilmiyorum. Ama şunu biliyorum ki sen benim Rabbim ve sevdiğimsin. Ben yalnız seni seviyor ve yalnız sana yalvarıyorum. Her şeyi yalnız senden istiyorum. Beni başkalarına muhtaç etme ya Rabbi. Başkalarına el açtırma. Başkalarının eline baktırma. Beni başkalarına havale etme. Ya Rabbi, sana Meryem'in temizliğiyle gelmek istiyorum. Günahlarla kirlenmeme izin verme. Sana Musa'nın duasıyla geliyorum. Şeytana uymam için peşimden koşanlardan beni kurtar. İsmail'in tevekkülüyle boynumu büküyorum. Beni ve soyumu sana kul olarak yaşat. Sana İbrahim'in şefkatiyle geliyorum. Sana gelmeme engel olan şeyleri bana göster. Göster ki onları kurban edeyim. Sana İsa'nın ruhuyla geliyorum. Beni katına almanı diliyorum. Sana Yunus'un duasıyla yalvarıyorum. Beni yutan nefsimin karanlıklarından kurtarmanı bekliyorum. Beni selamet sahiline ulaştır. Sana Yusuf'un gömleğiyle geliyorum. Beni düştüğüm ümitsizlik kuyusundan çıkarmanı diliyorum. Sana Muhammed'in kulluğu ve aşkıyla geliyorum. Beni Miraç'a çıkarmanı diliyorum. Ya Rab, eğer nefsim firavunlaştıysa Musa'nın tatlılığıyla gel bana. Kalbim cahilliğe Mekke'sine döndüyse Muhammed'in sırrı ve aşkıyla gel bana. Musa gibi yalnız kaldım. Harun'un desteğiyle gel bana Rabbim. Nefsimle boğuştuğum zamanlarda Nuh'un gemisiyle kurtar beni. Rahmetinin susuzluğuyla yanıyorum. Senden Hacer'in zemzemini diliyorum. Rabbim, senden senin sevgini, sevgilini sevmeyi, sevdiğinin sevgisini, sevdiklerini sevmeyi, sevdiklerinin sevgisini, sevenlerini sevmeyi, sevenlerinin sevgisini istiyorum. Ey sevginin sahibi, yaratılmışları çok seven, sevgisi hiçbir varlığın sevgisine benzemeyen, sadakatli, sözünden dönmeyen, sevdiklerine şefkat eden Allah'ım, bize sevgiyle kardeş olmayı öğret. Ey şefkatin Rabbi, kullarının günahlarına bakmaksızın rızık veren, şefkatiyle belalara karşı zayıf varlığı

bizi esirgeyen sevgili, günahlarımızı denizler kadar çok olsa da döktüğümüz bir damla gözyaşına bağışlayan sensin. Bütün isyanımıza rağmen üzerimizden tesellisini esirgemeyen, sıcak merhametinden ellerin soğukluğu ve düşmanlığına bırakmayan, bizi bizimle anan Allah'ım, bize şefkatle büyümeyi öğret. Bizi sevdiğin kullarına şefkatin annesi ve babası kıl. Bizi Rahman ve Rahim'inin gölgesinde bir şefkat çocuğu gibi büyüt. Şefkatle terbiye et. Şefkat eri eyle dostlarımızı. Ey bağışlamanın Rabbi, kalbimizin kirine bırakmaksızın ulvi dergahına kabul eden Allah'ım, günahlarımızı dünya ve ahirette gizleyen, bizi bizden çok arayan, verdiği sözden dönmeyen, kullarına tesellisiyle huzur veren Allah'ım, ey güzellikleriyle kalbimizin sevgisi olan Allah'ım, benim rahmetim günahkarlardır diyorsun. Bu sözden öte gayrı gidecek kapımız, ağlayacak dostumuz, sığınacak başka bir kalemiz yoktur. Sen affın sahibisin. Bizleri affet. Sen ki her sehrin rüzgarında bize kulak veren, her gecenin karanlığında ahlarımıza ses verensin. Bize adliyle değil, lütuflarıyla gelen Allah'ım, feryadımızı dinliyorsun. Rahmetinle kuşat günahlarımızı. Adem gibi kabulünü görelim tevbemizin. Ey seslenenin sesine kulak veren, ey dua edenin duasına cevap veren Allah'ım, müminlerin duasına rahmet et. Ey canımın canı olan Allah'ım, madem senin lütfunla yaşıyorum, madem üflediğin ruhu taşıyorum, artık kendimi kirletmeyeceğim. Madem kalbimi aydınlatan sensin, bütün yalan düşünce ve hisleri kalbimden uzak tutacağım. Madem kalbime misafir oldun, senden başkasını içeri almayacağım. Madem ki bana hayatı veren sensin, hayatımla seni anlatacağım. Ey gönlümün hakiki sultanı, seni görmesem ne rahatım ne huzurum olur. Sen diyorsun ki, onlar Rablerine bakarlar. Ya Rab, ben onlardan değil miyim? Ey ruhumun arkadaşı, beni şu dünya toprağından kopar da cennetin bir köşesine dik. Hem ben hem cennet ehli sevinsin. Bana öyle güzel bir koku ver ki bu Muhammed'in çiçeği, kokusu Muhammed'in kokusu denilsin. Ey yalnızların yoldaşı, eğer benimle konuşmazsan kalbimi sükunetle doldurup buna katlanacağım, kıpırdamadan duracağım ve sabırla bekleyeceğim. Muhammed'i bekleyeceğim, Hatice'yi bekleyeceğim, Ali'yi, Bilal'i bekleyeceğim, beni sana getirmelerini isteyeceğim. Ey nurların nuru, ey sıkıntılı kalplerin huzuru olan Allah'ım, gönlümdeki kirleri temizle, musibet ve acılara katlanacak kuvveti ver bana. Bana aşkını ver ki sana hizmet edebileyim. Bana öyle bir iman ve kuvvet ver ki kimsesizlerden yüz çevirmeyeyim, kötülerin önünde diz çökmeyeyim, aklımı ve kalbimi fani hadiselerin üzerine çıkaracak bir anlayış ver bana. Beni kapından kovma Allah'ım. Kovarsan da bir gün mutlaka açar.

Sen öyle zenginsin ki nurunun bir pırıltısı bütün ihtiyaçlarımıza yeter. Ve o nur eksilmeden sana döner. Yalnız ve sessiz, senin gök kubben altında mütevazi gönlümle yüzümü sana çeviriyorum. Ben seni bilince her şey arkadaş oldu bana. Ne mutlu bana ki kalbim seni sevdi ve gönlüm ayaklarına değdi. Beni bu huzurdan ayırma Allah'ım. Ey sonsuz hayat sahibi, ölmüş kalplerimize hayat ver. Gönüllerimizi sükunete kavuştur. Dünyanın peşine düşmüş nefsimize sana inanmanın şerefini göster. Halimizden şikayetçiyiz. Senin sonsuz hazinelerin pahalı, biz ise yoksuluz.

biz fakirlerden güzelliğini gizleme. Muhammed'in imanını ve aşkını pahalı verme. Bize öyle gönüller ver ki dünyada karar kılmasın. Şu çürümüş varlığımızı bir yanardağ yap. Ta ki senden başka her şey o ateşte yansın. Bizlere kalbi selim ver. O kalple biz sevgi dersini alalım. Bizi hizmetine al. Bize İbrahim aşkını ve teslimiyetini ver. Ver ki şu dünya ötesinde yanmayalım. Ya Rab, herkes kendince benim yoldaşım oldu. Lakin kimse içimdeki sırrı anlamadı. Ey Rabbim, benim bu dünyada yarim kimdir? Musa seninle konuştu. Ya ben kimle konuşayım? Biliyorum, ben zalimim. Kendime zulümler ettim. Nefsim koskoca bir dağ gibidir. Tecelli et ki bu dağ parçalansın, gözümden perde kalksın. Ey Rabbim, ben senin kulun ve bu çölün lalesiyim. Ben bu alemde yalnız kalmışım. Senden sırlarımı anlatacak bir mahrem isterim. Deliliği deliliğime yakın olsun ki kendimi onda göreyim, ona sırlarımı vereyim. Ey Rabbim, varlıkta da yoklukta da fakirim. Bilgimle de bilgisizliğimle de cahilim. Ey Rabbim, benden sana çıkanlar benim basitliğimi, senden bana gelenler senin kerem ve merhametini gösteriyor. Eğer ben iyi şeyler yapıyorsam, bu senin yardımınladır. Kötü şeyler yapıyorsam bu nefsimdendir. Başıma gelen musibetler senin adaletindir. Ve bilirim ki sen beni şefkatinle tokatlıyorsun. Ey Rabbim, nefsime karşı vekilim sensin. Beni nefsimle baş başa bırakma. Dilersen her şeyi al benden. Ama ne olur, benden darılma. Sana yönelmişken nasıl umutsuz olabilirim? Ve ben sana nasıl şükretmem ki bana bu huzuru veren sensin? Hangi dost daha yakındır senden? Hangi sevgili senden daha çok sever beni? Hatalarıma, günahlarıma, vefasızlığıma rağmen. Ey Rabbim, sen ne güzel bir sevgilisin ki sevdiğinin ayıbını gizleyip örtüyorsun. Ve ne kadar lütufkarsın ki benden olmayan güzellikleri benden gösteriyorsun. Sen bana ne kadar yakınsın lütfunla ve ben ne kadar uzağım sana günahlarımla. Ey Rabbim, günahlar dilimi tutuyorsa da merhamet ve cömertliğine elimi açıyorum. Sen çeşit çeşit amel ve tavırlarla kendini tanıtıyorsun. Sen rahmet ve şefkatinle biliniyorsun. Bense günahlarımla anılıyorum. Beni temizle Rabbim. Beni bağışla. Öyleyse seninle birlikte anılayım. Ey Rabbim, nefsime celalinle, kalbime cemalinle, hayatıma hikmetinle tecelli eyle. Hatalarıma rahmetinle, mahşerde Muhammed'inle, cehennemde hasretinle, cennetinde rüyetinle tecelli eyle. İlahi sana kul olmaya gayret ettim. Cennetinde rüyetinle tecelli eyle. İlahi sana kul olmaya gayret ettim. Adaletin gayretimi içe indirdi. Yıktı güvenimi. Eğer ihsan ve keremin olmasaydı keserdim ümidimi. Ben kendi kuvvetimden senin kudretine, tercihimden tercihine sığınıyorum. Bana hasret kefenini giymeyi, vuslat toprağına gömülmeyi nasip eyle. Beni sırrında sır eyle, varlığında yok eyle. Yalnız senden yardım diliyor, yalnız sana sığınıyorum. Beni başkasına bırakma. Yalnız senden istiyorum. Beni hüsrana uğratma. Yalnız senin

ihsanını bekliyorum. Beni mahrum etme. Kapını çalıyorum Rabbim. Kapıyı açmasan da ne olur kapından kovma. Ey Allah'ım, gündüz sesleniyorum, cevabını duyamıyorum. Gece sesleniyorum, yine bana rahat yok. Ne olur Rabbim benden uzaklaşma. Çünkü sıkıntım yaklaşıyor. Bana yakın ol. Dayanağım ve güvencim sensin. Allah'ım, sana güveniyorum. Yolunda yürümeyi bana öğret. Çünkü sen benim kurtarıcımsın. Ve ben ancak senin yolunda olmakla kurtulabilirim. Ey Rabbim, günah ve kusurlarımla gelirsem beni iyiliğin ve merhametinle karşıla. Rabbim, sen hak ve gerçeksin. Senin tüm yolların sevgi ve gerçektir. Kusurumu bağışla Rabbim, çünkü affın sonsuzdur. Yalnız, mutsuz ve üzgünüm. Yüreğimin sıkıntısından kurtar beni. Derdimi ve acımı gör Rabbim ve günahlarımı bağışla. Ey Rabbim, ne kazanacaksın sana günahımla gelmekten? Mezara girdiğimi görmekten? Toprak seni över mi? O senin güzelliğini görür mü? O seni anlatabilir mi? Acı bana ey Rabbim, dayanağım ol. Seninleyim Allah'ım, Rabbim benim. Seni ebediyen öveceğim, sonsuz seveceğim.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorse, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorse Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 8356.
4: Kavedo, kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz.

0: İsmail Fakirullah Hazretleri. Anadolu'yu aydınlatan gönül erlerinden biri de soyu Hazreti Abbas'a dayanan İsmail Fakirullah Hazretleri'dir. Şeyh Hamza el-Kebir Hazretleri, Şeyh Mücahit Hazretleri, Gavsül Memduh Hazretleri, Zemzemül Hassı Hazretleri gibi yüzlerce evliyanın bulunduğu Tillo'da 1655'te Recep ayının regaib kandiline rastlayan Cuma gecesi dünyaya gelen İsmail Fakirullah Hazretleri, birçok bakımdan benzer isimler arasında özel bir yerde durur. Bunlardan ilki onun çocuk yaşlardan itibaren ciddi bir ilim tahsili görerek henüz 24 yaşındayken müderris olmasıdır. Yani o, öncelikle bir ilim ehlidir ve bu vasfını irfan hayatına geçirdikten sonra da sürdürmüş ve şer'i ilimler ve müsbet ilimlerde dünyaca ünlü meşhur ilim adamları yetiştirmiştir. Bunlardan en tanınmışı ise Erzurumlu İbrahim Hakkı'dır. İsmail Fakirullah Hazretlerinin tasavvufa intisabı 30 yaşından sonra olmuştur. O bu yolda da dikkat çeken bir isimdir. Tasavvuf müntesibi olduktan sonra kendisini bir dergaha kapatarak münzevi bir hayatı seçmemiş, hem halkın içinde olmuş hem de geçimini kendi sağlamıştır. Bunun için kendisine bir tarla satın almış, bizzat kendi elleriyle asma ağaçları dikmiş, tarla ekmiş, ekin biçmiş ve ihtiyaçlarını bu yolla karşılamıştır. İsmail Fakirullah Hazretlerini daha sonra irşad mevkiinde görmekteyiz. Üveysiye tarikatının esasları doğrultusunda her kesimden insanları irşad etmiş, hayatını hak yolundaki bu faaliyetleriyle geçirmiş, miladi 1734 senesinde ruhunu Mevlasına teslim etmiştir. İsmail Fakirullah Hazretleri yaşadığı devirde Tillo'yu bir ilim ve irfan merkezi olarak haklı bir şöhrete kavuşturmuş, ünü bu anlamda İstanbul'dan Mekke-i Mükerreme'ye, Dağıstan'dan Hindistan'a kadar bütün Osmanlı coğrafyasına yayılmıştır. Dolayısıyla Osmanlı padişahının gerek Mekke emirinin derin ve sevgi ve saygısına muhatap olmuş, onlardan ferman ve mektuplar almış, Tillo halkı ona hürmeten vergi ve askerlikten muaf tutulmuş, idari ve maddi hediyelerle taltif edilmiştir. Kuyudaki Sultan. İsmail Fakirullah Hazretleri keramet sahibi bir veliydi. Onun bu yönüne ait menkıbeler bugün de o yörede sıklıkla anlatılmaktadır. Bunlardan en dikkat çekeni kuyu hadisesidir. İsmail Fakirullah Hazretleri 48 yaşındayken komşularından biri vefat eder. Onların evlerine taziyeye gider. Taziyede bulunduktan sonra namaz vakti izin alıp eve dönmek isterken avluda bulunan ve içinde su bulunmayan 22 metre derinliğinde bir kuyuya düşer. İsmail Fakirullah Hazretleri bu olayı şöyle anlatır.
1: Elhamdülillah. Dinimizde en mühim şey sünnet-i seniyeye riayet etmektir. Bir bardak su içmekte 6 tane sünnet vardır. 1- Oturarak içmek. 2. Sağ el ile içmek. 3. 3 yudumda içmek. 4. İçmeden evvel Bismillah demek.

Bitirince elhamdülillah demek. 6, mümkünse başı örtülü olmak. Bu kuyunun bende çok güzel bir hatırası var. Ve kalbimde hususi bir yeri vardır. Bundan senelerce evvel Allahü Teala'nın aşkıyla kendimden geçmiş bir haldeyken duvarı mermer taşlarla örülmüş bu kuyuya düştüm. 15 metre kadar derin olduğu halde kendimi bir karış yerden düşmüş kadar hissettim. Düştüğüm an kuyudan ilahi bir nur yükseldi. Öyle ki verdiği aydınlığı birçok nurlar veremezdi. Allahü Teala burada bana pek çok lütuf ve ihsanda bulundu. O kadar büyük nimetler ihsan olundu ki. Oradakilerin hepsi de bana ihsan edilen nimetlere hayran oldular. Layık olmadığımız halde bana muhabbet şerbetini içirdiler. Bu nimetleri bahşeden Cenab-ı Hakk'a hamd ederim. O nimet ve ihsanları çok bol olandır. Bunlar güzel. Lakin son nefes, son nefes, nice evliya, nice alimler son nefes korkusuyla yanmışlar, ah etmişler. Mühim olan elbette son nefestir. Gerisi hiçtir.

0: Hayatını insanlara ilim öğretmek, onlara dini İslam'ı anlatmakla geçiren İsmail Fakirullah Hazretlerinin son günlerini talebesi ve yerine bıraktığı halifesi Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Marifetname isimli kitabında şöyle anlatıyor. O temiz ruh beden sarayına girip yeryüzüne indi. Kemale gelip olgunlaştı. Allahu Teala'yı tanıdı. İnsanlar tarafından da tanındı. Ezeli ihsanlara kavuşup sonsuz feyzlere menba oldu. İki cihanı da gönül aynasında görüp yalnız Rabbine döndü. Onun emirlerine sarıldı. Böylece bu dünyanın zevk ve safasına aldanmayıp hakiki alemde huzurlu olmanın yolunu tuttu. Bu dünyanın zulmetinden usanıp bir an önce ebedi aleme kavuşmayı arzuladı. Diğer canlılar gibi nöbetini savmak istiyordu. Zira pak ruhu beden mezarında mahpus gibi kalmıştı. Yaşı 80'i geçince 1734 senesinde bir hafta kadar hiç kimseyle görüşmeyip manevi alemin sırlarına ulaşıp bu alemi seyreledi. İnsanlar onu hastalıktan dolayı böyle kendinden geçmiş sandılar. Ancak cuma gecesi yatsıdan sonra o halden bu his alemine döndü. Evlat ve torunlarını yanına çağırıp ilim öğrenmelerini ve salih amellerle uğraşmalarını vasiyet eyledi. Üzerindeki emanetlerin sahiplerine verilmesini isteyerek oradakilerle vedalaştı. Sonra Yasin-i Şerif okumalarını emretti. Yasin-i Şerif okunurken odanın içine öyle güzel kokular doldu ki sanki ud ve amber yakılmıştı. Çocukları ve torunları üzüntü içindeydiler. Onun içinse o gece bayram ve sürur gecesi oldu. Yasin-i Şerif'in Selamun Kavlen ayeti kerimesi okunurken Allah diyerek canını Hakk'a teslim eyledi. Mübarek ruhu gidip latif cismi kaldı. O huzur sahibi bu fani dünyayı bırakıp hakiki aleme gidince evlatları babalarının vasiyetini yaptılar. Sabaha kadar yıkayıp kefenlediler. Çevre köylere haberler gönderdiler. Sabahleyin herkes geldi, çok cemaat toplandı. Oğlu Abdülkadir Efendi imam olup cenaze namazını kıldırdı. Mezarı talebeleri Molla Osman Efendi ile Molla Muhammed Efendi'nin türbeleri önüne kazıldı ve oraya defnedildi. Mezarı üzerine büyük bir sanduka ve güzel bir türbe yapıldı. Günlerce yakın çevreden gelenler ziyaret edip kabri başında Kur'an-ı Kerim okudular.
1: Kardeşlerim, iyi biliniz ki dünyada rahat ve huzura, ahirette ebedi saadete kavuşmak için her şeyden evvel doğru bir itikat sahibi olmak, yani

ehli sünnet ve cemaat itikadında olmak lazımdır. Yani peygamberimizin ve eshab-ı kiram efendilerimizin inandıkları gibi inanmak lazımdır. Böylece kalbimizden her türlü küfrü, şirki ve bitadı temizlemiş oluruz. Sonra sünnet-i seniyeye harfiyen ittiba etmemiz lazımdır. Haramlardan sakınmak ve farzlara eda etmek, mekruhlardan kaçınmak ve sünnetlere yapışmak ve güzel ahlakla süslenmek lazımdır. İslamiyet demek, Allah-u Teala'nın emirlerini üstün bilmek ve kullarına merhamet etmek demektir. Cenab-ı Hak bizleri kendisine ibadet etmemiz için yarattı. Bizi yoktan var ederek sayısız nimetler ihsan eyledi. Bizleri her an varlıkla tutarak korku ve dehşetten muhafaza eyledi. İslamiyet'e severek yapışmamız ve ihlasla tabi olmamız lazımdır. Allah-u Teala'nın selamı üzerinize olsun.

Ey İsmail, ey Fakrullah, yatmanın sırası mı? Kapını çalan nice insanlar dertlerine derman bekliyorlar. Niceleri bir şeyler öğrenmek istiyorlar. Senin hakkında hüsnizanları var. Sen nesin? Ne yapıyorsun? Allah'ım, nefsimin şerrinden sana sığınıyorum. Nefsimi ıslah eyle. Rahmetim gadabımı aşmıştır buyuran Allah'ım. Mülkünde nihayetsiz tasarrufu olan Rabbim. Bütün hayvanatın rızkını veren ve varlıkta tutan Rabbim. Ya Rahim, ya Kerim, ya Gafur. Yüzümüz kara, günahımız pek çoktur. Ya Rab, günahlarımızı bağışla. Ümmeti Muhammed'i kaplayan musibetleri defeyle. Kinleri sevgiye, düşmanlıkları dostluğa tebdil eyle. Nihayetsiz merhametinden lütfedip ümmeti Muhammed üstündeki tefrikayı, ayrılığı, vahdete, birliğe yönelt. Merhametlilerin en merhametlisi Allah'ı. Merhametine iltica ettim. Senden başka sığınağımız yok ya Rabbim. Dualarımızı sevdiklerinin hürmetine kabul eyle. Kabul eyle ya Rabbim.

Her mürşit gibi İsmail Fakirullah Hazretleri de çevresinde bulunanları irşad için sürekli olarak onlara tavsiyede bulunmuştur. Onun bu anlamdaki kutlu sözlerinden bazıları şöyledir. Esas olan kalptir. Şart olan muhabbettir. Kalbinde Mevlasına karşı arzusu olan onu bulur. Çünkü o kuluna yakındır. Onunla beraberdir ve her yaptığından haberdardır. Dilin susması kalbin susmasına. Kalbin susması marifetullah'ın kazanılmasına yardımcı olur. İnsanın selameti dilini korumasındadır. Zikrin en faziletlisi La ilahe illallah zikridir. Mevla'nın ismini çok tekrar etmek onun muhabbetine vesile olur. Allah Teala'yı zikredeni o da zikreder ve sever. Hak Teala'ya tevekkül et, her işini ona havale et. Tevekkül, teslimiyet, sabır ve rıza Cenab-ı Hakk'a varan yolun esaslarıdır. İlim öğrenmekle yumuşak huyluluk kazanılır. Hilm ise sabır ve gayretle elde edilir. Kalp sultandır. Tahtı tevhid ve imandır. Tacı ise hilmdir. İlim yüksek bir mertebe, hilm büyük bir ihsan ve lütuftur. Kendisinden razı olandan Allah Teala da razıdır. Allah'ın takdirine rıza evliyanın şanındandır. Sevgiden gelen bela bahşiştir. Bahşişi kabul etmemek hatadır. Allah Teala'nın yaptığında hayır vardır. Onun yaptığı en güzeldir.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım Mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım Yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle Kurbanım Sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım Sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500.

0: 500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlı.

0: Ne ararsan burada. Tekno Dünya. Teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan?
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Okuyan Kerim Öztürk.
2: Taha suresi 76. ayetten 135. ayete kadar.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan? Kur'an-ı Kerim tilaveti.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim. Sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz. Saat 13.
0: Haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler haberleri sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 09'da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 5.6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7.03 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Malatya Valisi Seddar Yavuz yaptığı açıklamada tüm Malatya ve civarındaki illere geçmiş olsun dileklerini iletti. Saha tarama çalışmalarının devam ettiğini anlatan Yavuz, şu ana kadar bir olumsuzluk ihbarı almadık. Arkadaşlarımız sahada tarama çalışması yapıyor. Herkese geçmiş olsun. Allah böyle afetleri kimseye yaşatmasın diye konuştu. Gaziantep Valisi Kemal Çever ise Malatya'daki depremin kentte de hissedildiğini belirterek şu an itibariyle ilgili kurumlarımız tarafından gerçekleştirilen saha taramalarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. İncelemeler dikkatle devam etmektedir. Başta Malatya olmak üzere depremi hisseden tüm çevre illerimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin dedi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünler de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Malatya'nın Battalgazi ilçesine meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin Kahramanmaraş'ta da hissedildiğini belirterek olumsuz bir durum bulunmadığını ifade etti. Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada da ilimizde de hissedilen deprem sonrasında AFAD 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir ifadelerini kullandı. Deprem Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri ve Sivas'tan da hissedildi. Sarsıntının hissedilmesiyle vatandaşların binalardan ayrılmaya çalıştıkları ve boş alanlarda bekledikleri görüldü. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Nek Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 09'da 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini ve depremin Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa'da da hissedildiğini hatırlatarak şunları kaydetti. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibariyle herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun dedi. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halk İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuamiral Zeki Aktürk, Efes 2026 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında Seferihisar'daki Doğan Bey Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin huzur, güvenlik ve istikrarı için gerçekleştirdiği görev ve faaliyetlerine kesintisiz devam ettiğini vurgulayan Aktürk, bıraktığımız hafta içinde 5 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, harekat bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcıyla mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir ifadesini kullandı. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin en büyük birleşik müşterek tatbikatlarından olan Efes 2026'ya milli unsurlarımızla birlikte 50 ülkeden gözlemci, birlik ve unsurların yer aldığı 10 binden fazla personel katılmaktadır. Efes 2026 tatbikatının maksadı birleşik ve müşterek harekatta planlama, koordinasyon ve icra konusunda birlikte çalışabilirliği geliştirmek, komuta kontrol usullerini, elektronik harp taktik ve tekniklerini denemek, katılımcı ülkelerin envanterindeki harp silah ve araçlarının müşterik kullanılma usullerini uygulamak, lojistik desteğin planlama ve icra esaslarını geliştirmek, ortak siber güvenlik anlayışı oluşturmak, asimetrik tehditlere karşı koyma ve hibrit harekat icra etme kabiliyetlerini artırmaktır. Efes tatbikatında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tam bağımsız savunma sanayi hedefi doğrultusunda geliştirilen yüksek teknoloji ürünü silah sistemlerimizde başarıyla kullanılmaktadır dedi. Tuamiral Aktürk, Orta Doğu'daki gelişmeler kapsamında Filistin halkıyla dayanışmasını göstermek ve Gazze'ye yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan küresel Sumut filosuna uluslararası sularda İsrail güçleri tarafından müdahale edilerek yeni bir korsanlık eylemi daha gerçekleştirildiğini ifade etti. İsrail'in alıkonulan vatandaşlarla beraber tüm katılımcıları derhal serbest bırakması gerektiğini vurgulayan Aktürk, Gazze'de yaşanan bu insani trajedinin ve İsrail'in hukuk tanımaz eylemlerinin sona erdirilmesi için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini yineliyoruz. Ayrıca İran'la ABD arasında devam eden müzakere sürecinde tarafların sağduyulu ve yapıcı davranmasının önemini ve bu yöndeki çabalara her türlü desteği vermeye devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. İsrail ve Lübnan arasında 45 gün süreyle uzatılan ateşkes kararını da memnuniyetle karşılıyor, İsrail'in ateşkes ruhuna uygun davranması gerekliliğini yineliyoruz dedi.

Batu Amiral Aktürk, yerli ve milli savunma sanayinin sunduğu imkanlarla savunma kabiliyetlerini modernize etmeyi sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ileri teknoloji donanımı ve caydırıcı gücünü daha da artırma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca muhtelif miktarda Tayfun Blok 2 füzesi ilk kez olmak üzere Fırtına 2 obüsü Akıncı Taarruzi insansız hava aracıyla Milli Piyade Tüfeği'nin muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlanarak envantere alındığını belirten Aktürk, makine ve kimya endüstrisi anonim şirketimiz tarafından hafta içinde muhtelif adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı tamamlanmış, yerli ve milli olarak geliştirilen Milli Deniz Topu Denizhan'ın üretimi tamamlanan 7.'si, atışlı kabul testlerini başarıyla tamamlayarak Milgen projesinin 10. gemisine monte edilmek üzere teslim edilmiştir dedi. Ülkede konuşlu hava savunma sistemlerine ilişkin faaliyetler üzerine sorulan soru üzerine konunun müttefik ülkelerle koordinasyon içerisinde planlandığı ve mevcut güvenlik ortamı çerçevesinde düzenli olarak değerlendirildiği bilgisi verildi. Ülkemizde görev yapan İspanya Patriot hava savunma sistemine ilave olarak ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan çatışmalardan dolayı NATO tarafından görevlendirilen ilave iki Patriot sisteminin biri Almanya tarafından değiştirilecektir. Söz konusu değişimin Haziran içerisinde tamamlanması planlanmakta olup ilgili sistemin yaklaşık 6 ay süreyle görev yapması öngörülmektedir. Süreç mevcut güvenlik değerlendirmeleri doğrultusunda müttefiklerle koordineli şekilde sürdürülecektir dedi. Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Paymix ödeme kuruluşu tarafından yasa dışı bay sitelerine finansal ve teknik altyapı sağlandığı iddiasıyla İstanbul'da yürütülen soruşturmada haklarında gözaltı kararı çıkarılan 61 şüpheliden 59'u yakalandı. Operasyonun Ankara, Eskişehir, Manisa, Muğla, İzmir ve Antalya İl Jandarma Komutanlıklarınca eş zamanlı olarak gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada şüphelilerin yakalanması, suç delillerinin ele geçirilmesi ve dijital materyalin muhafaza altına alınmasına yönelik arama, el koyma ve yakalama işlemleri icra edildiği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği belirtildi. Operasyonda 61 şüpheliden 59'unun yakalandığı, firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bilgisi verilen açıklamada, soruşturma kapsamında ayrıca suçtan elde edilen mal varlığı kapsamında olduğu değerlendirilen 12 araç, 30 konut, 54 tarla ve arsa olmak üzere toplam 96 taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konulmuş, 61 şahsa ait 657 banka ve kripto para hesabına bloke işlemi uygulanmıştır, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de Nex Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda siber vatanı kara para yuvasına çevirmeye çalışan organize suç şebekelerinin finansal ve dijital altyapılarını çökertmeye devam ettiklerini belirtti. Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığımız tarafından yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında bugün şafak vakti 7 ilimizde eş zamanlı olarak Paymix 4 operasyonu başarıyla icra edilmiştir. Yasa dışı bahis sitelerinin panel erişimlerini, kripto varlık üzerinden yapılan maaş, hak ediş transferlerini ve dijital izlerini siber istihbarat yöntemleriyle takip eden adli birimlerimiz organize suç ağına dev bir darbe daha indirmiştir. Operasyon neticesinde hedefteki 61 şüpheli hakkında işlem başlatılmıştır dedi. Batman merkezli 17 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 121 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden elde edilen kara paraların çeşitli hesaplara ardından kripto hesaplara aktarılarak aklandığını tespit etti. 143 şüphelinin 19 milyar 300 milyon lirayı aşkın işlem hacmi gerçekleştirdikleri belirlendi. 18 Mayıs'ta Batman, İstanbul, Kocaeli, Antalya, İzmir, Balıkesir, Zonguldak, Konya, Adana, Aydın, Erzurum, Siirt, Adıyaman, Zonguldak, Sivas, Ağrı ve Diyarbakır'da 200 ekip ve 700 personelin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 121 şüpheli yakalandı. Bu kişilerin ikametlerinde yapılan aramalarda bazı dijital materyale el konuldu. İki ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 22 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Van merkezli 11 ilde sokak satıcılarına yönelik narko kapan Van uyuşturucu operasyonunda 78 şüpheli gözaltına alındı. Yaklaşık 3 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu 850 polisin katılımıyla yapılan eş zamanlı

0: operasyonda 78 şüpheliyi gözaltına alan ekipler diğer zanlılara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, operasyona ilişkin Van Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlediği basın toplantısında Kadimşehir Van'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında kapsamlı bir uyuşturucu operasyonu icra ettiklerini söyledi. Yaklaşık 3 ay süren titiz ve çok yönlü çalışmalar neticesinde organize şekilde hareket eden, mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslar fiziki, teknik ve analitik yöntemlerle detaylı biçimde takip edilmiştir. Yürütülen soruşturma kapsamında toplam 102 şüpheli şahsın uyuşturucu ticareti faaliyetleri, örgütsel bağlantıları ve suç ilişkileri ayrıntılı şekilde tespit edilmiştir. Aylar süren büyük bir emek, sabır ve teknik çalışma sonucunda Van Cumhuriyet Başsavcılığımız ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Van Emniyet Müdürlüğümüzce 11 farklı ilimizde eş zamanlı olarak narko kapan Van operasyonu icra edilmiştir. 850 kahraman polisimiz, 176 ekibimiz ve özel eğitimi dedektör köpeklerimizle birlikte gece boyunca Van'ın dört bir yanında suçla mücadelenin en güçlü iradesi sahaya yansıtılmıştır diyen Balcı, gözaltına alınan şüphelilerin detaylı suç geçmişinin incelenmesi sonucu başta uyuşturucu madde ticareti olmak üzere yağma, konut dokunulmazlığının ihlali, silahlı tehdit, mala zarar verme, kasten adam yaralama ve hırsızlık gibi çok sayıda suçla da doğrudan ilişkili olduklarının tespit edildiğini bildirdi. ABD Başkanı Trump, İran'la anlaşıp anlaşamayacaklarını yakında göreceklerini kaydederek bu savaşı çok kısa sürede sona erdireceğiz dedi. Trump, İran'la müzakerelerin devam ettiğini vurgulayarak yakın zamanda bir anlaşmaya varıp varamayacaklarını göreceklerini belirtti. ABD Başkanı, bu savaşı çok kısa sürede sona erdireceğiz. Anlaşma yapmak için can atıyorlar. Bu durumdan bıktılar. Bence bu işi çok çabuk bitireceğiz. Umarım bunu güzel bir şekilde hallederiz değerlendirmesini yaptı. Çin lideri, ülkesini ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Xi Jinping burada yaptığı açıklamada ABD Başkanı Trump'ın ikinci iktidar döneminde tek taraflı tarife artışları, egemenlik talepleri ve güç kullanımıyla uluslararası ortamı Amerikan çıkarları lehine yeniden şekillendirme girişimlerini üstü örtülü eleştirerek bugün dünya barışçıl olmaktan uzak, tek taraflılık ve hegemonya ciddi tehdit yaratıyor. Uluslararası düzeni orman kanunu tarzı güç ve hakimiyet çekişmesine tehlikeli şekilde yakınlaştırıyor dedi. Toplantıda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Çin'le 25 yıl önce iyi komşuluk, dostluk ve işbirliği anlaşması imzaladıklarını hatırlatarak bu iki ülke arasında kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliği için sağlam bir temel oluşturdu. Rusya-Çin ilişkileri eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştı ve gelişmeye devam ediyor değerlendirmesinde bulundu. Putin, Çin'le ilişkilerin küresel duruma bağlı olmadığını ve örnek olduğunu da dile getirdi. Çin'de etkili olan şiddetli yağış ve seller nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti. Çin basınında çıkan haberlere göre şiddetli yağışlar ülkenin çeşitli bölgelerini etkisi altına aldı. Ülkenin güneyindeki Hunan eyaletinde meydana gelen sellerde 5 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de kayboldu. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede 19 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Guizhou eyaletinde bazı yollar ve binalar aşırı yağış nedeniyle su altında kalırken bölgede 3700'den fazla kişi tahliye edildi. Meydana gelen sellerde 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kayboldu. Hubei eyaletinde de şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de kayboldu. Dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk.

0: Fetü't-Tefasir. Abdülaziz Umay. Saffetü't-Tefasir.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bir önceki dersimizde Zilzal suresinin tefsirini okumuştuk. Bugünkü dersimizde Adiyat suresinin tefsirini okuyacağız. Adiyat suresi Mekke'de nazil olmuş Mekki surelerdendir. 11 ayet-i kerimeden oluşur. Musannif Hazretleri şöyle buyuruyor. Suretul Adiyat Mekkiyetun. Adiyat suresi Mekke'de nazil olmuş Mekki surelerdendir. Ve hiye tetehaddesu an hayril mücahidin fi sebilillahi teala. Bu sure Allah yolunda cihat edenlerin atlarından bahsedecek. Hine tughiru alel adai, düşmanlara saldırdıkları vakit. Feyusma'u leha inde aduviha bisur'atin savtun şedidun. Düşmanlara karşı hızlı bir şekilde saldırdıklarında şiddetli bir ses onlardan işitilir. وَتَقْتَحُ بِحَوَافِرِهَا الْحِجَارَةَ فَتَتَايَرْ مِنْهَا النَّارِ. Nalları taşlara değmesinden dolayı taşlardan kıvılcımlar çıkartırlar. وَتُثِيرُ الْتُرَابُ وَالْغُبَارِ. Toz toprak onların koşmalarından dolayı toz dumana karışır. وَقَدْ بَدَتِ السُّورَةُ الْكَرِيمَةِ بِالْقَسَمِ بِالْخَيْلِ الْغُزَاتِ. Bu sure savaşlarda kullanılan atlara yemin ile başladı. اِذْهَارًا لِشَرَفِهَا وَفَضْلِهَا عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالَى. Bu hayvanların Allah katındaki faziletini ve şerefini göstermek için. Ne üzerine yemin buyurdu Allah Azze ve Celle? عَلَى اَنَّ الْاِنْسَانَ كَفُورٌ لِنِعْمَةِ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ. İnsanoğlu Allah Teala'nın kendisine vermiş olduğu nimetlere karşı nankör olması üzerine yemin buyuruyor. جُحُودٌ لِعَلَائِهِ وَفُيُودِ نِعَمَائِهِ. Allah Teala'nın vermiş olduğu ihsanlarını ve bol nimetlerini inkar ederler. وَهُوَ مُعْلِنٌ لِهَذَا الْكُفْرَانِ وَالْجُحُودِ. Bu insan bu inkar ve nankörlüğü bilinendir. Neyle biliniyor? Bilisani halihi ve makalihi. Hem halinden, durumundan hem de söylediği sözlerden. Kema tahaddeset an tabi'atil insan ve hubbihi şedid lil mal. Bu sure bu yemin ve yeminin cevabından sonra aynı şekilde bize nelerden bahsedecek? İnsanın tabiatından ve dünya malını çokça sevmesinden bahsedecek. Ve hutimeti suretul kerime bi beyani enne merci'al halaik ilallahi teala lil hisabi vel ceza. Sure sonunda bizlere insanların ahirette hesap ve ceza için toplanmalarını bildirerek son bulacak. وَلَا يَنْفَعْ فِي الْآخِرَةِ مَالٌ وَلَا جَاهٌ. Ahirette ne şan, şöhret ne de mal hiçbir fayda vermeyecek. وَاِنَّمَا يَنْفَعُ الْاِيمَانُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ. Ahirette fayda verecek olan şey iman ve salih ameldir. Bunları söyleyerek sure bitmiş olacak. Surenin tefsirine başlayalım. Estaizu billah. وَالْعَادِيَاتِ ضَبَحَا. Ey اُقْسِمُ بِخَيْلِ الْمُجَاهِد۪ينَ الْمُسْرِعَاتِ فِي الْكَرِّ عَلَى الْعَدُوُ. Düşmanlara hücum etmede süratli olan cihatlarda kullanılan atlara yemin ederim diye buyuruyor Allah Azze ve Celle. O atlar ki يُسْمَعُوا لِاَنْفَاسِهَا سَوْتٌ جَه۪يرٌ هُوَ الدَّبْحِ. O atlar koştukları esnada nefeslerinin şiddetli bir sesi, gür bir sesi gelir. O sese Arap kelamında dabh denilir. Kale İbn Abbas radıyallahu anhuma, İbn Abbas efendimiz şöyle buyuruyor. El khaylu iza adet qalet uh uh. At düşmanlara karşı koştuğu vakit uh

uh diye bir ses çıkartır. Fezalike dabuhuha. Bu çıkarttığı ses onun gür olan sesidir, nefesinin sesidir buyurmuş. Ve huve savtu enfasiha inde aduviha. Bu koştuğu esnadaki nefesinden gelen sestir. Kale Ebu Suud rahimahullahu teala, Ebu Suud efendi bu ayetin tefsirinde اَقْسَمَ سُبْحَانَهُ بِخَيْلِ الْغُزَاتِ Allah Azze ve Celle bu ayeti kerimede savaşta kullanılan atlara yemin etti. اَلَّتِ تَعْدُوا نَحْوَ الْعَدُوِ وَتَضْبَحُوا دَبْحًا O atlar ki düşmanlara karşı koşarlar ve bir ses çıkartırlar. وَهُوَ سَوْتُ اَنْفَاسِهَا عِنْدَ عَدُوِهَا Bu da onların koştukları esnada çıkarttıkları sestir, nefeslerinden gelen sestir diye buyurmuşlar. Ayet-i kerime şöyle devam ediyor. فَالْمُورِيَاتِ قَدَحَا Ey فَالْخَيْلُ الَّتِي تُخْرِجُ شَرَرَ النَّارِ مِنَ الْأَرْضِ O at ki yerden ateş kıvılcımları çıkartır. بِوَقْعِ حَوَافِرِهَا عَلَى الْحِجَارَةِ Nallarının taşlara değmesiyle. مِنْ شِدَّةِ الْجَرْيِ Ateş kıvılcımlarının çıkmasının sebebi de koşusunun çok süratli olmasıdır. فَالْمُغِيرَاتِ سُبْحَا Ey فَالْخَيْلُ الَّتِي تُغِيرُ عَلَى الْعَدُوِ وَقْتَ السَّبَاحِ قَبْلَ تُلُوعِ الشَّمْسِ Yine ata yemin olsun diye buyurmuştu Allah Azze ve Celle. O at ki düşmanlar üzerine saldırır sabah vakti güneş doğmadan önce. قَالَ الْعَلُوسِ رَحِمَهُ اللّٰهِ İmam Alusi şöyle buyuruyor. هَذَا هُوَ الْمُعْتَدْ فِي الْغَارَاتِ Savaşlarda adet edilen budur. كَانُوا يَعْدُونَ لَيْلًا لِأَلَّا يَشْعُرْ بِهِمِ الْعَدُوُ Gece vakti atlarla beraber giderler, düşman onları hissetmesin diye. وَيَهْجُمُونَ سَبَاحًا لِيَرَوْ مَا يَأْتُونَ وَمَا يَذَرُونَ Sabah vakti ise hücum ederler, saldırırlar, ne yapıp yapmadıklarını gözleri görsün diye daha iyi savaşsınlar diye. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعَى Ey فَأَثَارَتِ الْخَيْلَ الْغُبَارَ الْكَثِيفِ لِشِدَّةِ الْعَدْوِ O atlar çok hızlı koşmalarından dolayı toz toprağı kaldırırlar. فِي الْمَوْدَعِ الَّذِي اَغَرْنَ بِهِ Koştukları yerlerde çok hızlı koşmalarından dolayı toz toprak kaldıran atlara yemin olsun diye buyuruyor Allah Azze ve Celle. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا Ey فَتَوَسَّطْنَ بِهِ جُمُوعَ الْاَعْدَى وَأَصْبَحْنَا وَسَطَ الْمَعْرَكَ O hızlarıyla düşmanların topluluklarının tam ortasına giderler. Savaşın tam ortasına kadar gelirler. Hulasa olarak şöyle buyuruyor musannif: "Aqsama subhanahu ve taala bi aqsamin salasatin ala umurin salase." Allah azze ve celle 3 kasemle 3 şeye yemin etti. Ta'zimen lil muqsami bihi yemin edilen şeyin yüceliğinden dolayı. Ve huve khaylul mucahidin fi sabilillahi taala yemin edilen şey de neydi? Allah yolunda yapılan cihatta kullanılan atlardı. اَلَّتِي تُسْرَعُ عَلَى اَعْدَاءِ اللّٰهِ تَعَالَى O atlar ki Allah Azze ve Celle'nin düşmanlarına karşı hızlı bir şekilde hareket ederler. وَتَقْدَحُ النَّارِ بِحَوَافِرِهَا Onların nallarından kıvılcımlar çıkar. وَتُغِيرُ عَلَى الْاَعْدَاءِ وَقْتَ الصَّبَاحِ Düşmanlar üzerine sabah vakti saldırırlar. فَتُثِيرُ الْغُبَارِ Ve tozu toprağı kaldırırlar. وَتَتَوَسَّتُ الْعَدُوُ فَتُسِيبُهُ بِالرُّعْبِ وَالْفَزَعِ Düşmanların ortasına kadar giderler, onların kalplerine korku ve dehşet saçarlar. اَمَّا الْاُمُورُ الَّتِي اَقْسَمَ عَلَيْهَا Allah Azze ve Celle ata yemin etti, cihatta, Allah yolunda kullanılan, cihatta kullanılan atlara yemin etti. Peki ne üzerine yemin etti? Şu ayeti kerime bizlere söylüyor. اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودِ Ey, اِنَّ الْاِنْسَانَ لَجَاحِدٌ لِنِعَمِ رَبِّهِ تَعَالَى Muhakkak ki insanoğlu Rabbinin nimetlerini inkar eder. شَدِيدَ الْكُفْرَانِ Şiddetli bir nankörlükle Rabbinin nimetlerini inkar eder. قَالَ اِبْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا İbn-i Abbas Efendimiz şöyle buyuruyor. جَاحِدٌ لِنِعَمِ

en'amillahi teala, Allah azze ve celle'nin vermiş olduğu nimetleri inkar ederler diye buyurmuş. Ve kâle el-Hasan rahimehullahu teala yazkurul mesaib ve yensen ni'am. O da bu ayetin tefsirine şöyle mana vermiş. O insan başına gelen musibetleri devamlı anlatır ama Allah azze ve celle'nin vermiş olduğu nimetleri unutur, anlatmaz. Yani nankörlük eder. Ve innehu ala zalika leşehid. Ey ve innel insane leşahidun ala kanudihi. İnsan nankörlük yaptığına şahittir. Yani kendisi biliyor nankörlük yaptığını. La yakdiru an yechadehu, bunu inkar edemiyor. Li zuhuri eserihi aleyhi, çünkü nimetlerin eseri onların üzerinde zahirdir, ortadadır. Bu apaçık, apaçık bellidir. Ve innehu li hubbil hayri leşedid. El muradu bil hayri huna, burada hayırdan murat el mal, maldır. Ey peki ayetin manası nedir? İnnehu leşedidul hubbi lil mal. Muhakkak ki o insan dünya malını çokça sever. Haridun ala cem'ihi. Onu toplamaya dair hırslıdır. Ve huve li hubbi ibadetillahi ve şükri ni'amihi da'ifun ve mutaqa'isun. O insanoğlu Allah Teala'nın ibadetine, Allahu Teala'ya nimetlerine karşı şükretmede zayıftır, gevşektir ve tembeldir. Thumma ba'da an addada aleyhi qabaiha af'alihi. Allah azze ve celle insanoğlunun yaptığı kötü fiilleri saydıktan sonra khawwafahu, onu korkuttu. Faqala subhanahu ve taala ve şöyle buyurdu. Efela ya'lemu iza bu'thira ma fil kubur. Ey efela ya'lemu hazel cahil. Bu cahil olan insan bilmez mi? İza usira ma fil kuburi ve uhrice ma fiha min el amwat. O kabirde olanlar çıkartıldığı vakit ne olacağını bilmez mi? Ve hussile ma fis sudur. Ey ve cumi'a ve ubrize ma fis sudur. Kalpte gizlenen şeyler toplanıp aşikar edildiğinde ne olacağını bilmez mi? Onlar da nelerdir? Minel esrari vel khafayelleti kanu yusirrunaha. Bunlar da insanların gizlediği sırlar ve gizli olan şeylerdir. İnne rabbahum bihim yevme izin lehabir. Ey inne rabbahum lealimun bi cemii ma kanu yesnaun. Muhakkak ki onların Rabbi, yani Allah Teala, onların yapmış olduğu her şeyden haberdardır. Her şeyi bilir. Ve mucazihim aleyhi evferal ceza. Onlara en layık şekilde, hak ettikleri şekilde cezalarını verecektir. Karşılıklarını verecektir. Ve innema husse ilmuhu bihim fi zalikel yevm, yani yevmel kıyame. Allah Azze ve Celle'nin bu bilgileri bilmesi kıyamet gününe has kılındı. Kıyamet gününde bilir diye söyledi ayet-i kerimede. Bunun sebebi nedir? لِأَنَّهُ يَوْمَ الْجَزَى. Çünkü kıyamet günü ceza günüdür, karşılık günüdür. Dünyada yapılanların karşılığının verildiği gündür. بِقَصْدِ الْوَعِيدِ وَالْتَهْدِيدِ. Burada Allah-u Teala'nın o günde, özellikle o günde bildiğini vurgulaması, insanoğlunu tehdit etme ve korkutmak içindir. فَهُوَ تَعَالَى عَالِمٌ بِهِمْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَغَيْرِهِ. Yoksa Allah Azze ve Celle o günde ve diğer bütün zamanlarda her şeyi bilendir. Şimdi Kâri'a suresinin tefsirine başlayacağız. Kâri'a suresi de Adiyat gibi Mekke'de nazil olmuş Mekki surelerdendir. Bunun da ayet-i kerimeleri 11 tanedir. Musannif Hazretleri yine kelamına sureyle alakalı kısa bilgi vererek başlamış. Şöyle buyuruyor. Suretul Kâri'ati Mekkiyetun. Kâri'a suresi de Mekke'de nazil olmuş surelerdendir. Ve hiye tetehaddesu anil kıyameti ve ehvaliha. Kıyamet ve kıyametin içindeki dehşet verici olaylardan bahseder. Vel âhire ve şedâidiha. Yine aynı şekilde ahiretten ve ahirette gerçekleşecek şiddetli olaylardan bizlere bahseder. Ve mâ yekûnu fîhâ. Ve o günde olacak olan olaylardan bahseder. Min ahdâs ve ehvâlin izâmin. O büyük olan

Dehşet verici olaylardan bahseder. Kehurucun nasi minel kuburi, insanların kabirlerinden çıkması gibi. Ve intişarihim fi zalikel yevmir rahib, o çetin günde yayılmaları gibi. Kel faraşil mutatayir, sağa sola uçuşan kelebekler gibi yayılmış bir şekilde. El muntashir huna ve hunake, sağa sola darmadağın olmuş bir şekilde, yayılmış bir şekilde kabirlerinden

Zalikel yevmil asib, o dehşet verici olan gündeki korku ve hayretlerinin şiddetli olmasından dolayı. Yani akılları tam yerinde olmayacak o şiddet ve dehşetten dolayı. Kema tehaddeset an nasfil cibali ve tetayuriha. Yine bu sure aynı şekilde dağların yerinden sökülüp havada savrulmalarından bahsedecek. Hatta tusbiha kesufufil mumbetil mutetayir fil havai, havada atılmış uçuşan yünlere benzerler. Onlar gibi olana kadar böyle havada uçuşurlar. Ba'de en kânet sulbeten râsikaten fevkal erdi, yeryüzünde çakılı bir şekilde, sabit bir şekilde olduktan sonra havada uçuşan yün parçaları gibi olurlar. Vakat kurinet beynen nasi vel cibali, bu surede insanla dağları beraber getirildi. Tembihen ala te'siri tilkel kari'ati fil cibal, o sarsıcı olayların dağlara etki etmesine dikkat çekmek için. Hatta sarat kesufu fil menduf, atılmış yün gibi olana kadar böyle havada uçuşacaklar. Böyle olunca dağlar ki insanlara nispeten hem cüssü olarak hem de sağlamlık olarak sağlam olan bu yapıtlar, böyleyse, bu hale geldiyse, فَكَيْفَ يَكُونُ حَالُ الْبَشَرِ ف۪ي ذَٰلِكَ الْيَوْمِ الْعَصِيبِ, o çetin günde, dehşet verici günde dağlar bu şekilde geldiyse insanların hali nasıl olur? Buna dikkat çekmek için. وَخُتِمَتِ السُّورَةُ الْكَرِيمَةِ بِذِكْرِ الْمَوَازِينَ, bu sure vezinleri yani tartıları zikrederek son bulur. اَلَّتِي تُوزَنُوا ف۪يهِ بِهَا اَعْمَالُ النَّاسِ, o vezinler ki, tartılar ki, insanların amelleri orada tartılır. وَاَنْقِسَامِ الْخَلْقِ اِلَى سُعَدَاءُ وَاَشْقِيَاءُ, yine vezinlerden bahsedecek ve aynı şekilde insanların ikiye ayrılacağından amellerine göre, ya Said veya da Şakî, Said demiştik cennet ehli olacak veya da Şakî cehennem ehli olacağını, o amellerinin tartılması sonunda belli olacak. Hasbe sikalil mevazin ve hiffetiha, o tartıların kendi amellerinin ağır veya hafif olması hasebince. Ve summiyetis suretul kerime bil kari'a, peki bu sureye kari'a suresi denildi. Neden bu sureye kari'a suresi denildi? Li'annaha takra'ul kulub vel esma' bihevliha ve şedaidiha, çünkü o günde şiddetli olaylar ve dehşet verici olayların olmasıyla kalpler ve kulaklar sarsılır. Sarsıldığından dolayı bu da sarsan Kari'a suresi diye isimlendirilmiştir. Tefsirine geçelim. Estağfirullah. El-Kari'atu mel-Kari'a. Ey el-Kıyame. Kari'a'dan maksat burada kıyamettir. Ve eyyü şeyin hiye'l-Kıyame. Kıyamet dediğimiz şey nedir? İnneha fil fezaati vel fehame. O kıyamet korkutuculuk ve büyüklükte, bihaysu la yudrikha hayal, öyle bir seviyede ki insanın hayali ne kadar düşünürse düşünsün onun o dehşet vericiliğine ulaşamaz. Ve la yebluguha vehmu insan, insanın vehmi yine onu düşünecek seviyeye ulaşamaz. Fehiye a'zem min an tusaf au tusawwar, vasıflandırılacak yani kendisinin özelliklerinin anlatılacağı veya da tasavvur edilebilecek, düşünülebilecek şeylerden daha yücedir. Summa zade fit tefhimi ve tehvil li şaniha, daha sonra Allah Teala kıyametin şanını yüceltmek için ve onun dehşet verici olaylarını yüceltmek için ziyade etti. فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى, ve şöyle buyurdu. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ, ey, اَيُّ شَيْءٍ أَعْلَمَكَ مَا شَأْنُ الْقَارِعَةِ, kari'anın yani kıyametin şanını, durumunu sana bildiren şey nedir? فِي هَوْلِهَا وَشِدَّتِهَا عَلَى النُّفُوسِ, nefislere karşı olan o dehşetinden, o şiddetinde, onun durumunu sana bildiren şey nedir? اِنَّهَا لَا تُفْزِعُ الْقُلُوبَ فَحَسْبُ, o sadece kalpleri korkutmakla kalmaz. Bel tu'essiru fil ecramil azime, büyük olan, cüssesi, cürmü büyük olan şeylerde de tesir eder. Fetu'essiru fis semavati bil inşikak, semavata da tesir eder.

sema yarılır. Ve fil ardı bil zelzele, yeryüzüne tesir eder, yeryüzü depremle, sallanmayla, sarsılmayla sarsılır. Ve fil cibali biddekki ve nesif, dağlara da tesir eder, onları yıkıp yerle bir eder. Ve fil kevakibi bil intisar, yine yıldızlara da tesir eder, onları dökülmeyle onlara tesir eder, onlar dökülürler. Ve fi'ş-şemsi ve'l-kameri bi't-tekvir ve'l-inkidar. Güneş ve aya yine tesir eder. Onların da sarılması ve kararmasıyla onlara tesir eder. İlâ gayri mâ hunâlike, artık bulunan bütün cürümlere, ne kadar büyük olursa olsun cürümü, hepsine tesir eder. Kâle Ebu Suud rahimehullah, İmam Ebu Suud rahimehullah şöyle buyurur. Summiyetil kıyame kâri'aten, kıyamet kâri'a diye isimlendirildi. لِأَنَّهَا تَقْرَعُ الْقُلُوبُ وَالْاَسْمَعُ, çünkü o kıyamet kalp ve kulaklara korku salar. بِفُنُونِ الْاَهْوَالِ وَالْاَفْزَعُ, korku verici ve dehşete düşürücü şeylerin çeşitliliğiyle kalplere ve kulaklara korku saldığı için kari'a diye isimlendirilmiştir buyurdu. وَالْمَعْنَى, ayetin manası şu şekildedir. اَيُّ شَيْءٍ عَجِيبٍ هِيَ فِي الْفَخَامَةِ وَالْفَضَاعَةِ, hangi şey büyüklük ve korkutuculukta bu kıyamet gibidir? Thumma akkada havlaha ve fadaataha bi kavlihi, daha sonra Allah Teala bunun o büyüklüğünü, o korkutucu olaylarını tekit etti şu kavliyle. Ve ma edrake mel qari'a, bi beyani hurujiha an dairati ulumil halqi, bunu neyle tekit etti? Bu kıyametteki yaşanacak olaylar insanların bilgisinin dışında olduğunu bizlere beyan ederek. بِحَيْثُ لَا تَكَادُ تَنَاوُلِهَا دِرَايَةُ اَحَدٍ, öyle bir şekilde ki hiçbir insanoğlunun aklı onu anlamaya ulaşamaz. Ulaşmaya yakın bile olamaz. وَبَعْدَ هَذَا التَّخْوِيفُ وَالتَّشْوِيقُ اِلَى مَعْرِفَةِ شَيْءٍ مِنْ اَحْوَالِهَا, yine o kıyamet gününün hallerinde olan herhangi bir şey bilmeye dair bu korkutma ve teşvik etmekten sonra ca'at tevdih vel beyan bi kavlihi taala, tevdih yani açıklama, Allah Teala şu ayeti kerimeyle açıklama getirdi. Yani oradaki olaylardan bizlere bahsetti. Şöyle buyurdu. Zalike yahduthu indema yahrucun nas min kuburihim fazi'in. Kıyamet günü ne zaman gerçekleşecek? Mahşer günü. İnsanlar kabirlerinde korku dolu bir şekilde çıktıkları esnada. كَأَنَّهُمْ فَرَاشٌ مُتَفَرِّقٌ, o insanlar farklı farklı yönlere uçuşan kelebekler gibi. مُنْتَشِرٌ هُنَا وَهُنَاكَ, sağa sola yayılmış bir şekilde. يَمُوْجُ بَعْدُهُمْ ف۪ي بَعْدٍ, bazıları bazılarına girmiş bir şekilde, yani karışmış bir şekilde olurlar. مِنْ شِدَّةِ الْفَزَعِ وَالْحَيْرَةِ, o korkutucu olaylardan ve yaşadıkları olayın hayretinden dolayı bu şekilde olurlar. Kâle Râzi rahimehullah, İmam Râzi şöyle buyuruyor. Şebbehe Teâlâ el-halqa vaktel ba'thi hâhuna bil farâşil mebsûs. Allah Teala bu ayeti kerimede insanları ba's esnasında uçuşan kelebeklere benzetti. Farklı farklı yönlere uçuşan kelebeklere benzetti. Ama ve fi ayetin uhra bil ceradil munteşir. Ama farklı bir ayette de çevreye yayılmış, birbirine girmiş çekirgelere benzetti. Emma vechu şebehi bil feraş, kelebeklere benzetme yönüne gelince diyor. Feli ennel feraşe izâ thâra lehum yettecihu ilâ cihetin vâhidetin. Kelebekler, onlar hareket ettikleri vakit, onlar bir yöne doğru uçuşmazlar. Bel kullu vahidetin minha tezhebu ila gayri cihetil uhra. Hatta her biri diğerinin uçtuğunun farklı yönüne doğru uçar. Fedalla ala ennehum iza bu'ithu fazi'u. Bu şekilde benzetmeyle bize neyi gösterdi? İnsanoğlu mahşerde kabirlerinden çıkartıldıkları vakit farklı farklı yönlere doğru dağılacaklar. Bu benzetme bize bunu gösterdi. وَاَمَّا وَجْهُ التَّشْبِيهِ بِالْجَرَادِ, çekirgeye benzetilmesine gelince insanoğlunun, فَهُوَ فِي الْكَثْرَةِ يُصْبِحُونَ كَغَوْغَاءِ الْجَرَادِ, onlar diyor çoklukta aynı çekirgelerin kalabalığı.

0: kalabalığı gibi olurlar. Yerkebu ba'duhu ba'den, böyle neredeyse birbirlerinin üzerine çıkacak şekilde kalabalık olurlar. Fekedaliken nas izâ bu'isû. Aynı şekilde insanlar da diriltildikleri vakit yemûcu ba'duhum fî ba'din, bazıları bazılarının üstüne geçer, yani birbirlerine böyle karışırlar. Kel ceradi, çekirge gibi. Ke kavlihi teâlâ, Kehf suresi 99. ayet-i kerimedeki Allah Teala'nın şu ayet-i kerimesinde olduğu gibi وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ ف۪ي بَعْدٍ. O günde bir kısmını terk edeceğiz, bırakacağız ve birbirlerine karışacaklar diye buyurmuştur. Bugünkü dersimiz buraya kadar. Bir sonraki dersimize kaldığımız yerden devam ederiz inşallah. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
1: Saffetü Tefasir Abdülaziz Umay Saffetü Tefasir Semerkant Radyo Hayatın Kalbine
2: Reklamlar
3: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım Mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım Yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle, kurbanım sana. Haydi, sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
4: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64
2: Reklamları dinlediniz.
5: Dile gelen mektuplar. İnsanlığın gönül teline dokunan mektuplar. Kalemlerden kalplere hitap eden sayfalar. Gönül ehlinden muhataplarına hikmetli sözler. Dini ve edebi nasihatler dile gelen mektuplarda. Dile gelen mektuplar. Pazartesi 12'de Semerkant Radyo'da.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli.
1: Dünyanın incisi Dersaadet'in, yani Osmanlı İmparatorluğu'na yüzlerce yıl başkentlik yapmış olan İstanbul'un ilk belediye başkanı Hızır Bey, fethin hemen ertesinde Fatih Sultan Mehmet Han tarafından bu göreve atandı.

0: Hızır Çelebi.
1: Buyurun sultanım.
0: Ulemanın ve vüzeranın huzurunda seni Konstantiniyye şehremini ve kadı olarak tayin ediyorum.
1: Emriniz başım üzredir sultanım.
2: Türkçe bilen herkesin nükteleriyle yakından tanıdığı Nasrettin hocamızın torunlarından olan Hızır Çelebi, 1453 senesinin yaz mevsiminde İstanbul'a belediye başkanı ve hakim ünvanlarıyla atandığında fetih yeni bitmişti.
3: Ve şimdi şehirde yeni bir fetih dalgası başlıyordu. Gönüllerin fethi.
2: Büyük Sultan II. Mehmet de yanında bulunan yüzlerce alim arasından Hızır Çelebi'yi İstanbul'dan sorumlu şahıs olarak görevlendiriyordu. Çünkü Sultan sefere çıktığında gözü arkada kalmamalıydı. Bu nedenle Hızır Bey'e tevdi edilen vazife ağırdı.
3: Sivrihisar Kadısı Celaleddin Bey'in oğlu olan Hızır Çelebi, miladi 1407 yılında doğdu. İlk tahsilini babasından ikmal ettikten sonra Molla Yegan'ın dersine devam ederek akli ve nakli ilimlerde yetişti.
2: Kıraat yani Kur'an-ı Kerim okuma bilimini İbn Cezeri'den öğrenirken diğer hocası Molla Yegan'ın kızıyla evlendi. Bu evlilikten dünyaya gelen oğulları Ahmet, Sinan ve Yakup daha sonra paşalık makamına yükseldiler. Ahmet müftü, Yakup da kadı olarak Bursa'ya hizmet ettiler.
3: Zekasının kuvveti ve çalışma azmiyle iltifata mazhar olan Hızır Bey, hem dini hem de fenni ilimlerde alim olunca kadılık ve müderrislik yapmaya başladı. İstanbul'un fethinin akabinde şehre tayin edilen ilk kadı ve belediye başkanı olan Hızır Bey, bu görevi vefatına kadar yani yaklaşık 6 yıl sürdürdü. İşleri adalet ve hakkaniyetle yürüttüğü için şöhreti ve ilmi bütün İslam dünyasına yayıldı.
2: Öylesine adil bir kimseydi ki bir gün Hristiyan bir mimar Padişah II. Mehmet'i bir sebepten dolayı kadıya şikayet etti. Hızır Çelebi bu şikayet üzerine İstanbul'un Fatihi Koca Sultan'ı mahkemeye çağırdı. Şikayetçi olan Hristiyan mimarla padişah yan yana ayakta durarak kadı yani Hızır Bey tarafından muhakeme edildiler.
3: Mahkeme sonucunda Hızır Bey Hristiyan mimarın lehine karar verince adam şaşkınlıktan küçük dilini yuttu. Çünkü yargıç Hızır Bey, Osmanlı padişahını haksız bularak cezaya mahkum etmişti ve sultan da cezaya hiç itiraz etmemişti. Böyle bir durumun o zamanki Avrupa ülkelerinde olması hayal bile edilemezdi.
2: Bu adalet karşısında gördüklerine inanamayan Hristiyan mimar ağlayarak Fatih Sultan Mehmet'in ellerine kapanıp davadan vazgeçtiğini söyleyerek oracıkta Müslüman olmakla şereflendi.
3: Davanın neticelenmesinden birkaç gün sonra Cihan Sultanı 2. Mehmet, yanındaki maiyetiyle birlikte Şehremini ve Kadı Hızır Bey'i ziyaret ederek mahkemede gösterdiği adaletten dolayı teşekkür etti.
0: Hızır Çelebi, adil davranışından ötürü sana çok müteşekkirim. Lakin şunu da söyleyeyim. Eğer bana bir suçlu gibi değil de bir padişah gibi muamele eyleseydin, inan seni şu belimdeki kılıcımla parçalardım.
1: Sultanım, ben de size mahkeme esnasındaki hal ve hareketlerinizden dolayı teşekkür ederim. Ancak bir şeyi de izah etmeden geçemeyeceğim. Eğer siz de padişahlığınıza güvenip dinin emri olan hükmüme karşı gelseydiniz, sizi şu kaftanımın altında bulunan arslanlara parçalattırırdım.
3: Hızır Çelebi, Fatih Sultan Mehmet'in karşısında bu sözleri söylerken, üzerinde bulunan kaftanının eteklerini kaldırınca, altından bir çift aslan fırlayarak padişahın karşısına dikilir.
2: Bu olaya şahit olan orada bulunan insanlar böyle sultana, böyle kadı diyerek şaşkınlıklarını gizleyemediler. Yani Hızır Bey, fen, edebiyat ve din ilimlerinde alim olmasının yanı sıra aynı zamanda büyük bir veliydi.
3: Hızır Bey'in ders halkasına birçok alim devam ederek ilim ve irfanın

0: tam faydalandılar. Bu derslerin sonucunda yetişenler arasında Mevlana Muslihiddin Kastelani, Ali Arabi, Hocazade ve Hayali gibi meşhur alimler de bulunuyordu.
1: Güzel ahlakı, takvası ve dünya malına meyletmemesi sebebiyle de meşhur olan Hızır Bey, Arap, Fars ve Türk edebiyatlarında geniş bilgi sahibi bir şairdi. Akaide dair meşhur Kaside-i Nuniye adlı eserini yazdı. Fatih Sultan Mehmed'in emriyle Kadı Siraceddin Mahmud'un Metaliül Envar adlı mantık bilimine ait eserini Arapçadan Farsçaya tercüme etti.
0: Bilim alanında hem dünyaya hem de ahirete yönelik alanlarda bilgin olan Hızır Bey'in nasıl büyük bir evliya olduğu da gösterdiği kerametlerle anlaşılıyordu. En büyük kerameti de adaletten kıl kadar dahi ayrılmamasıydı.
1: 1458 senesinde İstanbul'da vefat eden Hızır Bey, Vefa ile Zeyrek arasındaki un kapanına giden caddenin kenarına defnedildi.
0: İstanbul'un en ünlü ilçelerinden biri olan Kadıköy'e ismini veren Hızır Bey'in türbesinin önünden günümüzde on binlerce bihaber insan geçiyor da orada kimin yattığını hatırlamıyor bile. Herkes dünyalık telaşesi içinde bir o yana bir bu yana koşturmakla meşguller. Hüzün duymamak elde değil.
1: Yolu un kapanı civarına düşenler bir Fatiha okuyarak İstanbul şehrinin ilk kadısı, ilk belediye başkanı sıfatıyla yıllarca halka hizmet eden bu büyük insanın ruhunu şad ederlerse ne mutlu onlara.

Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için kurbanın kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
1: Reklamları dinlediniz.

Kıymetli Semerkant Radyo dinleyicileri, Semerkant Radyo'da Canı Dilden programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Efendim, Canı Dilden programında bizden bir iz taşıyan hikayelerle başlıyoruz. Alimlerimizin yazdığı kitaplardan sizler için nasihatlerle programımıza devam ediyoruz. Akabinde Sufi nedir, Sufilerin kavramları nelerdir diyoruz ve bir Sufi kavramı öğreniyoruz. Sonrasında kıssadan hisselerle payımıza düşenleri almaya gayret ediyoruz ve son olarak hadim

Müslim'in Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni Hazretlerinin kaleme almış olduğu El-Minhac-ü-Seni Adab-ı Şeyh Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni eserinden paylaşımlarımız oluyor. Böylelikle programımızı bitirmiş oluyoruz. Efendim Canı Dilden programı bizden bir iz taşıyan hikayelerle başlıyor. Bugün sizler için seçmiş olduğumuz hikayemiz Sadat-ı Kiram'dan büyük bir zat olan Hacı Azizen Ali Ramiteni Hazretlerinin hikayesi Buna Senin Gücün Yetmez hikayesi. Hikayemiz ise şöyle. Sadat-ı Kiram'dan bir büyük zat, Hacı Azizan Ali Ramiteni, Hazretlerini ziyaret etmek için yanına geldi. Ne var ki o gün Ramiteni Kuddisesi Ruh Hazretlerinin yanında misafirine ikram edebileceği hiçbir yiyeceği yoktu. Misafirine gönül hoşluğuyla muamele etti. Ama imkansızlık nedeniyle konuğuna cömertçe yedirip içiremediği için de mahzundu. O sırada içeriye bir müridi girdi. Elinde bir tabak tirit yemeği vardı. Bu müridin babası aşçıydı. Ramiteni Kuddisesi Ruh Hazretlerine ikram etmek üzere göndermişti. Mürit getirdiği ikramı mürşidinin huzuruna bıraktı. Bir dervişte olması gereken edeple onlara hizmet etti. Hacı Azizan Ali Ramiteni Hazretleri de Allah Teala'ya hamd ederek getirilen ikramı kabul etti, misafirini kurulan sofraya davet etti. Yemekten sonra Hacı Azizen Ali Ramiteni Hazretleri misafirini uğurladı, yemeği getiren müridini yanına çağırdı. Ona şöyle dedi, ''Evladım, Allah Teala senin rızkını arttırsın. Getirdiğin bu hediyeden dolayı Allah senden razı olsun. Şimdi benden ne istersin söyle bakalım. İnşallah isteğin gerçekleşir.'' Bu müridin isteği çoktu. Aza kanaat etmezdi ve şöyle dedi, ''Efendim, benim isteğim içiyle dışıyla, aynı sizin gibi güzel bir kul olmaktır. Hacı Azizen Ali Ramiteni Hazretleri, bu çok zor bir istek. Buna senin gücün yetmez dedi. Müritse, efendim ben bundan başka hiçbir şey istemiyorum. Bütün isteğim budur dedi. Bunun üzerine Hacı Azizen Ali Ramiteni Hazretleri onu elinden tuttu, çilehaneye götürdü. Ona kalbinden gelen bütün rahmet nazarıyla baktı, teveccüh etti. Bir müddet sonra müridi çilehaneden çıkardı. Gerçekten de onun iç ve dış güzellikleri aynen Hacı Azizan Ali Ramiteni Hazretlerini andırıyordu. Birini diğerinden ayırt etmek imkansız gibiydi. Bu müridin üzerinde meydana gelen bütün değişiklikler diğer dervişler tarafından da rahatlıkla fark edilebiliyordu. Ancak bu mürid çilehaneden çıktığı günden itibaren 40 gün kadar yaşadı. Ve Allah Teala'nın sonsuz rahmetine kavuştum.

kurban ilahisi. Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail'in yaşadığı zorlu imtihanda ne hikmetler vardır. İşte teslimiyet, sabır ve mükafat.

Efendim, Canı Dilden programı devam ediyor. Güzel bir hikaye okumuştuk İlahi'den önce. Şimdi de alimlerimizin yazdığı kitaplardan sizler için seçmiş olduğumuz nasihatlere geçeceğiz. Bugün konumuz ihtiraslar ve ardı arkası kesilmeyen emeller. Nasihatlerimiz ise şöyle. Ebu Derda radıyallahu anh şöyle demiştir. Size neler oluyor böyle? Görüyorum ki alimleriniz bu dünyadan göçüp gittiği halde cahilleriniz hala onlardan bir şey öğrenme gayretinde değiller. İlim yeryüzünde kaldırılmadan önce bir şeyler öğrenmeye çalışın. Zira ilmin yeryüzünden kaldırılması alimlerin ölümüyle olacaktır. Neden sizi Allah Teala'nın kendisine vacip kıldığı rızık ve benzeri peşine hırsla koşarken görüyorum? Şunu iyi bilin ki ben sizin hanginizin daha şerli olduğunu bir baytarın atın hasta olup olmadığını bilmesinden daha iyi biliyorum. O kimseler zekatlarını borç verir gibi vermektedirler. Namazlarını son vaktine bırakırlar. Kur'an'ı kaçarak dinlerler. Kur'an dinlemekten hoşlanmazlar. Hür insanları köleler gibi kullanmak isterler. Ebu Leys Semerkandî rahmetullahi aleyh der ki, hırs iki türlüdür. Kötülenen ve kötülenmeyen. Her ikisini de terk etmek en güzelidir. Kötülenen hırs, kişiyi Allah'ın emir ve yasaklarını yerine getirmekten alıkoyandır. Ya da dünyada mal toplamak ve bunlarla övünmek için çalışıp çabalamak da kötülenen hırstandır. Kötülenmeyen hırsa gelince, bu mal mülk edinirken bunu biriktirmek ve övünmek için yapmamak ve Allah Teala'nın emirlerini ve yasaklarını unutmamaktır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabilerinden bazıları da mal mülk sahibiydiler. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onların bu durumuna engel de olmuyordu. Tabii mal mülk toplamanın terk edilmesi daha güzeldir. Nitekim Resulullah'ın bu hususta tavsiyeleri bulunmaktadır. Ebu Derda radıyallahu anh, Allah'ın emir ve yasakları terk edilerek yapılan hırslı davranışların kötülenmiş olduğunu açıklamış ve neden sizi Allah Teala'nın kendisine vacip kıldığı rızık ve benzeri peşine hırsla koşarken görüyorum demiştir. Yani rızkınız için hırsla çalışıp çabalıyor ve bunu yaparken de mükellef olduğunuz din, emir ve yasaklarını da terk ediyorsunuz. Musab bin Sa'd şöyle anlatmıştır. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın kızı Hafsa radıyallahu anha babasına, Allah Teala sana pek çok hayır ihsan etti. Senin rızkını geniş tuttu. Şu yediklerinden daha güzel yemekler yesen ve şu giydiklerinden daha güzellerini giysen ne olur dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh, bu hususta sana bir şey söylemek yerine bunu kendi kendine muhakeme etmeni istiyorum diyerek Resulullah'ın bu husustaki tavır ve tutumunu anlattı. O kadar anlattı ki Hafsa radıyallahu anha yanında bulunan Hazreti Ali radıyallahu anh'ın kızı Rukiye ile birlikte ağlamaya başladı. Hazreti Ömer Resulullah'ı ve Hazreti Ebu Bekir'i kastederek benim iki dostum vardı. Onlar bir yol tuttular ve bu yolda ilerlediler. Eğer ben onların gittikleri yoldan çıkar ve başka bir yola girersem onların izinden ayrılmış olurum. Vallahi ben onların sıkıntılı hayatları gibi yaşamaya devam edeceğim. Belki böylelikle onlar gibi ebedi genişliğe ve huzura kavuşurum. Mesruk rahmetullahi aleyh şöyle anlatmıştır. Hazreti Ayşe radıyallahu anhaya, ey annemiz! Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eve geldiği zaman en fazla söylediği söz neydi diye sordum. Ve bana dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eve geldiğinde genellikle şöyle derdi. Şayet insanoğlunun iki vadi dolusu altını olsaydı, elbette buna eklenecek bir üçüncüsünü de isterdi. İnsanoğlunun karnını ancak toprak doldurur, gözünü ancak toprak doyurur. Allah Celle Celaluhu kendisine tövbe edenlerin tövbesini kabul eder. Allah Celle Celaluhu bu malı kendisiyle namazlar kılınsın ve zekatlar verilsin diye emretmiştir. Katade rahmetullahi aleyhin Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki İnsanoğlunun şu iki şey hariç her şeyi ihtiyarlar. Hırs ve ardı arkası kesilmeyen emeller.
Müminlerin emiri Hazreti Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh bir defasında şöyle demiştir. Başınıza gelmesinden en çok korktuğum iki şey vardır. Sizlerin ardı arkası kesilmeyen hedefler ve emeller peşinde olmanız ve arzu ve heveslerinizin peşinde koşmanız. Emellerinizin peşinden gitmeniz size ahireti unutturur. Hevai nefse tabi olmanızsa sizi haktan ayırır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Şu üç şey, üç şeyin başıdır. Dünyaya dalmak, ona ihtirasla bağlanmak, onun nimetleriyle cimrilik yapmak. Bu üç şey beraberinde şunları getirir. Ardından zenginlik olmayan bir fakirlik. Kendisine hiç boş vakit bırakmayan bir meşguliyet. Ardında sevinç gelmeyen bir hüzün. Ebu Derda radıyallahu anh bir defasında Humus halkına misafir olmuş ve onlara şöyle demiştir. Hiç haya etmiyor musunuz? Baksanıza, oturamayacağınız evler inşa ediyor, kavuşamayacağınız emeller peşinde koşuyor ve yiyemeyeceğiniz malları topluyorsunuz. Sizden önce yaşamış insanlar da muhteşem binalar yapmışlar ve çokça mal edinmişler ve kavuşamayacakları şeyler peşine düşmüşlerdi. Bir sabah oldu, baktılar ki evleri kendileri için kabir, emelleri kendileri için bir aldatmaca ve malları da kesata uğramıştır. Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh bir defasında Hazreti Ömer bin Hattab radıyallahu anh'a şöyle demiştir. Eğer iki arkadaşına Resulullah ve Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'a kavuşmak istersen elbiseni kendin yama, ayakkabını kendin onar, kısa vadeli emeller kur ve doymayacak kadar ye. Muhadramlardan Ebu Osman Nehdi rahmetullahi aleyh anlatıyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı gördüm. Üzerindeki elbisesinde tam 12 yama vardı ve bu halde hutbeye çıkmış insanlara vaaz ediyordu. Hazreti Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh bir gün çarşıya çıktığında üzerinde çok kalın ve kaba yün kumaştan bir kıyafet vardı. Çarşıdakilerden biri, ''Ey müminlerin emiri, şu giydiğinizi çıkarıp daha güzel ve daha yumuşak bir şey giyseniz olmaz mı?'' dedi. Hazreti Ali ona şöyle cevap verdi. ''Bu elbise kalbe daha çok Allah korkusu veriyor. Hem bu elbise salihlerin giyimine en çok benzeyendir. Mümin için en iyisi onlara tabi olmaktır.'' Rivayet edildiğine göre Ebu Zer radıyallahu anh şöyle demiştir. ''Ben insanları bir baytarın hayvanların hastalığını anlamasından daha iyi anlarım. İnsanların en hayırlıları zühd ehli olanlardır. Şerlileri ise dünyadan, ihtiyacından daha fazla almaya çalışanlardır.''

0: Canı Dilden.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Gözü

0: yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için kurbanın kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik. Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Senin hikayen. Bazen düşündüren, bazen tebessüm ettiren. Kimi zaman da kendimizi bulduğumuz hikayeler. Belki de biri senin hikayen. Senin hikayen hafta içi her gün saat 6.30 ve 19.30'da Semerkant Radyo'da.

Salacak Kahvehanesi. Hat, Ebru, Tesip, Şiir, Musiki, Mimari. Kısaca kültürümüzün temel taşları Salacak Kahvehanesi'nde konuşuluyor. Uğur Dumlupınar'ın sunumuyla Salacak Kahvehanesi, Perşembe günleri saat 18'de Semerkant Radyo'da.

Hikmet ehli bir zat der ki, bütün kötülüklerin anası şu üç şeydedir. Haset, hırs ve kibir. Kibrin kökü İblis aleyhillâneye dayanır. Ona Adem'e secde et denildiği zaman kibirlenmiş, secde etmemiş ve lanetlenmiştir. Hırsa ilk olarak Hazreti Adem aleyhisselamda görülmüştür. Ona cennetin hepsi senin içindir. Ancak şu ağaca yanaşma denildiğinde hırsına mağlup olup ağacın meyvesinden yemiş ve cennetten indirilmiştir. Hasedin ilk ortaya çıkışı ise Hazreti Adem'in oğlu Kabil ile birlikte olmuştur. O hasedi sebebiyle kardeşi Habil'i öldürmüş ve kafir olmuştur. Onun varacağı yer hiç şüphesiz cehennemdir. Rivayet edildiğine göre Hazreti Adem aleyhisselam oğlu Şit aleyhisselama 5 tavsiyede bulunmuş ve bu 5 tavsiyeyi de kendisinden sonra gelecek olan torunlarına aktarmasını emretmiştir. Birincisi, çocuklarına de ki, dünya ile mutmain olmaya çalışmayın. Zira ben baki olan cennetle mutmain olmaya çalıştım. Ancak Allah Teala benden razı olmadı ve beni cennetten indirdi. İkincisi, çocuklarına de ki, kadınlarınızın heva ve heveslerine göre hareket etmeyin. Çünkü ben kadınımın arzusuna göre hareket ettim, yasak meyveden yedim ve nihayetinde pişman oldum. Üçüncüsü, çocuklarına de ki, yapmak istediğiniz her işin akıbetini düşünün. Çünkü ben o ağaçtaki meyveyi yemenin sonunu düşünseydim, başıma gelenler olmazdı. Dördüncüsü, çocuklarına de ki, bir hususta kalbinizde bir sıkıntı ve daralma hissettiğiniz

rahmetullahi aleyh der ki, öğrendiklerim arasından 4000 hikmetli söz seçtim. 4000'in arasından 400'ünü, 400'ün 40'ını, 40'ın da 4 tanesini seçtim. Bu seçtiklerim şunlardır. Birincisi, kalbini bir kadına bağlama. Zira kadın bugün senin, yarınsa bir başkasınındır. İkincisi, kalbini mal mülke bağlama. Çünkü onlar senin elinde bir emanettir. Bugün senin, yarınsa bir başkasınındır. O halde başkasının malı için kendini yorma. Çünkü onların keyif ve sefası başkasına, vebali ise sana olur. Eğer kalbini mala mülke bağlarsan, ondaki Allah hakkını, zekat, sadaka ve benzerini vermezsin. Kalbine fakirlik korkusu girer ve şeytana itaat ederek isyan edenlerden olursun. Üçüncüsü, kalbini kurcalayan şeyi terk et. Çünkü müminin kalbi şahit gibidir. Şüpheli durumlarda sıkılır, daralır ve haramdan kaçar. Müminin kalbi helal olan şeylerde rahat ve sükun budur. Dördüncüsü, karşılığını kestiremediğin hiçbir işi yapma. Mücahit rahmetullahi aleyhin Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dünyada bir garip gibi, yabancı gibi veya yoldan geçen bir yolcu gibi ol. Kendini kabir halkından biri gibi kabul et. Mücahit rahmetullahi aleyh demiştir ki, Abdullah bin Ömer radıyallahu anh bana şöyle demişti. Sabaha çıktığında nefsine akşam çıkacağından söz etme. Hastalığından önce sağlığının, ölmeden önce de hayatının kıymetini bil. Çünkü yarın kıyamet günü adının ne olacağı şakilerden mi, saitlerden mi bilemezsin. Ebu Leys Semerkandî rahmetullahi aleyh der ki, kim arzu ve hedeflerini kısa tutar, ardı arkası kesilmeyen emellerden vazgeçerse, Allah Teala ona 4 ikramda bulunur. Birincisi, Allah Teala o kimseye ibadet ve taat etme kuvveti verir. Çünkü insan yakında öleceğini bilse, karşısına çıkacak zorluklara hiç aldırış etmeden, olanca gücüyle ibadetlerine sarılır, amellerini çoğaltır. İkincisi, Allah Teala o kimsenin üzüntü ve kederlerini azaltır. Çünkü insan kendisinin yakın bir zamanda ölümle yüz yüze geleceğini bilse, karşılaşacağı zorluklara aldırış etmez. Üçüncüsü, Allah Teala o kimseyi aza razı kılar. Zira insan kendisinin yakın zamanda öleceğini bilse, çokça mal edinme derdine düşer. Onun tek derdi ahiret olur. Dördüncüsü, Allah Teala onun kalbini nurlandırır. Nitekim denildiğine göre kalp, şu 4 şeyle nurlanmıştır. Birincisi karnın aç olması. İkincisi salih arkadaş. Üçüncüsü geçmişte yapılan günahları göz önüne getirerek gelecek için salih amellerde bulunmak. Dördüncüsü arzu ve emelleri kısa vadeli tutmak. Allah Teala ardı arkası kesilmeyen hedefler ve emeller peşinde koşanları şu 4 şeyle cezalandırır. Birincisi ibadetlerde tembellik. İkincisi, dünyevi kederlerin artması. Üçüncüsü, mal mülk biriktirme hırsı. Dördüncüsü, kalbinin katılaşması. Kalbin katılaşmasının nedeni şu 4 şeydir. Birincisi, tıka basa yemek yemek. İkincisi, kötü kişilerle dostluk kurmak. Üçüncüsü, geçmişte işlediği günahları unutmak, ibret almamak. Dördüncüsü, ardı arkası kesilmeyen hayaller ve hedefler peşinde koşmak. O halde bir Müslüman arzu ve emellerini kısa vadeli tutmalıdır. Çünkü insan ölümün kendisine hangi nefesinde geleceğini bilemez. Nitekim Cenab-ı Allah ayet-i kerimesinde "Hiç kimse nerede öleceğini bilemez." Lokman suresi 34. ayet-i kerime buyurmuştur. Bir başka ayette "Muhakkak sen de öleceksin, onlar da ölecektir." Zümer suresi 30. ayet-i kerime. Bir diğer ayette de ecelleri geldiği zaman onlar ne bir saat geri kalabilirler ne de öne çekebilirler. Nahl suresi 61. ayeti kerimede de böyle buyurmaktadır. Mümin ölümü çokça hatırına getirmeli ve şu 6 şeyden kendini soyutlamamalıdır. Birincisi, kendisini ahirete, cennete götürecek ilim. İkincisi, kendisini Allah'a ibadet ve itaat noktasında yardım ve teşvik edecek ve günahlardan uzaklaştıracak bir arkadaş. Üçüncüsü, düşmanını yani şeytanı tanıyıp ondan sakınmak. Dördüncüsü, gece ve gündüzün birbiri ardına gelmesinden ve Allah Teala'nın ibret verici diğer ayetlerinden ibret almak. Beşincisi,

kıyamet günü davacıları olmaması için insanlara insafla muamele etmek. Altıncısı, kıyamet günü rezil rüsva olmamak için ecel gelmeden önce ona hazırlanmak. Ebu Leys Semerkandî rahmetullahi aleyh der ki, senetleriyle bize kadar ulaştığına göre Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh şöyle anlatmıştır. Bir gün Resulullah aleyhissalatu vesselam sahabilerine, sizler cennete girmek ister misiniz buyurdu. Sahabiler, Allah bizim canımızı sana feda kılsın ey Allah'ın Resulü, elbette girmek isteriz dediler. Resulullah, arzu ve emellerinizi kısa tutun ve Allah'tan gereğince haya edin buyurdu. Bunun üzerine sahabiler, ya Resulallah, biz zaten Allah'tan haya ediyoruz dediler. Resulullah buyurdu ki, benim kastettiğim haya, sizin anladığınız manada utanma hissi değildir. Allah'tan haya etmek demek, baş ve başta bulunan organlarla, karın ve onun içinde olan organları her türlü günah ve haramlardan korumak, ölümü ve toprak altında çürümeyi unutmamaktır. Ahiret nimetlerini isteyen kimse, dünyanın şatafatını bırakır, işte bunları yapan bir kul, Allah'tan hakkıyla haya etmiş olur. Müverrik İcli anlatıyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tekasür suresinin çokluk kuruntusu sizi o derece oyaladı ki nihayet kabirleri ziyaret ettiniz. 1 ve 2. ayetini okudu ve sonra şöyle dedi. Ademoğlu malım malım der. Oysa senin malından senin olan sadaka vererek ahirete gönderdiğin, yiyip tükettiğin ve giyip eskittiğin şeydir. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyhin dediğine göre Tevrat'ta şu 5 madde yazılıymış. Zenginlik kanaattedir, selamet uzlettedir. Hürriyet şehvi şeyleri terk etmededir. Muhabbet rağbeti terk etmededir. Uzun yılların, ahiretin mutluluğu şu kısacık dünya günlerine sabretmededir. Urve bin Zübeyir radıyallahu anh'ın Hazreti Ayşe radıyallahu anh'dan rivayet ettiğine göre o şöyle demiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bana buyurdu ki, ey Ayşe, şayet cennette bana kavuşmak istiyorsan, dünyadan bir yolcunun yanına aldığı kadar azık sana yetsin. Zenginlerle oturup kalkma, bir elbiseyi yamalayarak giyene dek onu eskitmiş sayma. Rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem bir defasında şöyle dua etmişti. Allah'ım, beni sevene dürüstlük, iffet ve yeteri kadar rızık ihsan et. Beni sevmeyenin de malını ve çocuğunu çoğalt. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'tan bize kadar ulaştığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dünyaya rağbet etmek kederi ve hüznü çoğaltır. Dünyada zühd ehli olmak kalbi ve bedeni rahatlatır. Sizin için fakirlikten korkmuyorum. Sizin için korktuğum şey zenginliktir. Yani dünya malını sizden öncekilere yayılıp serildiği gibi size de açılmasıdır. Nihayetinde böyle bir zenginlik sebebiyle öncekiler gibi sizler de dünyalık yarışına girer ve onların helak olduğu gibi sizler de helak olursunuz. Efendimiz buyuruyorlar ki, bu ümmetin ilklerinin kurtuluşu zühd ve imanı yakinle olmuştur. Sonuncularının helaki ise cimrilik ve ardı arkası kesilmeyen arzular ve hedefler sebebiyle olacaktır.

Efendim Canı Dilden programı devam ediyor. Alimlerimizin yazdığı kitaplardan İhtiraslar ve Ardı Arkası Kesilmeyen Emeller konusunu işledik. İstifade etmemiz gereken bir konuydu. Umarım istifade edenlerden oluruz. Efendim sufi kavramlarla programımıza devam ediyoruz. Bugün sizler için seçmiş olduğumuz sufi kavramımız tevazu. Tevazu, Arapçada alçak gönüllülüğü ifade eder. Nefsi tanıyıp ciddi olarak alçaltmadır. Tevhid hürmetine nefsi yüceltmemektir. Cüneyt, tevazu, kanadı indirmek, kenarı kırmak olarak tanımlar. Gaybleri bilen Allah'ın hürmetine kalplerin tezellülüdür. Hak hürmetine haktan dolayı hakkı kabul etmektir. Makam ve mevkiyle övünmemek, insanları hakir görmemek, kibirden uzak durmak, alçak gönüllülüğe yönelmek, herkesin ağırlığını yüklenmek şeklinde de tabir edilmektedir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de tevazu hakkında şöyle buyurmaktadır. Rahman'ın has kulları onlardır ki, yeryüzünde tevazuyla yürürler ve kendini bilmez kimseler onlara laf attığında incitmeksizin selam derler, geçerler. Furkan Suresi 63. Ayet. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemse şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki Allah Teala bana sizin mütevazı olmanızı vahyetti. Hiçbir kimse diğerine karşı övünmesin ve hiçbir kimse diğerine zulüm ve haksızlık etmesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaati. Kıssa. Sultan Beyazıt, Beyazıt Camii inşaatı bitince ilk cuma namazı için orada bulunan cemaate ikindi ve yatsı namazlarının ilk sünnetini hayatı boyunca hiç kaçırmayan kim varsa namazı o kıldırsın demiş. Cemaatten hiç ses çıkmamış. Sonra sultanın yanındaki alimlerden biri sessizce, "Sultanım, bu istediğiniz çok zor bir şeydir. Ben bile hayatımda birkaç kez kaçırmışımdır," demiş. Bunun üzerine sultan, "Biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sımsıkı sarılmazsak, ahirette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail olamayız," demiş. Hisse. Müslüman, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en küçük sünnetine bile büyük bir gayretle uymalıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uyan kimse, ahiret gününde onun şefaatine nail olur. Hadimül Müslimin, Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni Hazretleri, El-Minhacü Seni adlı eserinde zikir hakkında şöyle buyurmuştur. Kalbinize Allah dedirtmeye çalışın. Bir müddet sonra kalp zikre geçer. Fakat biz zikrin çokluğunda değiliz. Biz zikrin huşusundayız. Efendim böylelikle bir Canı Dilden programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Canı Dilden programında hafta içi her gün saat 14'te Semerkant Radyo'da bizden bir iz taşıyan hikayeler, alimlerimizin yazdığı kitaplardan nasihatler, sufi nedir, sufilerin kavramları nelerdir, kıssadan hisseler ve son olarak Hadim-ül Müslim'in Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni Hazretlerinin yazmış olduğu El-Minhacü's-Seni Adab-ı Şeyh Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni eserinden paylaşımlarımız oluyor. Yarın yine saatleriniz 14'ü gösterdiğinde Semerkant Radyo'da Canı Dilden programıyla görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Kavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
4: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorsey, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 8356.
1: Reklamları dinlediniz. Saat 15.
0: Haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler haberleri sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 09'da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 5.6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7.03 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Malatya Valisi Seddar Yavuz yaptığı açıklamada tüm Malatya ve civarındaki illere geçmiş olsun dileklerini iletti. Saha tarama çalışmalarının devam ettiğini anlatan Yavuz, şu ana kadar bir olumsuzluk ihbarı almadık. Arkadaşlarımız sahada tarama çalışması yapıyor. Herkese geçmiş olsun. Allah böyle afetleri kimseye yaşatmasın diye konuştu. Gaziantep valisi Kemal Çeber ise Malatya'daki depremin kentte de hissedildiğini belirterek, şu an itibariyle ilgili kurumlarımız tarafından gerçekleştirilen saha taramalarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. İncelemeler dikkatle devam etmektedir. Başta Malatya olmak üzere depremi hisseden tüm çevre illerimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin dedi. Kahramanmaraş valisi Mükerrem Ünler de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Malatya'nın Battalgazi ilçesine meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin Kahramanmaraş'ta da hissedildiğini belirterek olumsuz bir durum bulunmadığını ifade etti. Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada da ilimizde de hissedilen deprem sonrasında AFAD 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birim

bilimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir ifadelerini kullandı. Deprem Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri ve Sivas'tan da hissedildi. Sarsıntının hissedilmesiyle vatandaşların binalardan ayrılmaya çalıştıkları ve boş alanlarda bekledikleri görüldü. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NEK sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 09'da 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini ve depremin Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa'da da hissedildiğini hatırlatarak şunları kaydetti. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saat aramalarına derhal başlamıştır. An itibariyle herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun dedi. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halk İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuamiral Zeki Aktürk, Efes 2026 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında Seferihisar'daki Doğan Bey Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin huzur, güvenlik ve istikrarı için gerçekleştirdiği görev ve faaliyetlerine kesintisiz devam ettiğini vurgulayan Aktürk, bıraktığımız hafta içinde 5 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, harekat bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcıyla mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir ifadesini kullandı. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin en büyük birleşik müşterek tatbikatlarından olan Efes 2026'ya milli unsurlarımızla birlikte 50 ülkeden gözlemci, birlik ve unsurların yer aldığı 10 binden fazla personel katılmaktadır. Efes 2026 tatbikatının maksadı birleşik ve müşterek harekatta planlama, koordinasyon ve icra konusunda birlikte çalışabilirliği geliştirmek, komuta kontrol usullerini, elektronik harp taktik ve tekniklerini denemek, katılımcı ülkelerin envanterindeki harp silah ve araçlarının müşterek kullanılma usullerini uygulamak, lojistik desteğin planlama ve icra esaslarını geliştirmek, ortak siber güvenlik anlayışı oluşturmak, asimetrik tehditlere karşı koyma ve hibrit harekat icra etme kabiliyetlerini artırmaktır. Efes tatbikatında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tam bağımsız savunma sanayi hedefi doğrultusunda geliştirilen yüksek teknoloji ürünü silah sistemlerimizde başarıyla kullanılmaktadır dedi. Tuamiral Aktürk, Orta Doğu'daki gelişmeler kapsamında Filistin halkıyla dayanışmasını göstermek ve Gazze'ye yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan küresel Sumut filosuna uluslararası sularda İsrail güçleri tarafından müdahale edilerek yeni bir korsanlık eylemi daha gerçekleştirildiğini ifade etti. İsrail'in alıkonulan vatandaşlarla beraber tüm katılımcıları derhal serbest bırakması gerektiğini vurgulayan Aktürk, Gazze'de yaşanan bu insani trajedinin ve İsrail'in hukuk tanımaz eylemlerinin sona erdirilmesi için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini yineliyoruz. Ayrıca İran'la ABD arasında devam eden müzakere sürecinde tarafların sağduyulu ve yapıcı davranmasının önemini ve bu yöndeki çabalara her türlü desteği vermeye devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. İsrail ve Lübnan arasında 45 gün süreyle uzatılan ateşkes kararını da memnuniyetle karşılıyor, İsrail'in ateşkes ruhuna uygun davranması gerekliliğini yineliyoruz dedi. Tuamiral Aktürk, yerli ve milli savunma sanayinin sunduğu imkanlarla savunma kabiliyetlerini modernize etmeyi sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ileri teknoloji donanımı ve caydırıcı gücünü daha da artırma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca muhtelif miktarda Tayfun Blok 2 füzesi ilk kez olmak üzere Fırtına 2 obüsü Akıncı Taarruzi insansız hava aracıyla Milli Piyade Tüfeği'nin muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlanarak envantere alındığını belirten Aktürk, makine ve kimya endüstrisi anonim şirketimiz tarafından hafta içinde muhtelif adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı tamamlanmış, yerli ve milli olarak geliştirilen Milli Deniz Topu Denizhan'ın üretimi tamamlanan 7.'si, atışlı kabul testlerini başarıyla tamamlayarak Milgen projesinin 10. gemisine monte edilmek üzere teslim edilmiştir dedi.
ülkede konuşlu hava savunma sistemlerine ilişkin faaliyetler üzerine sorulan soru üzerine, konunun müttefik ülkelerle koordinasyon içerisinde planlandığı ve mevcut güvenlik ortamı çerçevesinde düzenli olarak değerlendirildiği bilgisi verildi. Ülkemizde görev yapan İspanya Patriot hava savunma sistemine ilave olarak ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan çatışmalardan dolayı NATO tarafından görevlendirilen ilave iki Patriot sisteminin biri Almanya tarafından değiştirilecektir. Söz konusu değişimin Haziran içerisinde tamamlanması planlanmakta olup ilgili sistemin yaklaşık 6 ay süreyle görev yapması öngörülmektedir. Süreç mevcut güvenlik değerlendirmeleri doğrultusunda müttefiklerle koordineli şekilde sürdürülecektir dedi. Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Paymix ödeme kuruluşu tarafından yasa dışı bay sitelerine finansal ve teknik altyapı sağlandığı iddiasıyla İstanbul'da yürütülen soruşturmada haklarında gözaltı kararı çıkarılan 61 şüpheliden 59'u yakalandı. Operasyonun Ankara, Eskişehir, Manisa, Muğla, İzmir ve Antalya İl Jandarma Komutanlıklarınca eş zamanlı olarak gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada şüphelilerin yakalanması, suç delillerinin ele geçirilmesi ve dijital materyalin muhafaza altına alınmasına yönelik arama, el koyma ve yakalama işlemleri icra edildiği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği belirtildi. Operasyonda 61 şüpheliden 59'unun yakalandığı, firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bilgisi verilen açıklamada, soruşturma kapsamında ayrıca suçtan elde edilen mal varlığı kapsamında olduğu değerlendirilen 12 araç, 30 konut, 54 tarla ve arsa olmak üzere toplam 96 taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konulmuş, 61 şahsa ait 657 banka ve kripto para hesabına bloke işlemi uygulanmıştır, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de Nek Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda siber vatanı kara para yuvasına çevirmeye çalışan organize suç şebekelerinin finansal ve dijital altyapılarını çökertmeye devam ettiklerini belirtti. Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığımız tarafından yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında bugün şafak vakti 7 ilimizde eş zamanlı olarak Paymix 4 operasyonu başarıyla icra edilmiştir. Yasa dışı bahis sitelerinin panel erişimlerini, kripto varlık üzerinden yapılan maaş hak ediş transferlerini ve dijital izlerini siber istihbarat yöntemleriyle takip eden adli birimlerimiz organize suç ağına dev bir darbe daha indirmiştir. Operasyon neticesinde hedefteki 61 şüpheli hakkında işlem başlatılmıştır dedi. Batman merkezli 17 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 121 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden elde edilen kara paraların çeşitli hesaplara ardından kripto hesaplara aktarılarak aklandığını tespit etti. 143 şüphelinin 19 milyar 300 milyon liraya aşkın işlem hacmi gerçekleştirdikleri belirlendi. 18 Mayıs'ta Batman, İstanbul, Kocaeli, Antalya, İzmir, Balıkesir, Zonguldak, Konya, Adana, Aydın, Erzurum, Siirt, Adıyaman, Zonguldak, Sivas, Ağrı ve Diyarbakır'da 200 ekip ve 700 personelin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 121 şüpheli yakalandı. Bu kişilerin ikametlerinde yapılan aramalarda bazı dijital materyale el konuldu. İki ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 22 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Van merkezli 11 ilde sokak satıcılarına yönelik narko kapan Van uyuşturucu operasyonunda 78 şüpheli gözaltına alındı. Yaklaşık 3 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu 850 polisin katılımıyla yapılan eş zamanlı operasyonda 78 şüpheliyi gözaltına alan ekipler diğer zanlılara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, operasyona ilişkin Van Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlediği basın toplantısında, Kadimşehir Van'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında kapsamlı bir uyuşturucu operasyonu icra ettiklerini söyledi. Yaklaşık 3 ay süren titiz ve çok yönlü çalışmalar neticesinde organize şekilde hareket eden mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslar fiziki, teknik ve analitik yöntemlerle detaylı biçimde takip edilmiştir.
Yürütülen soruşturma kapsamında toplam 102 şüpheli şahsın uyuşturucu ticareti faaliyetleri, örgütsel bağlantıları ve suç ilişkileri ayrıntılı şekilde tespit edilmiştir. Aylar süren büyük bir emek, sabır ve teknik çalışma sonucunda Van Cumhuriyet Başsavcılığımız ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Van Emniyet Müdürlüğümüzce 11 farklı ilimizde eş zamanlı olarak narko kapan Van operasyonu icra edilmiştir. 850 kahraman polisimiz, 176 ekibimiz ve özel eğitimi dedektör köpeklerimizle birlikte gece boyunca Van'ın dört bir yanında suçla mücadelenin en güçlü iradesi sahaya yansıtılmıştır diyen Balcı, gözaltına alınan şüphelilerin detaylı suç geçmişlerini

0: İşinin incelenmesi sonucu başta uyuşturucu madde ticareti olmak üzere yağma, konut dokunulmazlığının ihlali, silahlı tehdit, mala zarar verme, kasten adam yaralama ve hırsızlık gibi çok sayıda suçla da doğrudan ilişkili olduklarının tespit edildiğini bildirdi. ABD Başkanı Trump, İran'la anlaşıp anlaşamayacaklarını yakında göreceklerini kaydederek bu savaşı çok kısa sürede sona erdireceğiz dedi. Trump, İran'la müzakerelerin devam ettiğini vurgulayarak yakın zamanda bir anlaşmaya varıp varamayacaklarını göreceklerini belirtti. ABD Başkanı bu savaşı çok kısa sürede sona erdireceğiz. Anlaşma yapmak için can atıyorlar. Bu durumdan bıktılar. Bence bu işi çok çabuk bitireceğiz. Umarım bunu güzel bir şekilde hallederiz değerlendirmesini yaptı. Çin lideri ülkesini ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Xi Jinping burada yaptığı açıklamada ABD Başkanı Trump'ın ikinci iktidar döneminde tek taraflı tarife artışları, egemenlik talepleri ve güç kullanımıyla uluslararası ortamı Amerikan çıkarları lehine yeniden şekillendirme girişimlerini üstü örtülü eleştirerek bugün dünya barışçıl olmaktan uzak, tek taraflılık ve hegemonya ciddi tehdit yaratıyor. Uluslararası düzeni orman kanunu tarzı güç ve hakimiyet çekişmesine tehlikeli şekilde yakınlaştırıyor dedi. Toplantıda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Çin'le 25 yıl önce iyi komşuluk, dostluk ve işbirliği anlaşması imzaladıklarını hatırlatarak bu iki ülke arasında kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliği için sağlam bir temel oluşturdu. Rusya-Çin ilişkileri eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştı ve gelişmeye devam ediyor değerlendirmesinde bulundu. Putin, Çin'le ilişkilerin küresel duruma bağlı olmadığını ve örnek olduğunu da dile getirdi. Çin'de etkili olan şiddetli yağış ve seller nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti. Çin basınında çıkan haberlere göre şiddetli yağışlar ülkenin çeşitli bölgelerini etkisi altına aldı. Ülkenin güneyindeki Hunan eyaletinde meydana gelen sellerde 5 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de kayboldu. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede 19 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Guizhou eyaletinde bazı yollar ve binalar aşırı yağış nedeniyle su altında kalırken bölgede 3700'den fazla kişi tahliye edildi. Meydana gelen sellerde 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kayboldu. Hubei eyaletinde de şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de kayboldu. Dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Bugünün ötesi.
2: Günün ötesi.
3: Duran Şahin.
2: Günün ötesi.

Sevgili dinleyicilerimiz, 17. yüzyılda mikroskobun gelişmesi, kar kristallerindeki o muhteşem sanatın insanoğlu tarafından görülmesini kolaylaştırdı. 19. yüzyılın sonlarına doğru geliştirilen fotoğraf makinesi ise kar merakları için ayrı bir sevinç kaynağı oldu. 1885'te Amerikalı Wilson, kar kristali fotoğrafçılığının öncülüğünü yaptı ve yaklaşık 50 kış, evet yanlış duymadınız, 50 kış kendi çiftliğindeki küçücük barakasında tek başına çalıştı. Isının sık sık sıfırın altına düştüğü ve şiddetli kar fırtınalarının insanın içine işleyen soğuğuna karşı koymaya çalıştığı barakasında ilkel kamerasıyla kar şekillerinin sayısız ve harika tasnifini gerçekleştirdi. Wilson'ın dünyanın her yanında kaynak olarak gösterilen bu çalışması 2000'den fazla kar kristalinin fotoğrafını ihtiva ediyordu. Evet, son derece soğuk bir havada kar tanelerini fotoğraflamaya çalışırken Wilson'ın karşılaştığı problemleri bir düşününüz. Gökten birbirinin ardı sıra inen kar tanelerinin erimesini Wilson o günün imkanlarıyla geciktirebilmiş ve fotoğraflarını çekmeyi başarabilmişti. Sonraki yılların kar otoritelerinden biri New York Üniversitesi Atmosfer İlimleri Araştırma Merkezi Direktörü Weekend Shepherd'dı. İlk çalışmalarını evindeki buzdolabında sürdürmüştü. Kar kristallerini yakalayıp resmini çekmekte geliştirdiği teknik temel olarak kabul edildi. Bütün bu çalışmalar kar kristalleriyle ilgili şu gerçeği ortaya çıkarıyor efendim. Kar kalınlığının 25 santimetreyi bulduğu bir yerde 2 metrekaredeki kar taneciği sayısı 1 milyonu geçebilir. Ve insan parmağındaki iz gibi hiçbir kar kristali birbirine benzemez. Gökten inen sayısız kar tanesi arasında tıpatıp aynı ebatta, aynı şekilde ve aynı sayıdaki molekülde olan kristal şimdiye kadar bulunamamıştır. Profesör Doktor Mehmet Kaplan diyor ki, İkinci Dünya Savaşı sıralarında hapse atılan bir yazarın hapishane avlusunda bulduğu bir çakıl taşı hakkında yazdığı 2 sayfalık bir yazıyı okumuş ve hayret etmiştim. Yazar, bizim için alelade bir şey olan çakıl taşında kainatı seyrediyordu. Yunus, benim bir karıncaya ulu nazarım vardır, der. Gerçek sanatkar varlığa ulu nazarla bakar ve zerrede Allah'ı görür. Wilson'ın kar kristallerinin fotoğrafını çekebilmek için yaptığı fedakarlıklar, bu uğurda harcadığı 50 yıl, ilahi sanatın bir eserini daha seyretmemesi sağladı. İlim bizi Allah'a götürüyor. Çalışmak ve fedakarlık ilmin temelini oluşturuyor muhterem dinleyicilerimiz. Maria Mitchell şöyle diyor. Bir tabiat kanununu ifade eden her bir formül Allah'ı öven bir ilahidir. O halde ilahilerimize bu ilahileri de katalım. Dahası katmak zorundayız. İlim Allah'ın sırlarını ve onun koyduğu kanunları keşfetme sanatıdır. Bu sanatın sanatkarına öyle muhtaçız, öyle hasretiz ki. Başka bir düşünür, her sanat insanın güç bir işte kudretini seve seve harcamasıyla başlar diyor. Kudretinizi seve seve harcayacaksınız. Yoruldun, dinlen diyenlere Victor Hugo'nun cevabını tekrarlayacaksınız. Dinlenmek için
önümde bir ebediyet var.

Dinlenmek için önümde bir ebediyet var. Fiziğin, kimyanın, biyolojinin, matematiğin ilahilerini ararken, Yunus'un ilahilerini seslendiren bir hedef adamından daha muhteşem bir manzara azdır herhalde. Siz kar tanesinden dersinizi alırken, Wilson'ın 50 kışından da dersinizi almayı unutmayın. Görüyorsunuz, kar tanesinden ders almamız, kar tanesinde ilahi sanatı seyredebilmemiz, 50 kışı soğuk bir barakada geçirmeyi göze almakla mümkün oluyor. Kar tanesinin hayranlıkla seyredilebilmesi için

Önce mikroskobun, sonra fotoğraf makinesinin icat edilmesi gerekiyor. Sonra bir Wilson gerekiyor. Sonra Schaefer gerekiyor. Uzun kışlar gerekiyor. Hedefler belli, adam gerekiyor.

kelebeklerin kanatlarındaki harf ve rakam şeklindeki şifreleri çözmeye çalışanlardan biri olan Dr. Arthur Shapiro, "Yaptığımız araştırmalar sadece bir esrar perdesini aralamaktan ibarettir," diyor. Esrar perdesini aralayanlar, perdenin ötesindeki hazinelere de kavuşuyorlar. Esrar perdesini aralamakta teşkilatsız, isteksiz, gayretsiz davrananlar, böyle davranmayanların gerisinde kalıyorlar. Çünkü onların hazineleri olmuyor.

Batılı bir düşünür güzel bir tavsiyede bulunmuş. Başkası üzerine hüküm vermeden önce kendiniz üzerine hüküm veriniz. Evet, başkası üzerine hüküm vermeden önce kendiniz üzerine hüküm veriniz. Bu ne işe yarar? Kendiniz hakkında vereceğiniz hüküm, başkası hakkında vereceğimiz hükmün ağırlığını hafifletebilir. Bizi yersiz, zamansız, haksız hükümlerden koruyabilir. Mesela bir insanı hemen tenkit etmeye başlamadan önce kendimizi bir yoklasak, belki de tenkitten vazgeçmemiz gerekir. Birisi hakkında tembeldir hükmünü vermeden önce kendinize sorun. Acaba ben yeterince çalışkan mıyım? Göreceksiniz ki büyük ihtimalle o tembeldir hükmünü rafa kaldırma mecburiyeti duyacaksınız. Yine maddi ve manevi meselelerinin hepsini halledememiş birisi hakkında hüküm vereceğiniz zaman dönüp kendinize bir bakmakta fayda var. Ben meselelerimin hepsini hallettim mi? Benim eksikliklerim yok mu? Diyelim ki kendiniz hakkında vereceğiniz hüküm çok olumlu oldu. O zaman da olgunluğun yardımı koşup girecek ve yine sizi başkası hakkında ağır hükümler vermekten koruyacaktır. Kaldı ki kendisine samimiyetle inceleyen birisinin başkaları hakkında ağır hükümler verebilecek gücü ve zamanı pek olmayacaktır. Profesör Doktor Ali Nihat Tarlan bir ipek böceği hikayesi anlatır. Birisi ipek böceğini tohum halindeyken görür. İpek böceği nedir sorusuna onun verdiği cevap şudur. Göze ancak görünebilen darı tanesi gibi bir şey. İpek böceğini yerde sürünen bir kurt halindeyken gören ikinci adam aynı soruya, İpek böceği ağır ağır hareket eden pek çirkin bir kurtçuktur cevabını verir. Üçüncü adamın ipek böceği tarifi, ipek böceğinin yumurta halidir. İpek böceği dut dalları arasında ufak, ipek bir yumurtadır der. Dördüncü adam ipek böceğini gördüğünde, ipek böceği artık kozasından çıkmıştır. O da ipek böceği bir nevi kelebektir tarifini yapar. Hakkında hüküm vereceğiniz insanları birer ipek böceği gibi düşünebilirsiniz. Acaba o insan kurçuk devresinde midir? Kozasını mı örmektedir? Yoksa kozasından çıkmış mıdır?

İnsanın şartları sürekli değişen bir yolculukta olduğunu göz ardı ederseniz, bir ipek böceğine o bir kurtçuktur, çirkindir deme hatasına düşebilirsiniz. Öyleyse insanlar hakkında hüküm vermeden önce kendi geçirdiğiniz safhalara bir göz atmanız ne kadar faydalı olur. Sizin çirkin bir kurtçuk ya da dut dalları arasında yumuşak bir yumurta safhanız olmamış mıdır? Biz hakkında ağır hükümler verdiğimiz birçok insanın karşımıza bizim hakkımızda ağır hükümlerde bulunmayacak bir olgunlukta çıktığına şahit olmuşuzdur. Profesör Doktor Ali Nihat Tarlan'ın bize öğüdü şu: olaylar meydana gelişleri esnasında bazen önemli, bazen önemsiz, bazen çirkin, bazen faydalı, bazen güzel görünebilir. İlk sebebi bilmeden, varacağı neticeyi tahmin dahi edemeden son hükmü vermek hiç de doğru olmasa gerektir. O çirkin kurçuğun ipek gibi çok değer verdiğimiz, çok güzel bulduğumuz bir mal üreten bir fabrika olacağını nereden bilebiliriz?

Her mağlubu kınamayınız muhterem dinleyicilerimiz. Siz daha her savaşı görmediniz. Başkaları hakkında konuşmaya girişmeden önce kendiniz hakkında konuşmaya başlayınız. Bakın bakalım bir başkası için söylemeyi düşündüğünüz sözlerden geriye ne kalacak? Ana rahmindeki çocuğa bu dünyanın güzelliklerinden ne kadar bahsetseniz boştur. O, dünyanın bir zindan olduğunu iddia edip duracaktır. Hakkında hüküm vereceğiniz insan ana rahminde kalmış olmasın. Öyleyse bırakın önce doğsun, büyüsün. İlahi kelam buyuruyor ki, andolsun sizi evvela yarattık, sonra şekil verdik. Tefekkür ne güzel nimettir. Siz de onu yapacaksınız.

Başkaları hakkında hükme varırken hoşgörülü olamayışımız, suçladığımız kimsenin hareketlerinin arkasındaki gerçekleri bilmeyişimizdendir. Şu Çin atasözünü hiç unutmamalıyız. Anlatamamaktan değil, anlayamamaktan korkun. Günlük hayatımızda peşin hükümlerle yol çıktığımızdan, dostlarımızın bile atlarını lekeleme tehlikesine düşeriz. Hükümlerimizde aceleci olmayalım ve hoşgörümüzü kaybetmeyelim. Acele hükme varmadan kendimize soralım. Ben de onunla aynı şartlar altında bulunsaydım, onun kadar hatta daha beter olamaz mıydım? Karşınızdaki hakkında bir hükme varmadan önce her şeyi bilip bilmediğinizi bir kontrol edin. Yanlış bir hükmü kabul etmek, o hükmü vermek kadar sorumluluk yükler. Bir profesör, dört köşe beyaz bir kağıdı tahtaya yapıştırdıktan sonra ortasına kurşun kalemle bir nokta koyar ve öğrencilere sorar. Bana ne gördüğünüzü söyler misiniz? Herkes bir ağızdan siyah bir nokta diye cevap verir. Profesör ikinci sorusunu sorar. Hiçbiriniz koskoca beyaz kağıdı görmedi mi? Kendinizi başkalarının iyi yanlarını görmeye alıştırın. İyiliğin dedikodusunu yapın. Böylece kendi ruhunuzun da huzura kavuştuğunu göreceksiniz. Başkasını kötüledikten sonra aynaya bir bakın. Yüzünüz ne kadar da yorgun, asık, sevimsiz değil mi? Sonra biri hakkında iyi şeyler düşünün. Göreceksiniz, yüz hatlarınız gevşeyecek, bakışınız sevimleşecektir.

Adamın adı Hank Decker, Amerikalı. 1983'te tek başına ufak bir tekneyle San Francisco'dan Hawaii'ye gitmiş. Bu kadarla kalsa iyi, 1986'da Büyük Okyanus'u aşmış. Hank Decker bu defa Atlas Okyanusu'nu bir baştan bir başa geçmeyi denemiş. Amerika nire, İngiltere nire. Tam hedefe 90 mil kala küçük teknesi su almaya başlayınca telsizle imdat istemiş, varıp kurtarmışlar. Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi ne var bunda konuşacak, konu mu kalmadı demeyin. Hank Decker 58 yaşında ve anadan doğma kör. Lütfen sarsılın. Hepimiz bu inatçı adama bakıp hizaya gelmek zorundayız. Decker diyor ki, yakında gene deneyeceğim. Atlas Okyanusu'nu da geçmek zorundayım. Niye zorunda peki? Sıcak evinde otursa ya. Gözü açıklar televizyon seyredip dedikodu yaparken kafayı okyanuslara takmak da neyin nesi? Evet, öyle demeyin. İnsan azmiyle güzel. İnsan kendisini yenerken ve aşarken güzel. Bu adamı sadece ilkokul çocuklarına değil, politikacılara, iş adamlarına, eğitimcilere, yaşayan herkese öğretmek gerek. İşte bunun adı cesarettir. Bunun adı irade gücüdür. Yaşamanın ta kendisidir. Muhterem dinleyicilerimiz, sağır müzisyenlerin beste yaptığı, kolsuz ressamların ayakla resim çizdiği bilinir. Fakat yaşlı bir amanın dünyayı fete çıkışı müthiş bir örnek değil mi? Düşünce tembelleri, hareket tembelleri doğrulun. Hank Decker sizi çağırıyor. Nereye? Herkesi kendi okyanusuna, imkanların son sınırına, yaşamanın ve başarmanın tadına. Büyük insan yoktur, azimli insan vardır. Ve azimli insanlar tek başına okuldurlar. Onlarsız olamayız. Bizde de bu abide karakterler eksik değil efendim. Yanına 40 yiğit toplayıp 93 harbine koşan Kara Fatmalar, tek başına silahlanıp Yunanlı'ya karşı savaşan Emir Ayşeler, elde satır Rus işgalcilerine kafa tutan Erzurumlu Nene Hatunlar, inanılmaz

Derecede yiğit Anadolu kadınlarıdır. Gökçen Efe'yi, parti pehlivanı, Yörük Ali'yi, sütçü imamı irade sembolü olarak bilmek ve tanımak zorundayız. Büyük öncüleri, gerçek kahramanları sık hatırlayalım.

0: ötesi.
1: Duran Şahin.
0: Günün ötesi. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım Mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım Yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle, Kurbanım sana. Haydi, sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
4: İki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah, haydi bismillah.
5: Er meydanı. Yusuf Koç.
6: Buna er meydanı derler.
5: Pamukçulu Osman Pehlivan.
7: Buna er meydanı derler. Bundan sığınmaz yandır aman aman.
8: Baş güreşlerin İlk ikisi 45 dakika gibi kısa bir süre içinde sona ermiş bulunuyordu. Akşama daha çok vakit vardı. İki pehlivan parsaya çıktıkları anda filibellerde cömertliklerini hemen göstermekte geri kalmadılar. Açtıkları çevreye bakır ve gümüş paralar yağıyordu. Bazıları çeyrek veya yarım altın bile atıyorlardı. Denebilir ki Pamukçulu Osman'la Koca İdris Pehlivan'a şans verenler eşit sayıdaydılar. Filibeli Koca İdris'in kazanacağından emin bulunanlar şöyle diyorlardı.
9: Koca İdris Pehlivan maşallah bu yıl çok iyi. Nişli Süleyman Pehlivan'ı nasıl yendiğini gördük. Nişli Çangal'la yenilecek pehlivan mıdır? Elbette değildir ama... Koca İdris bu işi başardı. Sonra geçen yıl Pamukçulu Osman Pehlivan'a kazayla yenilmişliği var. Elbette bunun da intikamını almak isteyecektir. Osman Pehlivan'a karşı daha başka bir hırsla güreşecek ve onu herhalde yenecektir.
8: Pamukçulu Osman Pehlivan'ın güreşi kazanacağına

0: İnanıp ona şans verenler de şu şekilde konuşuyorlardı.
1: Pamukçuluğu bir yıl ortadan kayboldu. Ve bir kat daha kuvvetlenmiş ve irleşmiş olarak ortaya çıktı. Geçen yıl kendisini ezmek istemiş olan Vidinli Hasan Pehlivan'ı yarım saat içinde ne hale getirdiğini, nasıl perişan ettiğini gördük. Bu halde bulunan Pamukçuluğu Osman Pehlivan'a Koca İdris ne kadar pehlivan olursa olsun dünyada dayanmaz. Göreceksiniz, Pamukçulu Koca İdris pehlivanı da yenecektir.
0: Hangi taraf haklı konuşuyordu? Koca İdris mi yoksa Osman pehlivan mı? Sonunda galip gelerek baş pehlivanlık ödülünü alacaktı. Bilinmiyordu ama bu ancak güreşten sonra belli olacaktı pek tabii ki. Dediğimiz gibi iki pehlivanın farsa toplamaları yarım saat kadar sürmüştü. Ve bu iş çok da bereketli geçmişti hani. İki pehlivan bundan sonra yağlarını tazelediler, sonra da yan yana durdular. Cazgır bu sefer yine o duasını okudu.

İnşallah Muhammedur Resulullah. Baş pehlivanlar çıktı meydana, hepsi de birbirinden merdane. Pirimiz, üstadımız Hazreti Hamza pehlivan, aslımız, neslimiz hep pehlivan. Pehlivan, pehlivan. Alta düştüm diye erinme, üste çıktım diye sevinme. Vur sarmayı kündeden at, gönder Hazreti Muhammed'e salavat. Seyirttim gittim Pınar'a, Mevlam hepinizin işini onara. Saldım pehlivanları er meydanındaki çayıra. Koç yiğitlerin hepsini Mevlam kayıra. Pehlivanlara, koç yiğitlere, canı gönülden diyelim maşallah. Haydi aslanlarım, Allah derman versin. Vur davulcu, er meydanı.

0: İki pehlivan o zaman güzel birer peşev çıkardılar. Ve davul zurnalar başladı. Sonunda meydanın tam ortasında ense enseye geldiler. Güreş yavaş başlamıştı. Her iki pehlivanın da son derece dikkatli oldukları gözden kaçmıyordu. Birbirlerini el enselerle deniyorlardı. Fakat bunlar öyle ezici, yıpratıcı, hırpalayıcı el enseler değildi ha. Düşürücü, şaşırtıcı el enselerdi bunlar. İki pehlivan bu şekilde 10 dakika kadar oyalandıktan sonra koca İdris pehlivanın birdenbire çapraz topladığı ve hasmını sürmeye başladığı görüldü. Filibeller o zaman hemen seslerini yükselttiler.
1: Yaşa İdris pehlivan!
2: Vur Şongol'u yine!
3: Haydi koca İdris!
1: Göster kendini!
0: 10-15 adım kadar geri geri gittikten sonra birden dönerek kendini yüzü koyun yere atan pamukçuluğu böylece tehlikeyi atlatmış oldu. Koca İdris de yetişmiş ve kendisini bastırmıştı. Taraftarları hala onu teşvik ediyorlardı.
1: Göster kendini!
0: Koca İdris hemen künde aramaya geçmedi. Bir süre üstünde bekledi. Pamukçuluğu

0: Osman Pehlivan'ın ayağa kalkmak için zorlamaya geçmesini bekliyordu. Ama Osman Pehlivan da böyle bir hareket görmeyince yavaş yavaş Künde aramaya başladı. Bu gayretleri 10 dakikadan fazla sürdü. Ne yaptıysa Künde almaya muvaffak olamadı. Pamukçulu bütün bu teşebbüsleri başarıyla sağmaya muvaffak olmuştu. Arkasından yan duruma geçerek paça kasnak aramaya koyuldu. Fakat bu işte de bir başarı elde edemeyince hasmını yere yaymak istedi. Yine de başarılı olamadı. O zaman sarma vurdu ve beklemeye koyuldu. Bütün bu süre içerisinde Pamukçulu Osman Pehlivan hep müdafada kalmış, ayağa kalkmak için hiçbir harekette bulunmamıştı. Bu haliyle sanki işte yerde bekliyorum, ne kadar hünerim varsa hepsini göster, bana bir şey yapamazsın demek istiyordu. Koca İdris de sonunda sarmayı vurarak hareketsiz kaldığına göre ona bir şey yapamayacağını kabul etmiş oluyordu. En hararetli taraftarları bile artık Koca İdris'i alkışlayıp teşvik etmekten vazgeçmiş bulunuyorlardı. Bu işi yapmaktan yorgun düşmüş bir halleri vardı. Koca İdris de sürekli oyun aramaktan ve kuvvet harcamaktan yorulmuş gibiydi. İşte o zamana kadar hareketsiz kalmış bulunan Pamukçulu'nun birden harekete geçtiği görüldü. Önce serbest ayağı üzerinde doğruldu, sonra birdenbire dönerek Koca İdris Pehlivan'ı altına alıverdi. Taraftarları bu güzel dönüş karşısında ilk defa kendisini alkışladılar.
1: Yaşa Pamukçulu! Aferin Osman Pehlivan! İyi döndün!
2: Aşk olsun Osman Pehlivan!
0: Aynı oyunu hemen Koca İdris'le tekrarlamak istedi ama muvaffak olamadı. Pamukçulu ona bir fırsat vermemişti. Bu ikinci güreşte Pamukçulu Osman Pehlivan'ın kazanacağından şüphesi olmayanlar o zaman hemen konuşmaya başladılar.
2: Osman Pehlivan harekete geçti. Buna hiç şaşmamak gerek. Çok başka türlü bir pehlivan olmuş.
3: Öyle öyle. Koca İdris de yenecek.
4: Doğru. Bu haliyle Osman Pehlivan'ı kimse yenemez.
2: İşte sarmayı boşalttı bak. Künde arıyor.
4: Bakalım kündeleyebilecek mi ha?
3: Kündeler, kündeler. Görünüş öyle.
2: Evet, evet, öyle görünüyor.
0: Pamukçulu, rakibinin engel olmaya çalışmasına rağmen kündeyi doldurmaya muvaffak olmuştu. Arkasından kündeyi tam aşırmak istemişti ki Koca İdris ileriye doğru atılarak bunu boşa çıkardı. Sonra da cüssesinden asla umulmayacak bir çeviklikle Osman Pehlivan'ın kollarının arasından sıyrılarak ayağa kalkmaya muvaffak oldu. İşte o zaman seyirciler bu güzel sıyrılışı kuvvetli alkışlarla karşıladılar. Pamukçulu da ayağa kalkmıştı ve güreş yarım saatini doldururken iki pehlivan yeniden ayakta kapışmışlardı. Güreş sert ve heyecanlı oluyordu. Ama son derece temiz geçiyordu. Bu da güreşin zevkini bir kat daha artırıyordu. Herkes hayatından memnundu. Güzel bir güreş seyrediyorlardı. İki pehlivan gene elenselerle 5-10 dakika süreyle birbirlerini zorladıktan sonra Koca İdris pehlivanın bir anda dalıverdiği ve hasmının paçalarını ele geçirdiği görüldü. Pamukçulu ancak son anda boyunduruğu yetiştirebilmişti. Koca İdris paçaları bırakmıyor. Boyunduruğa rağmen yükleniyor. Hasmını devirmeye gayret ediyordu. Fakat Pamukçulu kendisini çabuk toparlamıştı. Vurduğu boyundurukta yerini bulmuştu. Hasmının nefesini de kesmişti. Bir dalış ve karşılıklı olarak alınan oyunlar güreşin zaten heyecanlı olan havasını bir kat daha alevlendirmişti. Koca İdris Pehlivan'ın taraftarları onun en son şansı olduğunu da biliyorlardı. Evet, böyle bağırırlarken, kıyameti bile koparırlarken Pamukçulu'yu tutanlar da ona öğütler veriyorlardı.
3: Sıkı dur Osman Pehlivan. Bu iyice.
1: Kes nefesini! Haydi Pamukçulu!
0: Bu paça boyunduruk faslı çok geçmeden Pamukçulu Osman Pehlivan'ın lehine dönüvermişti. Koca İdris'in kaidelerine göre bir pehlivan istediği anda hasmına boyunduruk çekebilirdi. Boyunduruğu yiyen bir pehlivan kendisini kurtaramazsa pes ederdi. Bunu yapmamak demek bayılmayı, hatta ölümü göze almak demekti. Nitekim güreşin aldığı bu şekil karşısında onun taraftarları bile

0: Kendisine ihtarlarda bulunmaya başlamışlardı.
1: Bırak güreşi İdris Pehlivan! Tesettes!
2: Ezdirme kendini. Güreşi kaybettin İdris Pehlivan.
1: Bırak! Bırak güreşi İdris!
0: Koca İdris ise bu seslenişleri duyacak halde bile bulunmuyordu. Şuursuz bir halde Osman pehlivanın kendisini boğmakta devam eden koluna yapışmış bulunuyordu. İşte o zaman beklemedik bir şey oldu. Pamukçulu Osman pehlivanın birdenbire boyunduruğu kendiliğinden boşalttığı görüldü. Pes mi etmişti koca İdris pehlivan? Herhalde. Davul zurnalar da kesilmişti. Ama koca İdris pehlivan pes ettiğini belli edecek hareketi yaptığını, yani hasmının kısmetine vurduğunu gören olmamıştı. Filibeli pehlivanın yüzünü görenler onun ne şiddetli bir boyunduruk yemiş bulunduğunu daha iyi anlamışlardı. Pehlivanın yüzü mosmor kesilmişti. Sallana sallana meydanın kenarına doğru giderken şiddetli şiddetli nefes alıyordu. Bu sırada olan biteni anlamak üzere Cazgır da Pamukçu'nun yanına yaklaşmış bulunuyordu.
3: İdris pehlivan pes mi etti?
4: Hayır.
3: Onu kendiliğinden mi bıraktın?
4: Evet. Paçalarımı kurtardım ya.
3: Ama güreş pamuk güreşidir.
4: Biliyorum.
3: Kendine fazla güveniyorsun Osman pehlivan.
4: Bu hale gelmiş pehlivanı yenmek bana hiçbir şeref kazandırmaz.
3: Orası öyle ama bu işi bitirebilirdin.
4: Bu şekilde bitirmek istemiyorum.
3: Orasını da sen bilirsin tabii.
0: Seyirciler her an için Cazgır'ın koca İdris pehlivanın pes ettiğini ilan etmesini bekliyorlardı. Ama onda da böyle bir davranış görülmeyince o zaman şaşkınlıkları bir kat daha arttı. Koca İdris ise bu sırada meydanın kenarına varmıştı. Biri hemen ibrikle su yetiştirmişti. Yüzünü yıkar, ağzını çalkalar, gözlerini silerken bir taraftan da nefeslenmeye, kendisini toparlamaya bakıyordu. Her pehlivan gibi o da hayatında çok boyunduruklar yemişti ama böyle bir boyunduruğu ilk defa yiyordu. Hayatında böylesini ilk defa görüyordu. Osman pehlivan kendisini pek fena boğmuş bulunuyordu. Derken Cazgır'ın sesini duydu. Cazgır durumun ne olduğunu merak içinde bulunan halka olduğu gibi bildirmeyi uygun bulmuştu.
1: Güreş bitmiş değildir. Osman pehlivan koca İdris pehlivanın suya gitmesine izin vermiştir. Güreş az sonra devam edecektir.
0: Böylece durumu herkes de öğrenmiş oldu. Bu davranışından dolayı bazıları Osman pehlivanı ayakta alkışladılar.
5: Aferin Pamukçulu. Erkek pehlivan mısın be?
2: Yaşa Osman pehlivan. Her pehlivan yapmaz bu yaptığını.
0: Koca İdris pehlivan 10 dakikaya yakın bir süre dinlendikten sonra yeniden ortaya yürüdü. Ve davul zurnalarla beraber güreş yeniden başlamış oldu.

0: Evet, davul zurnalarla beraber güreş yeniden başladı. Fakat güreş ilk hızını ve heyecanını kaybetti. Güreş manasız ve gayesiz bir itişme halini almış bulunuyordu. Güreşten anlayanlar meseleyi kavramakta gecikmemişti.
1: Pamukçulu İdris Beylivan'ı yenmek istemiyor.
2: Öyle. Bu zaten boyunduruktan faydalanmak isteme işiyle ortaya çıkmıştı.
1: Güreş, güreş olmaktan çıkmıştır.
2: Evet, evet. Tadı tuzu kalmadı güreş.
0: Evet saygıdeğer dinleyenler, bir sonraki bölümümüzde bakalım Pamukçulu Osman Pehlivan İdris Pehlivan'la kozlarını nasıl paylaşacaklar? Beraber mi kalacak?

0: Yoksa biri birini yenecek mi bilmiyoruz. Bir sonraki programa kadar hoşça kalın diyoruz.
1: İki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah, haydi bismillah.
2: Er Meydanı. Yusuf Koç.
3: Buna Er Meydanı derler.
2: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
4: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: yılın Aralık ayıydı.
1: Devamlı arayış içerisinde.
2: Devamlı Cenab-ı Hakk'ı arıyordum.
3: Bir yaşlı amcayla orada karşılaştık. Zamanın kavusunu görmek isterseniz...
4: Kalktık kasırgan gittik.
5: Kol sadatere gördüm.
4: Kafayı gördüm, önde oturuyor ama her tarafı beyaz, sakal, sarı.
1: Her yerde ışık, her yerde aydınlık.
6: Havuz benzemiş Rabbini, Adem annedir.
7: Sultanın cazibin cezbeveren sultanıydı.
1: Yani bir sembol, dinimizin bir sembol.
8: Aynı sünneti seviyor.
9: Sevgisine gitti.

Hazreti Ömer anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte oturuyorduk. Hiçbirimizin tanımadığı, beyaz elbiseli, siyah saçlı, güzel kokulu, yoldan gelmiş gibi bir hali olmayan birisi çıka geldi. Efendimizin huzuruna kadar geldi, edeple önüne oturdu, ellerini dizlerinin üzerine koydu ve "Ya Muhammed, bana İslam'ın ne olduğunu anlat," dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "İslam, Allah'tan başka ilah bulunmadığına ve Muhammed'in onun peygamberi olduğuna inanman, namazı dosdoğru kılman, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman ve gücün yetiyorsa Allah'ın evini ziyaret edip hac yapmandır," diye cevap verdi. O kişi, "Doğru söyledin," dedi.

Biz onun bu tutumuna hayret ettik. Zira hem soruyor hem de Allah Resulü'nü tasdik ediyordu. Gelen zat sonra bana imandan haber ver dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, iman Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayır ve şerrin bir kaderle meydana geldiğine inanmandır diye cevap verdi. O kişi, doğru söyledin dedi ve sonra bana ihsanı anlatır mısın diye sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ihsan Allah'ı görüyor gibi ona ibadet etmendir. Sen onu görmüyorsan da o seni görmektedir buyurdu.

Gelen zat, "Bana kıyametin ne zaman kopacağını haber verir misin?" diye sordu. Allah Resulü, "Bu konuda soru sorulan kişi sorandan daha bilgili değildir." buyurdu. Gelen zat, "O halde onun belirtilerinden haber ver." dedi. Allah Resulü, kıyametin bazı alametlerinden haber verdikten sonra o kişi kalktı, cemaatin içine girdi ve bir anda gözden kayboldu. Bir müddet sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana dönerek, "Ömer, soru soranın kim olduğunu biliyor musun?" diye sordu. Ben, "Allah ve Resulü daha iyi bilir." dedim. O zaman buyurdu ki, "O Cebrail'di. Size dininizi öğretmeye gelmişti."

Tasavvufun hedefi kalbin hadis-i şerifte belirtilen ihsan mertebesine ulaşmasıdır. İhsan, kalbin gafletten uyanması ve manevi kirlerden arınması sonucunda meydana gelir. Tasavvufta kalbin ihsana ulaşması üç aşamada gerçekleştirilir. Birinci aşama kibir, haset, kin, öfke, riya gibi manevi kirlerden temizliktir. İkinci aşama cömertlik, haya, tevazu gibi güzel huylara edinmektir. Üçüncü aşama her an Allah'ın huzurunda olduğunu bilmek ve ona göre hareket etmektir.

İmam Gazali rahmetullahu aleyh şöyle demiştir: peygamberler hariç herkeste manevi hastalıklar vardır ve hiç kimse bu hastalıklardan tek başına tasavvuf yoluna girmeden kurtulamaz. Ebu Hasan Şazili Hazretleri de şöyle der: tasavvuf yoluna girmeyen kimse farkında olmadan birçok büyük günah işlerken ölür gider. İbn Allan Sıddıki Hazretleri, farkında olunmayan bu günahların kibir, kendini beğenme, ibadetle övünme, insanları beğenmeme gibi günahlar olduğunu belirtmiştir.

0: Hadis-i şerifte belirtilen ihsan makamı elde edilmedikçe huzura ulaşmak mümkün değildir. Kalp temizlenip nefs terbiye olmadıkça da ihsan elde edilemez. Kalpleri temizleme, nefsleri terbiye etme mesleği de velilerin hüneridir. Kasreki dergâhı da bir tasavvuf ocağıydı. Orada kalpler temizlendi, nefsler terbiye edildi, namazlar huşuya kavuştu, ibadetler tat buldu, kin ve öfke kayboldu, gönüller muhabbetle doldu, ruhlar huzura erdi.
1: Tasavvuf demek ihsan demektir. Cebrail sorar, Hazreti Resulullah cevap verir. İhsan, Allah'ı görür gibi yaşamaktır.
2: Sen Allah'ı göremiyorsun. Fakat Allah'a azimşan bütün mahlukatın ne halde olduğunu görüyor. Şu halde tasavvuf, ihsan üstünde yaşamayı intac eder. İhsan üstünde yaşamak, murakaba makamının neticesidir. Murakaba makamı devamlı Allah beni görüyor, Allah beni görüyor. Çarşıda, pazarda, camide, evde Allah beni görüyor düşüncesi azameti ilahiyede nefis basıkına gelenin murakaba makamında olanın işi. Allah beni görüyor. Allah beni görüyorsa kötülüğü nasıl yapacak? Haramı nasıl itikam edecek? Şu halde tasavvuf, ihsan makamını kazanmak için murakaba halini muhafaza etmek demek.
3: Tasavvuf budur. Rabbi için yaşamaktır. Nefsi için yaşamak değildir.
1: Biz de bu Sadat-ı Kiram'ın yanına gittiğimiz zaman, kitapları okuduğumuzda sahabe-i kiram nasıl bir hayat yaşamış, işte Allah dostunun yanında onu fiilen görüyorsun. Orada fiilen sahabe-i kiramın hayatını yaşıyorsun.
0: Kasri köyü Gavs Hazretleri'nin döneminde Allah için ziyarete gelen insanların akınına uğradı. Kasri'den geçen herkes nasibi nispetinde bir aşka şahit oldu. Kasri'den geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam ediyor.
4: İsmim Hasan Şahin, Eskişehir 1953 doğumluyum. Ankara Kimya Sanat Enstitüsü mezunuyum. Emekliyim. İlk babamdan işitmiştim. Yalnız ilk tövbe etmemden önce

Bir rüya sonunda babam yönlendirmiş oldu. Bir rüya aleminde bir bu çift yönlü yol deniyor sanıyorum. Bu şehirler arası yoldan böyle tepecikler arasında bir yolda iki tane deve görüyorum, üzerleri yüklü. Ve benim baktığım istikametin karşı tarafına gidiyorlar yani. Son, en sondaki bir kervanın sonu gibi öyle bir görüntü var. Ve böyle net işitilebilen bir ses. 2-3 defa tekrar. Birisi sessizce Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam. Hazreti Muhammed'in kervanı gidiyor.

Kendimi göremiyorum. Yalnız böyle sanki insan bağlı olur ya, böyle bir hareket edemez durumda kendimi hissediyorum. Yani hareket etmeye çalışıyorum. Yani güya kervana yetişecek gibi. Sonra uyandım. Tabii rüyaymış. Rüya olduğunu anladım. Sabah namazlarını kıldık. İşte kahvaltı sırasında babam zaten evde bir aradayken kendilerine rüyamı anlattım. Babam Osman Hoca'nın, İç Aydınlık Osman Hoca'nın bu işte görevli olduğunu, Gavs-ı Kasri Hazretleri'nin kadısıyla vekili olduğunu, yani ondan tövbe almamız gerektiğini, bu rüyanın inşallah o manaya geleceğini söylemişti. Biz de o vesileyle buna istinaden gidip Osman Hoca'dan tövbe almış bulunduk. Yani ilk intisam bu şekilde oldu.

0: Zaten mübareklerin işi, sanatı, insanların hidayet için uğraşıyorlar şüphesiz. İnsanlar imanla Cenab-ı Allah'ın huzuruna gitsinler diye uğraşıyorlar. Ama elhamdülillah biz halimize şükrediyoruz binlerce defa. Ne kadar şüphesek azdır.
1: Bir mürşide intisap ettikten sonra ziyaretine gidenler bilir ki o yolculuk bir mesafe kat etmekten çok daha fazlasıdır. Görünürde bir yolculuk yaşandığı gibi sufinin kendi içinde de bir yolculuk başlar o yola çıktığı andan itibaren. Bu yol boyunca kim edebe riayet ederse o kendini bulur. Bir kış mevsimi. Hasan Bey daha önce Kadir köyünde görmüş olduğu Gavs-ı Kasrevi Hazretlerini yeniden görmek ister ve bu heyecanla yollara düşer. Gavs Hazretleri bu sefer Kasrik'tedir.
0: Sanırım 70 yılının kışı olacak. Bir otobüsle kafile halinde Kasri'ye ilk defa gidiyoruz. İkindi namazına yetişemeyiz, yetişmemiz mümkün değil diye kış günü büyükçe bir derenin yakınlarında mola verildi. Ve o buz gibi suyla yani

derede akan buz gibi suyla herkes abdestini aldı. Abdestlerimizi aldık ve cemaat halinde namaz kılıyoruz. Tabii herkes paltosunu çıkarıp o yerdeki böyle nasıl tarif edeyim, kar üzerinde, yani sertleşmiş kar üzerine seccadeyi tabii yani getiren belki vardı yok bilemiyorum. Fakat neredeyse herkes paltolarını, giysilerini serip üzerinde namaz kıldı. Yani soğuğa hiç tahammülü olmayan bir insanım normal şartlarda. O zaman hayret ettim. Yani abdest aldığımda hafif bir, yani ilk anda bir suyun soğukluğunu fark ettim bir süre. Ama sonradan sanki sıcak suyla, ılık suyla abdest almış gibi böyle vücudumda bir üşüme emaresi yok. Üşümeden hayret ettim, yani üşümeden o şekilde kıldım ve etrafımda bakıyorum sanki herkes aynı durumda. Daha adeta aksine böyle vücutta bir kızışma durumu, ısınma durumu oldu. Ona hayret ettim. Orada namazımızı kılıp oradan ayrıldık. Sonra yola devam ettik. Akşam üzeri yol kenarında bir yerde otobüsü durdurdular. Bir patikadan yukarı doğru çıkmaya başladık. Meğer köye gelmişiz, yani yakında gelmişiz. O patikadan çıkılmak zorunda. Oradan çıkıyoruz. Sonra içeri vardık. Akşam vaktiydi. Kısa bir süre bekledik. Vakit yaklaşmış demek ki. İçeride bilenlerin malumudur. Yani böyle cezbeli sofiler zaten Gavs-ı Azam Hazretleri kadar sallallahu aleyhi ve sellem malumdur. Sultan-ı Cazibin denmiştir. İçeride bir cezbe, bir acayip bir hal. Zaten hamdolsun biz o işlere tanışı olmuştuk. Kardeşlerimizle o benzeri emareleri görmüştük. Bu hal meğer Kavs Hazretleri'nin kadar salasının Hane-i Saadet'ten çıktığının işaretiymiş. Hakikaten kısa bir süre, 2-3 dakika diyebilirim, kısa bir süre sonra mübarek caminin kapısında mübarek böyle bembeyaz sarı cübbesiyle böyle heybetiyle göründü. Selam vererek içeri girdi. Sonra akşam namazını kıldırdı.

0: misin?
1: Sen gayri ihtiyari duygulanıyor çünkü ilk başlangıçta anlattığım şekilde Tezkiretül Evliya'da Allah dostlarının hayatını okuduğum zaman ki ettiğim dualara bakıyorum. Sonradan hatta yıllar geçmesine rağmen o gün o zaman bile olsa yani Sadat Kiram'ın hakkı müritlerin üzerinde muazzam şüphesiz muazzam hakları var. Cenab-ı Allah'ın azze ve celle rahmeti onların duaları himmetleri bereketiyle ümmeti Muhammed adeta Cenab-ı Allah'ın lütfuyla yani bir selamette yaşıyorlar. Ve dünya ahiret sıkıntıları bir yerde bertaraf oluyor. Bunun çok misallerini yaşadık. Zaman zaman badireleri atlattık. Tabir yerindeyse böyle teğet geçme olayları Kabil'le böyle şeyler çok işitmiştir, yaşamışızdır da. Yani insan ister istemez yani duygulanıyor. Duygulanıyoruz.

0: Gavzumuz Kadı sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazını kıldırmıştı. Sonra daha bir sürü başka kafileler de gelmiş, cami tamamen dolu bir şekilde. Sonradan gelenler, bizler dahil olmak üzere sırayla tövbemizi aldık. Önce mübareği ziyaret ettik. Peşinden tövbemiz verildi. Sonunda yine talimatlar anlatıldı. Bir süre sonra Gavs-ı Azam Hazretleri yatsı namazını kıldırdılar. Yani oradaki muhabbet havası apayrı bir hava.
1: Bizim yolumuz sevgi ve muhabbet üzerine kurulmuştur, buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Kasrik'e gidenler buna bizzat orada şahitlik ettiler. Mürşid-i Kamil'in manevi tasarrufuyla kalpleri birbirine ısındı. Birbirlerini hiç tanımayan bu insanlar orada birbirlerini gördüklerinde iki kardeş arasındaki muhabbetten daha fazlasını yaşadılar ve ancak Allah için birbirlerini sevenlerin ulaşabileceği bir makama eriştiler. Hasan amcadan dinliyoruz.
0: Orada da yine çok daha büyük bir kalabalıkla kış günü olmasına rağmen karşılaştık. Orada bir sürü insanlarla karşılaştık. Değişik yerlerden, yurdun muhtelif yerlerinden gelen bir sürü insan. Yine her biriyle böyle insan bir yakınıymış gibi, yani önceden samimiymişiz gibicesine o şekilde tanışıyoruz. Yani önceden tanımadığımız halde bir samimiyet havası oluşuyor, bir muhabbet oluşuyor. Cenab-ı Allah'ın bir lütfu şüphesiz. Orada dışarıda abdest aldığımız sıralar Doktor Ahmet Bey'in ile beraber kasreye giden bir muhterem abimiz. Biz abdest aldığım sıra orada birkaç genç vardık. Mübarek abimiz böyle, yani en yakınıymışız gibicesine böyle bizlerle ilgilendi. Bunlar diyordu, yani acizane kendimizi şey yapamıyoruz da, bunlar diyordu cennet gençleri. Doktor Ahmet Bey için Gavs-ı Azam Hazretleri Kadir-i Selahü's-Sırali evliya görmek isteyen Doktor Ahmet'in yüzüne baksın demişlerdi mübarek. Evliya görmek isteyen Doktor Ahmet'in yüzüne baksın demişlerdi. Bunu acizane hatırlıyorum.
2: Allah'ı bilen kalple bilmeyen arasındaki benzerlik, ölüyle diri arasındaki suret benzerliğidir. O da ten çürüyünce sona erer. Allah'ı hakkıyla bilmek, sadık kulların işidir. Buna ehil olmayan kimse, onların sırrına vakıf olmaya kalkışırsa, buna güç yetiremediğini görecektir. Sadıkların aldığı her nefes, Allah'a biraz daha yaklaşmak için attıkları bir adımdır. Hasan amcadan dinliyoruz.
0: Yine Gavs-ı Kasrevi Kaddesallahu Sarali mübarekle Batman'da vekil abilerimizden Ömer Usta vardı. Rahmetli oldu. İşitiriz. Cenab-ı Allah rahmet eylesin. Ondan bizzat işitmiştik. Yani merak etmiş ve fırsat bekliyormuştu. Mübarekler zaten

Ya malum. Yani ehlince malumdur bu iş. Sanırım şeyde bu bir kısım misafirler için divan sanırım. Divanda misafir ediyorlar ya. Orada sanki kaldıklarını söylemiş gibiydi. Yani gece mübarek ne kadar uyuyor, ne kadar ibadet yapıyor. Ben uyumayacağım, onu seyredeceğim diye azmetmiş ve bize anlatmıştı bir defasında. Yani çoklarımızın malumudur. Mübarekler yani hayatlarını, ömürlerini zaten bu işe vakfetmişler. Bu aşikare belli bir şey ama bunun dışında bir gece işte akşam gece mübarek ayrıldıktan sonra sabah namazına kadar o arada kendisini kafasına koymuş, mübarek ne kadar uyuyacak, ne yapacak, nasıl ibadet edecek diye bakmış. Bir süre mübarek uyuduktan sonra abdest alıp teheccüd namazını kılıyor ve kendisine demiş kılar mısın? Hadi kabilinden. O da tabii mecburen mübareğin sözünü işitiyor. Zaten uyanık uyuyor. Öyle bir halde. O şekilde teheccüd namazını kılmışlar beraber. Ondan sonra aradaki sürede mübarek tekrar yatıyor. Güya uyuyorlar yani. Ve diyor gayet yakın yatıyoruz diyor. Zaten kimse yok diyor. Ben şimdi bakıyorum diyor. Yani acaba beni atlatıp devamlı namaz mı kılacak veya bir başka bir ibadetle mi meşgul olacak diye. Baktım diyor, Subhanallah diyor, sabah namazına için uyanıncaya kadar diyor, bu parmakları sürekli diyor, bu el parmakları böyle sırayla tesbih ediyordu. Ama ne söylediğini onu anlayamadım diyor. Çünkü onu aşikare söylemedi. Sürekli diyor bu on parmakların hepsi sırayla diyor hareket etti, hiç yani sanki hiç uyumadı diyor, uyudu ama uyumadı diyor, öyle öyle bir durumla karşılaşmış. Yani Sadat-ı Kiram'ın uykuları da kimseye benzemiyor, mümkün değil benzemesi zaten.

0: Mevla'yı zikredin, uyumayın aşıklar. Lütfuna şükredin, uyumayın aşıklar. Aşk ile yanalım, candan usanalım. Gelin uyanalım, uyumayın aşıklar. Terk edip gafleti, gözetin fırsatı. Bulasız vuslatı, uyumayın aşıklar. Maksudu bulalım, aşk ile dolalım. Makbul kul olalım, uyumayın aşıklar. Cennete giresiz, vuslata eresiz, Allah'ı göresiz, uyumayın aşıklar.
1: Ya dedi sen 6 aydır dedi Bitlis'te, 6 ay aşağı yukarı 6 ay oluyor. Bitlis'te dedi o kahve senin, bu kahve benim. Yani böyle insanlara Gavs-ı Azam Hazretleri Kadısallahu Aleyhi şeydeki kasrikteki o şeyhten bahsediyorsun. İnsanlara anlatıyorsun. 6 ay süre neredeyse oluyor. Nasıl dedi sen beni tanımıyorsun? Nasıl dedi hatırlamıyorsun bunları filan? Peki dedi.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
4: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Gavs-ı Hizani Hazretleri bir manevi makam için bazı müritler bu makamı geçtikleri halde haberleri olmaz demiştir. Allah dostları bazen ulaştıkları makamları müritlerine bildirmezler. Bazen de yapacakları himmeti müritlerinin suretinde yaparlar. Aslında iki halde mürit için bulunmaz bir nimettir. İlkinde kaybedilebilecek bir hazinenin muhafazası, ikincisinde mürşid-i kamilin hususi bir iltifatı söz konusudur. Batman'da bir gün Hasan amca cami avlusunda oturmuş, arkadaşlarıyla sohbet ederken kendi deyimiyle iri yarı bir adam çıkagelir ve hiç ikamet etmediği Bitlis'te sevaphanesine yazılan hizmetlerini anlatır. Kendisinden dinliyoruz.
1: Bir defasında Allah selamet versin, şimdi Arifiye'de ikamet ediyor. Necdet abimiz vardı. Beraber gittiğimiz abimizle Ulu Cami'nin yanında küçük bir dükkan. Küçük bir dükkan var camiye ait. Orada birkaç kardeş oturup çay içip sohbet ediyorduk bir defasında. İri yarı bir adam çıktı geldi, selam verdi, yanımıza yaklaştı. Ve özellikle bana o Hasan sen burada ne yapıyorsun, ne arıyorsun burada diye bana hitap etti. Ben şaşırdım. Necdet abiyle yakın oturuyorduk. Acizane kendinde gördüğümüz güzel hallerden dolayı yani kamil bir sofiydi Necdet abimiz. Ben şaşırdım. Yani ben seni tanımıyorum diyeceğim. Allah'tan onu dememişim. Ama durakladım. Şaşırttım. Çünkü tanımadığım bir insan adımla hitap

0: Abi diyor, Necdet abi hafifçe şey yaptı, dokundu bana. Şey yapma, itiraz etme dedi yavaşça. Onun söyledikleri doğrudur, itiraz etme dedi. Sonra adam yaklaştı. Ya dedi, sen beni tanımadın mı diye hayretle soruyor adam. Ben de hayret ediyorum çünkü adamı tanımıyorum. Ve sonradan söylediği sözler daha bir ilginç. Biz dedik Necdet abi olsun, orada kardeşler olsun. Gel kardeşim gel, buyur otur, çayımızı iç dediler. Hani daha konuşursun, anlaşırsın. Ben artık konuşmak zorunda kaldım ve yavaş yavaş, ya dedim kusura bakmayın, belki dalgınım bilemiyorum. Halbuki genç insan her şeyi unutamazsın, yani yaşımız ilerledi, bazı şeyleri unutuyoruz da. Ben dedim hemen çıkartamadım, onun için dedim yani cevap verme durumunda. Ya dedi, sen Hasan değil misin? Sen dedi, üzerinde kahverengi takım elbise var o gün için, iyi hatırlıyorum. Sen dedi aynı insansın, elbise aynı, kişi aynı. Dedi sen nasıl olur beni tanımazsın? Dedim ya işte biraz dalgınlık zamanıma geldi filan. Peki dedim, yani sen biraz hatırlat bana dedim. Sen biraz hatırlat. Yani dalgınlığım, şaşkınlığım geçsin. Bir hatırlat, bu nereden kaynaklanıyor? Ya dedi, sen 6 aydır dedi Bitlis'te, 6 ay aşağı yukarı 6 ay oluyor. Bitlis'te dedi, o kahve senin, bu kahve benim. Yani böyle insanlara Gavs-ı Azam Hazretleri Kaddesallahu Aleyhi ve Sellem Kasrik'teki o şeyhten bahsediyorsun, insanlara anlatıyorsun, 6 ay süre neredeyse oluyor. Nasıl dedi sen beni tanımıyorsun? Nasıl dedi hatırlamıyorsun bunları filan? Biz de tabii sesimizi çıkartmıyoruz. Artık sakin bir şekilde dinliyoruz. Tabii gayri ihtiyari bir şaşkınlık durumu da var. Yani adamı reddedemezsin. Gördüğünü söylüyor. Acizane, ben bir Cenab-ı Allah'ın günahkar gariban bir kuluyum. Yani hiçbir vasfımız, özelliğimiz yok. Ayrıca Bitlis'i görmüş bir insan değilim. Yani Bitlis'ten sonradan birkaç sene sonra diyebilirim. Belki askere gittiğim yıllar olacak. Yani iki sefer geçtiğimi hatırlıyorum. Üç hatırlayamıyorum. Ve hatta araçtan inip bir süre kaldığımızı bile çıkartamıyorum yani. Yani otobüste geçtik. Garajda mesela durduk kısa bir süre diyelim. Yolcu inen binen oldu. Devam etti. Bunun dışında ben Bitlis'i hiç bilmem. Mesela sonradan öğrendik. Eserlerde okuduk bunu. Bunun dışında bizzat Gavs-ı Kasr-ı ve Kadısallahu Aleyhi ve Sellem Mübarek'ten sohbetlerinde bunu söylemişler. Oradan kanaat ettik. Ve kitapta da okuduğum zaman zaten rahatlamıştım yani. Saadat-ı Kiram Hazretleri özellikle mübarekler zaten ilim ehline malumdur. Mübarekler zaten uç noktada. Yani yeryüzünde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı temsil eden en üst uç noktadaki kutup kişiler. Gavs-ı Azam ne demek? Yani meğer mübareklere Cenab-ı Allah Azze ve Celle o yetkiyi, o saltanatı vermiş. Kişinin hiç haberi olmadan, hiç, öyle bir tabir var, ruhu duymadan derler ya, hiç haberi olmadan onu kendileri bir hayır işlerde istedikleri gibi hareket ettirebiliyorlarmış. Yani orada kişinin ruhu adeta dolaşıyor, kişinin haberi yok. İşin ilginç tarafı, 6 ay süreden bahsediyor. Sonra artık adam çayını içti gitti. Yani öyle bir durumla karşılaştık.
1: Amelle, fazla amelle değil. Bazıları var, onlardan daha fazla amel de yapıyorlar ama o mertebeye ulaşamıyorlar. Onlar

0: Cenab-ı Allah'ın yolunda canını bile feda ediyorlar. Sadıktırlar. Oradan derece alıyorlar. Yani Hazreti Peygamber'in ümmeti için canını feda ediyorlar. Çünkü bunu biz gözümüzle görüyoruz.
1: Nasıl ki bir şair Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın methini yaparken biliyor musun ne diyor? Diyor ki مَا اِنْ مَدَحْتُ مُحَمَّدٌ بِمَقَالَتِي وَلَكِنْ مَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدٍ Ben ne kadar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın methini söylesem Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı methimle büyütemem. Zaten büyüktür. Onu tezyin edemem, güzelleştiremem. Fakat Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın methiyle ben makalelerimi, kelimelerimi güzelleştirmek istiyorum diyor. Bu böyledir. Havs Hazretleri de öyle. Havs Hazretleri de öyle. Evlatları da öyle. Çünkü aynı nesilden. Nasıl aynı nesil? Aynı yoldan gittikleri, onun yolunu takip ettikleri içindir.
2: Kurban vallahi Havs Mestir.
3: Kurban. Vallahi peygamberden bu yana gelen en büyük zatlardan biri de Gavs Hazretleri'dir. O kadar evliya geldi, o kadar mürşidi kamil geldi. Benim kanaatim o çok büyüktü. Gavs Hazretleri bu ahir zamanda gördüğümüz en büyük kişidir.
4: Herkes bir kelimeden ibaret olsaydı bu dünyada, Sufi, mürşidinin seçtiği kelimenin ardına eklenmek isterdi. Burada Sufi'nin meselesi ne pahasına olursa olsun mürşidine ait olma isteğidir. Bu doğru. Mürşidin muradı ise ardına düşüp gelen hiç kimseyi yolda bırakmamak, emaneti sahibine teslim etmektir. Emanetin önemi büyüdükçe üzerine gelen belalar da büyük olur. Bu yüzden Evliyaullah kendisine intisap edenlerle birlikte İntisap edeceklere de çokça dua eder. Türlü musibetlerden, belalardan korunması için zamana meydan okuyan bir nazla dua eder. Biz bilmeyiz çoğu zaman üzerimizdeki nimet kimin hatırına verilmekte. Hasan amcadan dinliyoruz.
5: Batman'da Necdet abiyle yeni tanıştığımız, daha doğrusu Sofi kardeşlerimizle yeni tanıştığımız sıralarda bir defasında Necdet abinin bana çocukluğumda yaşadığım bir şeyi söylemesi, hatırlatması garip geldi bana. Yani o bir an duraklayıp tabii onun ne demek olduğunu kavradık elhamdülillah saadet nimetiyle. Küçükken takriben 3-5 veya 4-5 yaşlarındayken köyde evden dışarı çıkmıştım. Yalnız köye değil de yani avlu deniyor genelde sanıyorum. Avluya çıkmıştım. O saatte akşam o saatte de affedersiniz atları ahırdan çıkartıp sulamaları gerekiyormuş. Epey bir süre hayvanlar içeride şey kalmış, mahsur kalmış veyahut beklemeleri gerekmiş. Orasını bilemiyorum. Yalnız çok çok öyle bir durumda çok huysuz oluyorlarmış. Öyle bir konumda babam atları dışarı çıkardığı zaman kapıda beni gördüğü zaman bayağı korkmuş. Yani bu çocuğu ezip çiğneyecekler diye. Eyvah diye müdahale de etmesi mümkün değil. Çünkü hayvanlar peşi peşine içeride bir iki tur atıp sonra dışarı çıkıyorlarmış. Öyle bir durumda ben tabii olayı hatırlıyorum. Üzerimden atlayıp geçiyorlardı. Bunları hatırlıyor musun dedi. Evet dedim ben hatırlıyorum. Yani aynen yaşadığımı. Yani Sadat-ı Kiram hakları çok şüphesiz. Keşke layık olabilsek. Yani genelde bu mesela toplumda Evliyaullah'ın Allah dostlarının sadece büyüklerin yani mürşitlerin sadece keşif keramet sahibi olduğu sanılıyor. Halbuki mürşidi kamil büyük olduğu zaman ki Gavs-ı Azam Hazretleri

0: zirvede mübarekler. Yani ilmen bildiğimiz kadarıyla şüphesiz. Bunların müritleri de gayet doğal. Doğal olarak böyle şeylerle insan karşılaşabiliyor.
1: Süfyan-ı Sivri Hazretleri, nefsimden daha zor kimseyle mücadele etmedim. Mücadelem bazen lehime, bazen aleyhime cereyan etti buyurmuştur. Tasavvuf büyüklerinin Allah yolunda yürümek için ömürleri boyunca bırakmadığı savaşın adıdır nefisle mücadele. Bu zatlar aynı zamanda müritlerini de ilahi muhabbete eriştirmek ve ahiret saadetine ulaştırmak için nefislerinin hevasından uzaklaştırmaya çalışmışlardır.
0: Sadat-ı Kiram Efendilerimiz kadesallahu aleyhi ve sellem mübarekler hep sohbetlerinde söylemiştir. İnsan yani tek başlı başına tek bir varlık değil. İnsan nefis sahibi ve Allah-u Teala Azze ve Celle Kur'an-ı Azimüşşan nefsin büyük düşmanınızdır diyor. Apaçık düşmanınızdır diyor. Hatta bunu bir Sadat öğreniyoruz. Sadat-ı Kiram Hazretlerinden öğreniyoruz ki ve buna gayri ihtiyari şahit oluyoruz, yaşıyoruz. Nefsin insanı ancak insan ruhunu teslim edecek, yani nefsinin şerrinden kurtulacak veyahut da şey olacak veya onun dışında ancak Sadat-ı Kiram'ın vereceği reçeteyle, onların talimatıyla, onların manevi yardımıyla insan nefsiyle ancak mücadele edebilecek. Bütün bunlarla beraber yani manevi alemde, yani bunları kendimiz yaşamasak hissediyoruz, fark ediyoruz ve eserlerde okuyoruz. Kalplerde muazzam değişiklikler oluyor. Kalpler nurlanıyor, insanların gidişatı değişiyor, insanların görüşü değişiyor, insanlar daha farklı bir şekilde tanıma durumu söz konusu olabiliyor. Yani bir gaflette olan bir insanla bir Sadat-ı Kiram kapısındaki bir insan kesinlikle farklı oluyor. Yani kendine zarar verebilecek insanları tanıyor veya onlardan kaçınmak durumunda oluyor. Bütün bunlarla beraber insan kendi başına İstediği kadar tövbe etsin. Yani biz bunu kendimiz yaşadığımız için, yaşayanlardan işittiğimiz için biliyoruz. Kendi başına insan binlerce tövbe etsin, tövbe ettim desin, yapacağım desin, Allah'ım beni affet, bir daha yapmam desin. İlla ki hataya düşüyorlar, illa ki tekrar yanılabiliyorlar. Hatta Allah muhafaza belki daha o tövbe edecek imkanı bile bulamıyorlar.
1: Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, kendisinin irşadına vesile olan Üstadı Şems-i Tebrizi Hazretleri için şöyle buyurur. Mürşidim Hakk'ın kapısıdır. Çünkü Hakk'a onunla vasıl oldum. Bir kimse bu yolun büyüklerinin elinden tutup irşat halkalarına girince, Sadat-ı Kiram'ın himmet ve tasarrufları altına girmiş olur. Bu himmet ve bereket onun kalbinde ilahi muhabbet meydana getirir. Bunun sonucu olarak o kimsede günahlardan şiddetle kaçınma duygusu ve ibadetleri tatlılıkla yapma arzusu oluşur. Bu büyüklerin meclisine katılan insanın ruhu sevinir, kalbi rahatlar, gönlü huzurla dolar. İnsan Rabbül Alemine kulluk yapmanın sevincini yaşar. İşte bu durum Sadat-ı Kiram'ın elinden tutmanın bereketiyle Allah Teala'nın kuluna ikram ettiği bir haldir.
0: Cenab-ı Allah büyüklerimizden razı olsun, ölenlerimize rahmet etsin. Şimdi müminlerin geçmişleriyle beraber. Yani bizi küçüklükten namaz kılmayı öğretmişlerdi. Ama bunlar tabii

0: tabir yerindeyse, bir işi bilerek yapmak ve bilmeden yapmak gibi bir şey. Ben bunu o şekilde değerlendiriyorum. Önceden yani mutlaka kılamadığım zamanlar olmakla beraber önceden daha gevşek hareket ediyorduk. Belki bu işin doğrusu yeterince şuurunda olmadan, işte insanlar namaz kılıyor, biz de kılıyoruz. Hani işte namazın şartları gereği, namazdaki yapılacak hareketler, bunları yapmakla tamam şu sureyi okuyorsun, bu duayı okuyorsun, iş bitmiştir diye. Fakat Cenab-ı Allah Azze ve Celle'nin huzurunda olduğunu insanın idrak etmesi gerekir. Bunu yani kamilen belki beceremesek de mutlak değişiklikler oldu. Yani insan ister istemez daha bir şevkle, daha bir huzurla, daha bir gayretle ibadet etmek istiyor işin doğrusu. Yani bunları kazanıyoruz. İnsan bunları kazanıyor. Bunu çoklarında gördük. Kendimize acizane yaşadık. Zaten mübareklerin işi, sanatı, insanların hidayet için uğraşıyorlar şüphesiz. İnsanlar imanla Cenab-ı Allah'ın huzuruna gitsinler diye uğraşıyorlar. Ama elhamdülillah biz halimize şükrediyoruz binlerce defa. Ne kadar şükretsek azdır.
1: Dünya bir cenk meydanı ve her nefs karşısına çıkacak kudretli bir rakip istiyor sahibinden. Bir mürşide teslim olmakla olmamak arasındaki fark, hızla nefsin şah damarına doğru inen bir kılıcın ucunda veya kabzasında bulunmak kadar büyüktür. Kasrik dergahı 20. asra kapılarını açtığı günden beri bu farkı kapatmak niyetiyle Allah için var olmuştur. Kasrikten geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam edecek.

0: Reklamlar.
1: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım Mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım Yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle, Kurbanım Sana. Haydi, sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım Sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
2: Kavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
3: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Bugün 20 Mayıs 2026 ve 3 Zilhicce 1447 günlerden çarşamba. Son baskı başladı. Hoş geldiniz.
1: Son baskı.
0: Hayırlı bir akşam temennisiyle başlıyoruz programımıza. Öncelikle de geçmiş olsun dileklerimizle. Zira sabah saat 09'da Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ki deprem çok sayıda ilden de hissedildi. O bölgede depremi hisseden bütün kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Cenab-ı Hak beterinden saklasın ve bütün bu afetlerden ibret alan kullarından eylesin. Ona göre tedbir alan kullarından eylesin. Şimdi deprem yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana gelmiş. AFAD'ın açıklamasına göre deprem Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri ve Sivas'tan da hissedilmiş. Sarsıntının tabi hissedilmesiyle vatandaşlar binaları hemen boşaltıyorlar ve boş alanlarda bekliyorlar. Hem AFAD'dan hem İçişleri Bakanı'ndan açıklamalar gelmişti günün ilk saatlerinde. Depremden hemen sonra diyelim. Bakan Çiftçi açıklamasında Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde saat 09'da 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve çevre illerden de hissedilmiş. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibariyle herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum diyor. Tabii o bölgede yaşanan depremler ayrıca bir tedirginlik meydana getiriyor. Zira biliyorsunuz 6-7 Şubat 2023 depremlerinde yani öyle böyle bir deprem değildi. Asrın felaketi olarak nitelendirilen çok büyük iki deprem 24 saat içerisinde meydana gelmişti. 7.6 ve 7.8 büyüklüğündeki bu depremler

o kadar geniş bir alanda hissedildi ki 14 ili kapsayan bir alandı. Milyonlarca kardeşimizi etkiledi. On binlerce kardeşimizi bu depremde kaybettik. Yüz binlerce yaralı oldu ve hala onun yaralarını sarmaya devam ediyoruz. Ülke olarak, ekonomik olarak da hayli sarstı. Onun için tedbir almakta fayda var deyip geçiştirilmeyecek kadar önemli bir hadise. Memleketin en önemli sorunu nedense herhalde ilk sırada deprem demek lazım. Bunun akabinde işte ekonomi vesaire geliyor. Çünkü siz ne kadar durumunuz iyi olsa da işte deprem bir anda bir fabrikatörü ertesi gün muhtaç hale getirebilir. Yani dün gece zengindiniz, sabah fakir olarak kalkabilirsiniz. Bu açıdan ya da her açıdan, hangi açıdan bakarsanız bakın, depremle şaka olmaz, oyun olmaz, hafife alınmaz, bize bir şey olmaz, bizim binaya bir şey olmaz diye geçiştirilecek bir hadise değil deprem deyip tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletmiş olalım. Şimdi dün programda girişte konuşurken, yorum yaparken bu Sumut filosu ile ilgili zaman zaman şöyle cümleler etrafınızdan ya da kahve konuşmalarında bile duyabilirsiniz demiştim. Neydi o? Aman canım, yani bu kadar filo hareket ediyor, gidiyor, yakalanıyorlar. 3-5 gün sonra tekrar dönüyorlar. Hatta bir kısmı bunu şova çeviriyor vesaire gibi bir takım yaklaşımlar duymuş olabilirsiniz. Ne işe yarıyor diye. İşte bunun ne işe yaradığını dün bir nebze olsun ifade etmeye çalışmıştım. Farkındalık oluşturması açısından dünya kamuoyunun, hatta ülkemizde de sürekli gündemde tutulması açısından çok önemli bir boşluğu doldurduğunu söylemiştim. Bununla ilgili bugün mesela bir Sumut Tel Aviv'i neden rahatsız etti? İsrail basınından bir analiz var. Hares gazetesi, Gazze ablukasını kırmaya amaçlayan Sumut filosuna yönelik İsrail müdahalesinin uluslararası görünürlük endişesinden kaynaklandığını öne sürdü. Habere göre İsrail, Sumut filosunun taşıdığı Gazze mesajından korkuyor. Bakın, bu insanların elinde bir çakı bile yok. Herhangi bir silaha sahip değiller. Peki İsrail neden korkuyor bu silahsız masum, sadece o bölgeye yardım malzemesi, insani yardım taşıyan bu kardeşlerimizden neden korkuyor? İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukayı kırarak insani yardım ulaştırmaya amaçlayan işte bu filoya sürekli saldırı düzenlemesi, Hares gazetesinde yayınlanan İsrail Gazze'ye giden küçük sivil yelkenli teknelerden neden bu kadar korkuyor başlıklı yazıda 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı filonun Tel Aviv'de yarattığı endişeye ve bunun sebeplerine dikkat çekildi. Yazıda küresel Sumut filosunun asıl gücünün hükümetlerin yaşanan felaketi bir rutin haline getirmek için daha fazla çaba sarf ettiği bir dönemde dikkatleri zorunlu olarak yeniden Gazze'ye çekebilme becerisinde yattığına işaret etti. İsrail ordusunun uluslararası sularda gerçekleştirdiği hukuk dışı müdahalenin büyük bir askeri tehdide değil, durdurulması nispeten kolay sivil teknelerden oluşan bir filoya karşı yapıldığına dikkat çekilen yazıda Tel Aviv yönetiminin Gazze'ye uyguladığı yasa dışı abluka ve bunun yol açtığı insani krize ilişkin aktivistlerin yol boyunca verdiği mesajlardan korktuğu ifade edildi. Tabii analiz daha devam ediyor, uzun, fakat biz programımızın süresi ancak bu kadarına el verdiği için dün de bahsettiğim gibi Sumut filosu ve bunun benzeri bütün faaliyetler İsrail'de bir korku oluşturuyor. Yani sizin boykotunuzun da ya da bir yerde bir miting olduğu zaman yüz binlerce insanın o mitinglerde gövde gösterisi yapması da İsrail'de korkuya neden oluyor. Boykotlar da korkuya neden oluyor ve Sumut filosu da elbette ki en başta korkuya neden oluyor. Şimdi bunun dışında günlerdir tabii haber bültenlerinde yer alan, artık böyle neredeyse kanıksadığımız operasyonlar var. Nedir bunlar? Uyuşturucu operasyonları, narko kapan operasyonları, çetelere dönük operasyonlar ve son haftalarda, son aylarda sanal bahis, kumar. Şimdi sanal bahis filan deyince bunlar tabii hafifletici ifadeler. Bunların alayı kumar. Yani bunun adı spor toto olabilir, loto olabilir, kazı kazan olabilir, milli piyango olabilir, at yarışı, ganyan vesaire. Bir takım süslü kelimelerden oluşan ya da daha hafifletilmiş ifadeler de.

olsa bunun alayı kumar. Ve bugün de yine bu tür haberler paylaşmıştık. Yine operasyonlar düzenlenmişti. Şimdi ben bugün bu konuyla ilgili bir yazıyla başlamak istiyorum. Yaşar Süngü Yeni Şafak gazetesinde yazmış. Kod adı bahis diyor. Yani bahis deyince hafif gibi geliyor. Hani iki arkadaş konuşuyor. Hani bahse var mısın? Bir şey konusunda iddialaşıyorsunuz. Bahse var mısın diyorsun. Sanki böyle masum bir kelime gibi duruyor ama onun adı da kumar. Neyse biz yazıya giriş yapalım. Girişimci kimliğiyle tanınan iş adamları, finansal yatırımcısı, sporcusu, şarkıcısı, türkücüsü, sinema, dizi oyuncusu, eğitimcisi, gazetecisi, televizyoncusu. Hayatın bütün alanlarına bulaştırılmış sosyal hayatı tehdit eden tehlikeli bir virüs var. Bugün medyada ünlü bir takım şahısların tutuklanmasıyla gündeme gelen yasa dışı bahis, yani kumar, tıpkı alkol gibi bütün kötülüklerin anası. Bu denli büyük bir pazar aynı zamanda ulusal finansal güvenlik açısından da kritik bir risk teşkil eden organize finansal suç ağlarını besliyor. Yasal ya da yasa dışı bahislerle, yani kumarla elde edilen sıcak para miktarı ülkelerin bile bütçelerini geçiyor. Bu kadar büyük parayla elde edilen ekonomik güçle neler yapılmaz ya da neler yapılır tahmin edin. Yeşilay Danışmanlık Merkezleri, ki bunlara YEDAM deniyor. İşte buraya gelen her 7 kişiden ikisi kumar bağımlılığı şikayetiyle başvuruyor. Halbuki Yeşilay deyince daha çok içki ve sigara bağımlılarıyla mücadele anlaşılıyor ama her 7 kişiden ikisi kumar bağımlılığı şikayetiyle başvurmuş. Kumar bağımlılarının %34.3'ü 18 yaşından önce, %71'i ise 15-24 yaş aralığında kumara başlıyor. Düşünebiliyor musunuz? Dijital teknolojilerin getirdiği ulaşım kolaylığıyla kumar cep telefonlarla bir parmak uzaklığında. Bağımlılık sorunu özellikle genç nüfusta kritik boyutlara ulaşmış ve lise öğrencilerine kadar inmiş. Genç dijital kuşakta sanal kumar katılım oranı %33 olarak tahmin ediliyor. Dünyada ekonomik sektöre dönüşen yasa dışı sanal bahis ve kumar pazarının büyüklüğü Türkiye'de yıllık 100 milyar TL ile 50 milyar dolar, yani yaklaşık 1.6 trilyon lira arasında olduğu söyleniyor. ABD Adalet Bakanlığı'na göre dünya genelinde yasa dışı bahis sektörü yıllık 511 milyar dolar seviyesinde. Bu yasa dışı, bir de yasa içi bahis olan var. O tabii rakamlar hiç hesap edilmiyor. Aslında bizim açımızdan bakıldığında, yani inanan bir zihnin hayata bakışı nedir, bu olaylara bakışı, bahisin yasa dışı ya da yasa içi legal olanı yoktur. Biz her ikisine de kumar gözüyle bakarız. Devam edelim. Suç gelirleri genellikle kripto paralar, ön ödemeli dijital kartlar veya kiralık banka hesapları üzerinden aklanıyor. Bahis, yani kumar siteleri, yasal erişim engellerini aşmak için sürekli alan adı değiştiriyor. Sosyal medya fenomenleri ve yasa dışı reklamlar üzerinden geniş kitleleri hedef alıyor. Kumar, milyarlarca dolarlık hacmiyle organize suç örgütleri tarafından yönetilen ve genellikle yurt dışı sunucuları üzerinden sanal ortamda faaliyet gösteren kaçak bir ekonomi modeli haline geldi. Türkiye'de devletin finansal denetim kurumları, emniyet birimleri ve Adalet Bakanlığı bu sektöre karşı operasyonlarını aralıksız sürdürüyor ama sorun küçülmek yerine büyümeye devam ediyor. Yasa dışı bahis, yani kumar, devlet tarafından yetkilendirilmemiş, yasal lisansı veya izni bulunmayan platformlar üzerinden spor müsabakaları ya da şans oyunları üzerine oynatılan ve oynanan hukuka aykırı bahis, yani kumar türü. Yani devletin yasakladığı ve üzerine gittiği kumar türü, yasa dışı olanı. Ama göz ardı ettiğimiz gerçek şu: yasa dışı kumara özendiren, ruhen besleyen, teşvik eden yasaya uygun kumar türleri. Bunlar nedir? Türkiye'de yasal olarak bahis, kumar oynatma yetkisi yalnızca Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Milli Piyango İdaresi'ne verilmiş. Bunun dışındakilere, tamamına, tüm sitelere, bütün organizasyonlarda yasa dışı kabul ediliyor. Kanun kapsamında yasa dışı bahis oynamak, oynatmak, aracılık etmek ve para transferini sağlamak suç veya idari para cezası gerektiren kabahat. Spor Toto da kumar ama serbest, çünkü vergiye tabi. Milli Piyango da kumar ama serbest, o da vergiye tabi. Burada şunu da hatırlatmakta fayda var. Bu Spor Toto'nun ya da Milli Piyango'nun serbest olması helal olduğu anlamına gelmez. Müslüman bir zihin her ikisine de, yani

0: yasal görünene de, legal olana da ya da yasa dışı bahis, yasa dışı kumar olana da biz haram gözüyle bakarız. Öyle öğrenmişiz. Bizim inancımızın gereği o. Devam edelim. Kumara sadece parasal gelir açısından bakıldığı sürece yasa dışı bahis, yani kumarın önlenemeyeceği açık bir gerçek. Kimse kalıcı çözümle uğraşmıyor. Yasa dışı bahis oynatan sitelere yapılan para yatırma ve çekme işlemleri, banka hesap hareketleri veya elektronik ödeme sistemleri üzerinden kolayca tespit ediliyor. Yasa dışı bahisten elde edilen kazançlara suç geliri olarak da el konuyor. Caddelerde vicdanları istismar eden dilencilerin yakalanıp cüzdanlarına el konulduğunda dilencilik azalıyor mu? Hayır. Bu sorunları bitirecek kalıcı çözümler var mı? Var. Neden uğraşılmıyor? Mevcut sistem hantal olduğu için kalıcı çözüm ekstra emek istiyor. İnsanları kumar alıştırmak ve korkutmamak için ismini bahis olarak değiştirmişler. Ganyan, yani at yarışı, iddia, toto, loto, yasal bahis türleri, bunların hepsinin gizlenmiş genel ismi de kumardır demiş. Kod adı bahis başlığıyla kalem aldığı yazısında Yaşar Süngü.
1: Son baskı.
0: Devam edelim. Yeni dönem alışverişten ibaret değil diyor Mustafa Kartoğlu akşamda. Müttefik ambargoları 2019'da Türkiye'nin Suriye'de PKK-YPG terör işgaline karşı Barış Pınarı harekatını durdurmak için başlatılmıştı. Esasen Avrupalı müttefiklerin Suriye politikasında resmi kaygısı yeni bir kitlesel göçtü. Onlara göre Türkiye müdahil olursa göç artacak, saha PKK-YPG-SDG'ye bırakılırsa üçe bölünmüş ama İsrail-ABD kontrolünde, Batı yanlısı bir düzen tutturulabilecekti. Hem Suriye Türkiye bırakılmamış olacaktı ve istikrarı sağlaması, ayrıca Türkiye'nin desteklediği grupların Şam yönetimini devralmasıyla değişti. 2024'te Kanada ve Norveç, 2025'te de Belçika'nın kısıtlamaları kaldırdığını biliyoruz. Almanya da zaten resmen açıklamadığı ambargoları yine gayri resmi olarak kaldırdı. Türk İHA'larına kamera satmayan Kanada çok gündeme gelmişti. Middle East A haberine göre Türkiye'den orta irtifa uzun menzilli gözetleme için İHA almayı planlıyor. Belçika Kraliçe Matilde'yi 450'ye yakın iş ve politika heyetiyle 5 günlüğüne Türkiye'ye gönderdi. Çoğu savunma alanında kapsamlı anlaşmalar imzaladılar. Almanya 2024'te ambargoları kaldırdık yerine teslimatları yapıyoruz demişti. 2025'te ise Eurofighter Typhoon savaş uçağının Türkiye'ye satışına onay verdi. Dün de Türkiye Patriot hava savunma ünitesi konuşlandıracağını açıkladı. Açıklama 15 Mayıs'ta Almanya ile de yeni dönem olur mu başlıklı yazımızda işaret ettiğim Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 2 gün önce Berlin'de katıldığı Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması toplantısından sonra geldi. Almanya Ocak 2013'te Suriye iç savaşı alevlendiğinde Türkiye'de Patriot konuşlandırmış, yaklaşık 2 yıl sonra da Aralık 2015'te çekmişti. İstedikleri olmadı, olanı da razı oldular. Almanya Suriye'de istikrarın korunmasının en büyük güvencenin Türkiye olduğunu kabul etti ve Ankara'yı kendince cezalandırmaya çabalamak yerine güvenlik ortaklığını güçlendirmeye mecbur kaldı. Berlin'deki toplantıya dair Alman medyasında dün şu yorumlar öne çıktı. Berlin zorunlu eksene döndü. Trump ABD'sinin Avrupa'yı savunma yüküyle baş başa bırakması Berlin'i köşeye sıkıştırdı. Almanya Türkiye'ye bağımlı olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Ambargoların kaldırılması, Eurofighter izni, Türkiye'ye Patriot gönderme kararı tarihi bir U dönüşü. Türkiye küresel krizlerde çok yönlü ve esnek bir diplomasi yürütürken Almanya bu gerçekliği ve Türkiye'nin Avrupa güvenliği için vazgeçilmezliğini geç fark etti. Başka teyide gerek var mı? Savunma Bakanı Boris Pistorius'un müttefiklerimizle işbirliğimizin ne kadar güvenilir bir şekilde işlediğini gösteriyoruz. Ve Türkiye Büyükelçisi Sivil Katerina Sorgun, Türkçe olarak Alman ordusu önemli bir NATO müttefiki olan Türkiye'yi destekliyor sözleri de güzel. Ama bahar havasından söz etmek için henüz erken. Amerika ile de öyle. Katsa yaptırımları hala duruyor. Siyasi mekanizmaların canlandırılması, gümrük birliğinin güncellenmesi ve Avrupa savunması projesi, yani SAFE'in Türkiye'nin katılımı gibi konularda ilerleme olmadıkça bütün bunlar sadece dostlar alışverişte görsün hükmünde kalır.
1: Son baskı.
0: Nebiymiş de sabahta şöyle diyor. Tüm dünya kalıcı kriz düzenini kabullendi. Şu an dünyayı etkileyen ABD-İsrail-İran savaşına kolay bir çözüm bulunamayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada bir kez daha vurguladığı gibi. Her savaşın kazananları ve

0: kaybedenler olur. Fakat İran savaşıyla bu işi tahammül sınırlarını aşmış, küresel ekonomik refah açısından tahripkar boyutlara ulaştırmıştır. Kuzeyinde, doğusunda ve güneyinde dünyanın şu an en büyük savaşları devam ederken Türkiye istikrarını koruyor, kriz yaşamıyor. Bugün Türkiye izlediği rasyonel dış politika tercihi ve pratikleriyle bu savaşların dışında kaldı. Ekonomik sorunlar yaşansa da toplum dirlik ve düzen halini devam ettirebiliyor. Dolayısıyla güvenli liman ya da istikrar arası tespiti sıradan bir söylem değil. Bu tespitin sahici ve reel bir karşılığı var. Türkiye uzun süredir sınırlarının hemen yanında devam eden büyük savaşların etkisini yönetebildiği için toplum olarak belki de tehdidin ve savaşların etkisini tam olarak idrak edemiyoruz. Siyasal meseleleri ve ekonomik sorunları tartışırken bir Kuzey Avrupası rahatlığıyla savaşın etkilerini ele alabiliyoruz. Daha da somutlaştırırsak, siyasi ve İdari istikrarın korunabilmesi ve krizlerin yönetilebilmesi nedeniyle sanki bu durum olağanmış ve ülke her koşulda aynı sonuçları üretecekmiş gibi bir normalleştirme eğilimi içindeyiz. Bugün dünya, İran, ABD, İsrail savaşı sonrası için ekonomik, güvenlik ve jeopolitik olarak yeni bir düzene hazırlanıyor. Bu arada Türkiye'de ülkenin ana muhalefet partisi CHP kendi kriziyle boğuştuğu için bırakın dünyadaki krizleri derinlemesine takip edip buna göre alternatif politikalar geliştirmeyi, sadece akşam haberleri bağlamında bile dünyada ne olup bittiğini takip edebildiği bile kuşkulu demiş Nebi'ymiş.
1: Son baskı.
0: Melih Altınok'ta şöyle diyor Sabah'ta: Çin Rusya'yı yutar mı? Malumunuz Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Çin'de. Birkaç gün önce de ABD Başkanı Trump Çin'deydi. ABD Başkanı Donald Trump Çin ziyareti sırasında Devlet Başkanı Xi Jinping'le birlikte normalde yabancılara kapalı olan Zhongnanhai bahçelerinde yürüyordu. Trump merakla sordu: "Buraya başkalarını da getiriyor musun?" Xi Jinping hafifçe gülerek cevap verdi: "Çok nadiren. Örneğin Putin buraya geldi." Bu kısa diyalog Putin'in Pekin ziyaretinden sadece birkaç gün önce gerçekleşti. Xi'nin mesajı netti: Rusya hala Çin'in özel dostu. Putin bu hafta Pekin'de. İki ülke 25 yıl önce imzalanan iyi komşuluk, dostluk ve işbirliği anlaşmasının yıl dönümünü kutluyor. Çin Rusya'nın en büyük ticaret ortağı konumunda. Rusya ise Çin'in toplam ticaretinin yalnızca %4'ünü oluşturuyor. Batı yaptırımları Moskova'yı Pekin'e bağımlı hale getirdi. Rusya'nın yaptırıma tabi teknolojisinin %90'dan fazlası artık Çin'den geliyor. Rusya petrol, gaz ve ham madde satarken Çin dev pazarı ve yatırımlarıyla Rusya'yı kendi ekonomisinin enerji ve ham madde tedarikçisine dönüştürüyor. Sibirya gücü 2 boru hattı gibi projeler bu süreci hızlandırıyor. Askeri alanda tablo benzer. Ukrayna savaşı Rusya'yı Çin bileşenlerine daha da bağımlı kıldı. Çin ise Rusya'yı Tayvan senaryoları için bir test alanı olarak kullanıyor. Resmi ittifak olmasa da fiili bağımlılık giderek artıyor. Kısa vadede Çin'in Rusya'yı yutması zor. Rusya'nın nükleer cephaneliği, savaş deneyimi ve gururlu duruşu hala güçlü bir fren görevi görüyor. Çin'de aşırı baskı uygulamaktan kaçınıyor. Çünkü Rusya'yı kaybederse stratejik arka bahçesini yitirir. 4000 kilometre aşan ortak sınır ve batıya karşı ortak tutumda ilişkiyi değerli kılıyor. Ancak uzun vadede tehlike belirgin. Rusya'nın alternatifi çok sınırlı. Bu sınırları olmayan dostluk Moskova'nın bağımsızlığını yavaş yavaş eritebilir. Çin yutmuyor ama hazmediyor. Bu asimetriyi daha da derinleştiren en önemli faktör ise kuşkusuz demografi. Çin'in 1.4 milyarlık dev nüfusu dinamik bir iş gücü ve tüketim piyasası sunarken Rusya'nın 140 milyonluk nüfusu hızla azalıyor. Bu açık Rusya'nın uzun vadede hem ekonomik hem de askeri gücünü eritiyor. Sonuç olarak bu ortaklık Rusya için bir hayatta kalma aracı. Çin içinse küresel rekabette ucuz ve kullanışlı bir destek. Moskova gerekli önlemleri almazsa büyük ortak olmaktan stratejik bağımlı konuma düşmesi kaçınılmaz görünüyor demiş Melih Altınok Sabah'ta diyor ve ara veriyoruz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında

0: Hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için kurbanın kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
2: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorsey, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 8356.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Aradan sonra son baskıya devam ediyoruz sevgili dinleyenler Semerkant Radyo'da. Bu bölümde paylaşacağımız ilk yazı Akşam Gazetesi'nden Yusuf Alabarda'ya ait. Çin neden rahat başlığını atmış. Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Trump'ın Çin'e gerçekleştirdiği ziyaret dünyada büyük yankı uyandırdı. Pek çok analist Washington'ın masada ağırlığını koyacağını ve Pekin'e istediklerini dikte edeceğini öngörüyordu. Tabii beklenen olmadı. Çin ABD'nin taleplerine her alanda nazikçe evet demedi. Peki ama neden? Çin yönetimi bu diplomatik özgüveni, bu göze çarpan rahatlığı nereden buluyor? Bunun cevabı iki ülkenin ekonomik ve teknolojik karnesinde gizli. Çin'in rahatlığının ilk sütunu ABD'nin askeri ve diplomatik anlamda yaşadığı stratejik aşırı yayılma durumu. ABD şu anda Orta Doğu'da özellikle Hürmüz Boğazı gibi dünyanın en kritik enerji ve ticaret darboğazlarında ciddi bir sınamadan geçiyor. Hürmüz'de tıkanan İran gibi bölgesel aktörleri kendi istediği çizgiye çekmekte zorlanan, Kızıldeniz'deki ticari gemilerin güvenliğini sağlamakta bile zorlanan bir ABD profili var karşımızda. Çinli stratejistler masaya oturduklarında çok haklı olarak şu soruyu soruyorlar. Kendi arka bahçesi saydığı Orta Doğu'da veya Hürmüz gibi kritik bir boğazda İran'ı dize getiremeyen bir Amerika, Pasifik'in ötesine on binlerce kilometre yol kat ederek Tayvan krizine bize nasıl diz çöktürecek? Çin, ABD'nin enerjisini, donanma gücünü ve diplomatik sermayesini Orta Doğu batağında tüketmesinden jeopolitik anlamda oldukça memnun ve bu durum Pekin'e muazzam bir hareket alanı sağlıyor. Ancak Çin'in asıl rahatlığı masaya koyduğu ekonomik ve teknolojik verilerden kaynaklanıyor. Çin artık sadece dünyanın fabrikası değil, geleceğin enerji ve ulaşım altyapısında ABD'yi çoktan geride bırakmış bir teknoloji devi. 2025 yılı sonu verilerine göre Çin, tek bir yıl içinde 16.4 milyon elektrikli araç satışı gerçekleştirerek küresel pazarın %60'ını domine etti.

0: Aynı dönemde Amerika'daki elektrikli araç satışı sadece 1,5 milyon civarında kaldı. Atlas Public Policy verilerine göre 2019-2025 yılları arasında Çin temiz enerji projelerine 500 milyar doların üzerinde rekor bir yatırım yaparken ABD'nin yatırımları 236 milyar dolar seviyesinde kaldı. 2025 yılı sonunda Çin'in toplam güneş enerji kapasitesi 1200 gigawatt, rüzgar enerjisi kapasitesi ise 640 gigawatt seviyesine ulaştı. 2025 Çin tarihinde ilk kez rüzgar ve güneşin toplam kurulu gücünün kömür santrallerinin devasa kapasitesini geride bıraktığı tarihi bir dönüm noktası oldu. Çin'in sadece son birkaç yılda eklediği yenilenebilir enerji kapasitesi ABD'nin tüm şebeke büyüklüğüyle yarışıyor. Çin'in temiz enerji sektörü 2025 yılında ülke ekonomisine 2.1 trilyon dolar katkı sağladı. Bu tabloda gemi inşa kapasitesinden çelik üretimine, nükleer enerji santrali inşasından şehirlerin altyapı yatırımlarına varıncaya kadar Çin'in üstünlüğünü görüyoruz. Bugün Çin, Amerikan heyetiyle masaya oturduğunda karşısında teknolojik tedarik zincirlerinde kendisine bağımlı, askeri olaraksa dünyanın farklı cephelerine bölünmüş bir Amerika görüyor. Başkan Trump'ın ziyaretinde Çin'in boyun eğmemesi veya taviz vermemesi ideolojik bir inat değil, matematiksel gerçekliğin yansımasıdır. Çin çok rahat. Çünkü geleceğin ekonomik altyapısını çoktan kendi topraklarında kurdu ve küresel hegemonyanın sadece uçak gemilerinden değil, üretim ve yüksek teknolojiden geçtiğini biliyor, diyor Yusuf Alabar'da Akşam Gazetesi'nde.
1: Son baskı.
0: Karar Gazetesi'nden Hakan Albayrak da şöyle diyor Rusya sevdası başlığıyla. İsrail'in ABD desteğiyle ezdiği Filistin ve Lübnan'ı savunuyorlar. ABD ve İsrail'in bombaladığı İran'a da sahip çıkıyorlar. Allah razı olsun, ne var ki konu Ukrayna'ya haksız yere saldıran Rusya'ya gelince emperyalistin yanında duruyorlar. Demek ki konu haksızlığa karşı çıkmak değil, kim ve nerede olursa olsun mazlumun yanında durmak değil, anti-emperyalizm değil. Veya emperyalizmi ABD ve İsrail'e hasrediyorlar, Rusya'yı emperyalist saymıyorlar. Şu veya bu konjonktürde, şu veya bu alanda, şu veya bu stratejinin gereği olarak, şu veya bu denge hesabıyla bu emperyalisti diğerine kerhen tercih etmek tamam da ilkesel bir tavırla haksızlığa karşı çıktıklarını ve anti-emperyalist olduklarını ileri süren kimi televizyon yorumcularının ve köşe yazarlarının Rusya propagandası yapması, hitap ettikleri kitlelerde Rusya'ya karşı sempati uyandırmaya çalışması da hangi akla sığar ki? Rusya ne yapsınmış? NATO tarafından kuşatılınca mecburen Ukrayna'ya saldırmış. Rusya barış istiyormuş ve fakat Ukrayna Moskova'ya saldırarak barışı sabote ediyormuş falan. Ukrayna'nın devletliğini, hatta ülkeliğini sorguluyorlar. Rusya NATO'nun bahane olduğunu görmüyorlar mı? Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in alenen sahip çıktığı kadim Rus topraklarını geri almak davasından haberleri yok mu? Rusya'nın buz gibi emperyalist olduğunu idrak etmeleri için Kazakistan'ın kuzey ve kuzeydoğu topraklarının da kadim Rus toprakları kategorisine sokularak yahut oradaki Rus nüfusunun hukukundan dem vurularak işgal edilmesi mi gerekiyor? Kim bilir, belki o da yetmez Rusya sevdasından kurtulmalarına, demiş Hakan Albayrak kararda.
1: Son baskı.
0: Diriliş Postası'ndan Emir Ekşioğlu diyor ki Filistin'in en önemli haber sitesine eyvallah başlığıyla. Şimdi bu hafta başka bir konuda yazmayı planlıyordum. Lakin Filistin'le alakalı beni de memnun eden bir makale gördüm, diyor. Filistin'in önemli haber sitelerinden birisi Ramallah News. Haber sitesine dün Gazze'yi her zaman gündemde tutan ve mücadele eden Türk isimler başlığıyla bir makale yayımladı. Makale, Türkiye'de Filistin sorunu hiçbir zaman sadece bir haber ya da diplomatik bir gündem maddesi olmamasıyla başlıyor. Ve Türkiye'de Filistin'in toplam vicdanına yayılan ve devamlı mücadele edilen bir mesele olarak görüldüğü de yazılıyor. Tabii Cumhurbaşkanımızdan da özel ifadelerle bahsediliyor bu sitede. Hangi sitede? Ramallah News. Gazze ve Filistin meselesini devamlı gündemde tutmaya çalışmak için birçok seminer, konferans düzenleyen Bilal Erdoğan için bu konuda hiç yorulmadan çalıştığı da vurgulanmış. Yine bu makalede ismi geçenler arasında Mustafa Varank, Fatma Şahin, Gazze meselesi için incelikli bir yaklaşım ortaya koyduklarına değinilmiş. Sık sık Gaziantep'te bulunduğum için bu konuda Başkan Fatma Şahin'in oldukça hassas ve etkili olduğunu zaten biliyordum. Mecliste Türkiye-Filistin Dostluk Grubu'nda etkili işler yapan

0: Yıldırım uzun yıllardır Gazze ile ilişkilendirilen bir isim ve makalede Mavi Marmara'dan da bahsediliyor. Belki unutanlar olabilir, özellikle genç kardeşlerimiz, çünkü 2010 yılında vuku bulmuştu. Nasıl ki şimdi bir Sumut filosu yola çıkmıştı, 2010 yılında da tek bir gemi yola çıktı. Bu tekne değil, hakikaten büyük bir gemiydi, Mavi Marmara gemisi. Bu Mavi Marmara gemisi Gazze'ye varmadan katil Siyonist İsrail ordusu tarafından saldırılmış ve 10 kardeşimiz bu gemide şehit olmuştu. Evet, işte bu Mavi Marmara'dan dolayı da Bülent Yıldırım'a bir paragraf açılmış. Sumut filosundan tanıdığımız aktivistler Ayçin Kantoğlu, Beheşti İsmail Songür ve Ramazan Tunca da yine bu makalede rastladım. Ben bu yazıyı yazdığım sırada İsrail'in Sumut filosuna müdahale anı da bir yandan televizyonda anlık olarak gösteriliyordu. Medya ayağında ise İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın Gazze konusunda daha fazla yayınlara vesile olduğu, TRT World ve TRT Arapça yöneten Ahmet Görmez'in ise benimsediği insani yaklaşımdan dolayı diye devam ediyor. Gazetecilerden bahiste birçok isim de Filistin davasına Türkiye'de yer veren, onun haklarını savunan yazılara kimler yer vermişse, bu konuda kimler bir takım çalışmalar yapmışsa bu makalede yer almış. Nerede? Ramallah News haber sitesinde. Bu yazı da Diriliş Postası'ndan Emir Ekşioğlu'na aitti değerli dinleyenler.
1: Son baskı.
0: Şimdi İstanbul'un fethi kutlamaları yaklaşıyor. Şimdi fethin yıldönümü ile ilgili yazılar da günler öncesinden başladı. Dün bir yazı paylaşmıştım. Milli Gazete'den yazar Mahmut Toptaş İstanbul'un fethi ile ilgili hadis-i şeriften bahsetmişti. Bugün o konuya devam etmiş. İstanbul'un fethi ile ilgili hadisler 2 başlığıyla şöyle diyor Mahmut Toptaş. 29 Mayıs 1453 yılında sevgili peygamberimizin müjdesi gerçekleşmiş ve İstanbul fethedilmiş. Doğuda Uzun Hasan tehlikesi ortadan kaldırılmış. Batıda en etkin olan Venedikliler sindirilmiş ve barış anlaşması yapılmış. Mısır'da Memlük Sultanı'na gönderilen fetihname ve hediyelerle gönlü alınmış. Anadolu'daki beyliklerin tamamı İstanbul'a bağlanmış. İşte böyle bir ortamda Fatih önce Mesih Paşa'yı Akdeniz'de en etkin olan Rodos şövalyelerini bertaraf etmek üzere göndermiş. 1479 yılında Gedik Ahmet Paşa'yı göndererek İtalya'nın kilidi durumundaki Otranto'nun fethini 1480 Ağustos'unda gerçekleştirdikten sonra Roma'daki Papa işin nereye varacağını anlayınca kaçacak yer aramaya başladığı bir anda Fatih 1481 Nisan'ında askerleriyle beraber Gebze'deki Hünkar Çayırı'nda sefer çadırını kurmuş ama eceli gelmiş ve Rabbine dönmüş. Allah gani gani rahmet eylesin. Roma batıda neden Edirne'de çadır kurmamış sorusuna verilen çok cevap var ama en akla yakını düşmanı şaşırtmak. Akdeniz'e inip oradan gemilerle hareketle Otranto Fatih Gedik Ahmet Paşa ile buluşmak. Ashab-ı kiramın ileri gelenlerinden ve dört Abdullah'tan biri olan Abdullah bin Amr'a soruldu. Konstantiniye ve Roma, bu iki şehirden hangisi önce fetholunacak denildi. Abdullah bir sandığın getirilmesini istedi. Ondan bir kitap çıkardı. Biz Allah Resulü'nün etrafındaydık ve söylediklerini yazıyorduk. Konstantiniye mi yoksa Roma mı önce fetholunacak diye soruldu. Allah'ın Resulü önce Herakle'nin şehri yani Konstantiniye fetholunacaktır dedi İstanbul için. İstanbul'un fethini müjdeleyen hadisi dünkü yazında kaynaklarıyla beraber vermiştim. 1200 yıllık zaman içinde İstanbul'un fethi hadisine hadisçiler itiraz etmediği gibi devlet başkanları ve askerler bu yolda 50'nin üzerinde sefer düzenleyip başarısız olmalarına rağmen hadisi şerifin sağlamlığı hakkında tereddüde düşmemişler ki Fatih de bu seferi düzenlemiş ve o kutlu müjdeye zaten nail olmuş. Fetih hadisini Ahmet bin Hanbel gibi bir hadis otoritesinin rivayet etmesi, Zehebi gibi bir hadis kritikçisinin Telhis isimli kitabında hadis sahihtir demesi, Müslim ve diğer hadis kitaplarının İstanbul'un fethi üzerine başka hadisler rivayet etmeleri, İslam ümmeti arasına 1200 yıl hiç tereddüt oluşturmaması, ayrıca

0: nispetin gerçekleşmesi bile zaten hadis-i şerifin sağlamlığının ispatı demek. Hicri 2. asırda Ahmed'in müsnedinde geçen hadisin sahih hadis olduğunu kabule yanaşmayan Arap milliyetçileri bunu söyleyen yalancının kerametine inanma durumunda kalacaklardır. Fatih, imtisali cahidu fillah olupdur niyetim, dini İslam'ın mücerrettir, gayretidir gayretim diyor. Ne demek istemiş? Yani niyetim Cenab-ı Hakk'ın Hac suresinde ayet 78'de cahidu fillah, Allah yolunda cihad edin emrine sımsıkı sarılmaktır. İslam dininin gayreti neyse benim gayretim de odur diyen Fatih Sultan Mehmet Han, hem peygamberimizin övgüsüne layık olmuş hem de dünya nimetlerine kavuşmuş. İstanbul'u fethettikten sonra etraftaki Müslüman devlet başkanlarına haber vermek için gönderdiği fetihnamesinde Fatih Sultan Mehmet Han, Konstantiniyye halkından, tekfurlarından ve papazlarından bahsederken pis, melun, inat, kafir kelimelerini kullanıyor ve İslam dünyasının ortasındaki bu küfür merkezini tasvir eden bir şiiri yazıyor, alıntı yapıyor. Gündem takipçisi fethedilmiş Bursa, Edirne, İznik arasında kalan Konstantiniyye'nin kaftanı katrani, adaleti zulmani, inancı küfrani olanlar için sanki sevgilinin gül yanağındaki sivilce gibiydi. Sanki o dolunayın ortasındaki kara leke gibiydi anlamına gelen şiiri yazıyor mektubunda. Günümüzde bazı aydınlar, sözde aydınlar ve aktivistlerimizin sayıları az olmasına rağmen hoparlör önünde, mikrofon önünde sivrisinek kanatlarının sesi gibi fazla çıkanlara göre gavurlar örnek ve önder kabul edilmiş. Efendileri onlara özgür bir ülkesiniz, yasama yetkiniz var ancak kanunlarınızın hiçbiri benim kanunlarıma aykırı olmayacak. Filan ülkeye ekonomik ambargo koyduk, onlarla konuşmayacaksınız, alışveriş yapmayacaksınız. Falan ülkeye ben harp ilan ediyorum, asker gönder dediğinde baş üstüne diyenlerin özgürlükten dem vurması başta kendisini aldatmaktan başka bir şey değildir. Bizler gönlüne Allah korkusundan başka korku girmeyen, tedbirle tevekkül eden Müslümanlar haline gelirsek özgürlüğümüze kavuşuruz. Gerisi lafı güzaf demiş. Yarın da Fetihname'nin tercümesini yayınlayacağını söylüyor Milli Gazete'den Mahmut Toptaş.
1: Son baskı.
0: Son bir yazıyla bugüne son verelim, veda edelim. Yeni Şafak'tan Mustafa Kutlu'nun zaman zaman eski yazılarını paylaşıyoruz. Pierre Loti kahvesini yazmış. İstanbul'da yaşayanlar Eyüp Sultan semtindeki Haliç kenarında mezarlığın üstündeki bu Pierre Loti kahvesini iyi bilirler. Şöyle demiş. Pierre Loti kahvesinin asıl adı Ragıp Ağa kahvesi. 1880'lerde kurulmuş. Halic'i ayaklar altına uzatan bir tepeye yan gelmiş ve karşı sahilleri seyre dalmış. Loti'yi buraya bağlayan bu nefis peyzaj olmalı. Tabii o yıllarda buraları çiçekler ve ağaçlarla kaplı tam bir cennet manzarası arz ediyordu. Kahvenin önünden sahile kadar uzanan bayır eskiden mezarlıktı. Şimdilerde tek tük mezar taşları kalmış. Her yan çimenlerle süslü papatyalar açmış. Nefis bir yel hafif hafif çiçekler okşuyor. Bayırın ortasında çocuklar uçurtma uçuruyor. Birisi uçurtmasının ortasına dilek yazmış. Ne güzel. Allah bu çocuğun ne muradı varsa versin. İstanbul'un içinde artık kafa dinleyecek, az biraz yeşillik görecek sadece mezarlıklar kaldı galiba. Orta direk aileler yemeklerini alıp gelmişler. Mezar taşlarının çıkıntılar arasında buldukları bir boşluğa bir ağaç altına oturup piknik yapıyorlar. Aşağılarda Haliç, açılan ve yeşil alanlarla kaplı iki yanında spor tesisleri parklarla uzanıp gidiyor. Buralara dikilen ağaçlar gün gelip yeşerecek ve büyüyecekler. Hatta Haliç'in bu en pis ve bakımsız bölgesine yer alan iki adacığın üzeri bile bakarsınız bir bahçeye dönüvermiş. Bedrettin Dala'nın en hayırlı işlerinden biri olduğuna şüphe yok. Kahveden aşağılara doğru baktığımızda bunu görüyoruz. Sadece karşı sahilde yer alan Sütlüce mezbahası pis sarı dişleriyle sırıtıp duruyor. Onu da oradan kaldırsalar manzara tamamlanmış olacak. Kahvenin içinde Pierre Loti'nin resimleri asılı. Kahve tam turistik bir görüntü kazanmış. Neyse ki

ahşap yapısına ve bahçesinin el değmemiş haline dokunmamışlar. Umarım böylece kalır. Aksi takdirde bu Eyüp'ün elinde kalan son tepesi de arabalar için park yeri, aileler için alışveriş merkezi ve turistler için ayrılan reyonlarla halktan koparılıp bir avuç azınlığın dinlence mekanı haline getirilebilir, hafazan Allah. Çayın 500, kahvenin 1200 lira olduğu kahvede turistler çoğunlukta. Tabi bu arada şunu da ifade edelim, bu çayın 500, kahvenin 1200 lira olduğu dediği eski rakam parayla ifade etmek lazım. Çünkü bugün böyle bir şey aklınıza gelmesin. Yani Pierre Loti'ye gidilecek de bir bardak çay 500 lira olacak gibi düşünmeyin. Yıllar önce kaleme alınmış bir yazı olduğu için o günün fiyatlarıyla yazılmış. Devam edelim. Bitişiğinde bir turistik eşya satan bölüm açılmış. Daha çok çini tabaklar, hediyelik eşya falan var. Asıl güzel olanı kahvenin bitişiğindeki bina. Mor salkımlı akasyalar açtığında ahşapla tam bir izdivaç halinde. Geniş ve çiçekli bahçesiyle bu ev ne kadar asude bir hayatı temsil ediyor. Umarım bunu da yıkmadan muhafaza etmeyi becerirler. Az sonra buradan ayrılacağım. Yeniden mezarlık içinden geçen o ince uzun yola dalacağım. Serviler ve türbeler semti Eyüp Sultan'ı terk edeceğim. Geriye ne kalacak bu geziden? Korumaya alınmış ahşap evler. Caminin önünde sürüp giden meydan inşaatı, onarım bekleyen türbeler, konup kalkan güvercinler. Dilerim Eyüp'te taşa, serviye, kuşa ve çiçeğe sinmiş olan ve hala kokusu sezilen manevi hava artsın, eksilmesin. Susuz bir çeşme kadar insana hüzün veren başka ne olabilir ki? Diyor bugünkü yazısında. Daha doğrusu yıllar önce kaleme aldı ve bugün Yeni Şafak'ta yeniden yayınlanan Mustafa Kutlu'nun Pierre Loti kahvesini yazdı yazıda. Diyelim ve veda edelim. Yarın saat 17'de son baskıda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.

0: son baskı.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim. Sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40

0: 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik. Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri merhaba. Semerkant Radyo'da Konuk Odası programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Malumunuz Kurban Bayramı'na doğru ilerliyoruz. Biz de bugün Konuk Odası'nda Abdülhamit Ok hocamızla haccı ve kurbanı, Kurban Bayramı'nı konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Allah
0: nasılsınız hocam?
1: Elhamdülillah Rabbil Alem. Sizler de iyisiniz.
0: Elhamdülillah inşallah. Hocam. Programımıza teşrif buyurdunuz. Bizi daha da mutlu ettiniz.
1: Allah razı olsun. Amin ecmaîn.
0: Hocam şimdi hacla başlayalım isterseniz.
1: Tabii.
0: Hac bir Müslüman için ne ifade eder?
1: Evet.
0: Buyurun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'd. Hac Allah-u Teala Celle ve Ala'nın evvela bir emri. Hani var, Rabbimiz Celle ve Ala ayet kelimede. Velillahi alen nasi hiccul beyti men istedâ'e ileyhi sebile. Yani ona güç yetirenlerin hac yapması Allah-u Teala Celle ve Ala'nın bir emri olduğunu idrak ediyoruz. Bir de şunu biliyoruz ki hac müminler için ne ifade eder? Bizlere Adem Aleyhisselam'ı hatırlatır, İbrahim Aleyhisselam'ı hatırlatır. Resul-i Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i bizlere hatırlatmış olur. Yani insan haçla beraber gerçekten idrak ettiği nice güzellikler var. Yani dünya hayatı ahiret için bir yatırımdır. Bunun yanı sıra şunu söylemek lazım. Sevgi kuru koruya olmaması lazım.
0: Evet.
1: Yani fedakarlık ister sevgi.
0: Haç meşakkattır.
1: Tabii. Yani namaz uykudan mesela işte feragat ister. Efendimiz diyor, haç hem maldan hem bedenden feragat ister. Zekat maldan feragat ister.
0: Evet.
1: Yani oruç yine biliyorsunuz insanın...

0: bedenen yapmış olduğu açlık ve susuzlukla yine fedakarlık isteyen bir durum. Yani kuru kuruca bir sevgi değil. Bu bir göstergedir. Evet. Haç da bunun en ulvi, en üstün, en güzel noktasıdır.
1: Evet.
0: Çünkü insan gerçekten artık Allah-u Teala Celle ve Ala'nın beytim dediği Kabe-i Muazzama'ya varmış oluyorsun. Evet. Yine işte Adem babamızı hatırlamış oluyoruz. 200 yıl boyunca evet. gözyaşı döküp tövbe edip sonra Arafat'ta Havva annemizle buluşmaları akla geliyor. Hı hı. Yani nice hatıraların zikredildiği, anıldığı ve tabii ki Kabe-i Muazzama'da yapılan ibadetlerin ecri diğer yerlere nispeten kat ve kat daha fazladır. Evet. Bire 100 bin mesela bir ecir var Mekke-i Mükerreme'de Kabe-i Muazzama'da. Tabii ki rahmetin oluk oluk aktığı bir yer.
1: Eyvallah.
0: Ama burada bir fedakarlık var işte. İnsan hem bedenen çok yoruluyorsun, hı hı. hem malını veriyorsun. Ama Allah-u Teala Celle ve Ala da bunu bizlere emrediyor aslında.
1: Evet.
0: Yani Rabbimiz Celle ve Ala hem insanın rızık olarak verdiği, efendime söyleyeyim yoktan var ettiği kulundan yine bir fedakarlık istiyor Rabbimiz Celle ve Ala. Ve o fedakarlığın karşısında da Allah-u Teala Celle ve Ala cenneti vaat ediyor. Evet, evet. Sen bir şeyler veriyorsun ama Allah-u Teala Celle ve Ala'nın sana ihsan ettiği, sana lütfettiği, o aklı kullanarak, o gözle görerek, efendime söyleyeyim, o ağızla, efendime söyleyeyim, bir takım şeyle icra ederek, o elle bir takım sanatlar icra ederek, hı-hı. kazancını yine Allah-u Teala Celle ve Ala'nın yolunda evet. sarf ediyorsun ve bunun karşılığında yine bir mükafatla Rabbimiz Celle ve Ala sana ihsanda bulunuyor, lütufta bulunuyor. Yani bu da tabii ki insan düşündüğünde hangi yani efendime söyleyeyim zengin, hangi varlıklı, hangi cömert bu denli insana ihsanda bulunabilir ki?
1: Evet.
0: Her şeyin sana lütfeden Rabbul Alemin yine senden bir şeyleri istiyor. Yani sana ihsan etti.
1: Istiyor hocam,
0: evet, verdiğini
1: mi?
0: İstiyor.
1: Zaten Allah Teala parayı veren, Allah Teala evet. bize gücü kuvveti veren, Allah Teala bize sağlığı sıhhati veren
0: yani,
1: Allah Teala.
0: Evet.
1: Bize buna mukabil hı-hı. benim verdiklerimden evet. sen bana ver.
0: Evet, infak hususunda Rabbimiz Celle ve Ala yani. Bizlere emir buyuruyor yani.
1: Evet, evet.
0: Bu hocam. Da tabii ki yani Allah-u Teala Celle ve Ala'nın kuluna yine döneceği, efendime söyleyeyim, ihsanıyla, keremiyle, lütfuyla yine Allah-u Teala Celle ve Ala ihsanda bulunuyor. Hı-hı. Mesela burada Tevbe suresinde Rabbimiz Celle ve Ala buyuruyor ki, Allah şüphesiz Allah müminlerden canlarını ve mallarını kendine vereceği cennet karşılığında satın almıştır.
1: Ya.
0: Yani şimdi sen veriyorsun ama ne karşılık var yani cennet.
1: Evet.
0: Şimdi insan bunu dünyadaki hiçbir şeyle kıyas edemez.
1: Eyvallah.
0: Evet. Hangi cömertle kıyas edebilirsin ki?
1: Doğru.
0: Onun için en büyük fedakarlığı öncelikle insan Rabbine karşı yapması lazım. Hacsa benim maddi durumum iyiyse, bu Rabbimin bir emri ise buna şeksiz şüphesiz başımın gözümün üstüne demesi lazım kişinin evet. ve bunu tez zamanda yerine getirmek için gayret etmesi lazım.
1: Peki hocam hacca nasıl hazırlanmalı?
0: Ya tabii ki.
1: Hacca gitmeden önce
0: evet.
1: Normal yaşantımıza devam ediyoruz. Hani çok hassas değiliz, bu şekilde devam evet. ediyoruz. Ama hacca gittiğimiz zaman direkt olarak anında biz o atmosfere mi gireceğiz? Yoksa oraya doğru giderken bir takım hazırlıkların içerisinde olmak gerekiyor mu?
0: Tabii hem bedenen hem de zihnen kişi hazırlanması lazım.
1: Hı hı.
0: Yani orada bir kere alalade bir yere gitmediğini bilmesi lazım kişinin. Hı hı. Yani bir kere bu düşünce olması lazım. Gaye, amaç Allah-u Teala Celle ve Alem'in emrini icra etmek ve Rabbul Alemin'in beytim dedi Kabe-i Muazzama'ya gideceğini idrakında olması.
1: Evet.
0: Ve yine Resulü Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hani hicret zorlandığında Resulü Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Kabe-i Muazzama'ya büyük bir hasret ve özlemle tekrar dönüp vallahi halkın beni buradan çıkarmaya zorlamasaydı senden başka yer ve yurt edinmezdim.
1: Eyvallah.
0: İşte bu Resulü Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sözünü iyice kişi kulağına küpe etmesi lazım. Yani burada alemlere rahmet Resulü Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu kadar özlem ve hasret duyduğu, gönül bağının en ulvi şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kalbinde taşıdığı bu şehre gidiyorsun. Dolayısıyla buraya iyi bir hazırlık lazım. Evet. Hem dini boyutunu kişi iyi hazırlanması lazım. Hem ahlaki boyutuna iyi hazırlanması lazım. Hem de bedenen iyi bir sağlıklı bir şekilde oraya gitmek lazım.
1: Helalleşmek gerekiyor değil mi hocam?
0: Tabii kesinlikle helalleşmek lazım. O önemli.
1: Neden?
0: Yani insan elbette ki dünyadayken birçok hususla karşılaşabiliyor. Bu durumda da insan tabii ki sadece hacca giderken değil, her zaman aslında kalbini kırdığı, üzdüğü hususen işte annesidir, babasıdır vesaire eşidir. Mutlaka her zaman helallik alması lazım. Çünkü insan kapının dışına çıktığı zaman ileride başına ne geleceğini bilemiyorsun. Bir daha kavuşma durumu olup olmaması mahaldir.
1: Evet.
0: Yani onun için de insanın iyi bir hazırlık içinde olması önemli. İşte evet. Bunun başında dediğiniz gibi helallik alacak elbette ki. Çünkü uzun bir yolculuğa çıkıyor kişi. Dolayısıyla meşakkatli bir yolculuktur. Mesela bunun niyetinde de şu var. Yani Resulü Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz mesela dua niyet ederken feyessirhu li ve tekabbelhu minni. Şimdi burada mesela ne diyor? Bunu benim için kolaylaştır. Ve tekabbelhu minni ve benden kabul eyle. Yani burada mesela demek ki bu ibadet içerisinde bir meşakkat var. O meşakkatta da insan göğüs germeye gayret etmesi lazım. Yani zorlukla karşılaştığı zaman mesela biz diyoruz ki bazen işte derslerimizde öf demeyelim de af diyelim.
1: Evet. Onu alıştırmak.
0: Evet yani demek lazım.
1: Doğru.
0: Yani burada da tabii ki insan hani hem kalbine hem de diline iyi mukayyet olması lazım.
1: Evet.
0: Yani hem bakışlarını efendime söyleyeyim dikkate alması lazım, konuşmalarını bunlar hepsini gerçekten insan dikkat etmesi lazım. Burada aslında helallik alma dedik ya, burada şu da var, insanlar bir hacca teşvik de var aslında bu durumda. Tabii mesela işte kişi hacca gideceği zaman yakın akrabalarını arayıp efendime söyleyeyim hacca gideceğini söylüyor olması aslında bir teşvik de var bunun içerisinde.
1: Evet.
0: İnsanlar yani bir hacı yolcu ettikleri zaman büyük bir özlemle, büyük bir muhabbetle bunu zaman zaman işte havalimanlarında bizler de uğradığımız zaman görüyoruz. İnsanlar gerçekten hani kendi akrabalarını yolcu ettiği zaman bakıyorsun ki gözler böyle yaş döküyor.
1: Evet, ayrı bir duygusallık oluyor hocam.
0: Kesinlikle.
1: Uğurlarken de döndüğünde de yani insanlar dediğiniz gibi ayrı bir manevi atmosfer oluşuyor. İnsanların gözleri yaşarıyor. Bu sefer döndükten sonra da insanların kalpleri orada kalıyor.
0: Evet.
1: Oradan ayrılamıyoruz. Birkaç ay sürüyor diyorlar.
0: Evet.
1: Şimdi hocam hazırlık demişken şöyle bir söz var ya bizim Anadolu irfanında. Önce tekke sonra Mekke denir. Şimdi bu tekke aşaması da hacca, Mekke'ye hazırlık aşaması gibi düşünebilir miyiz bunu?
0: Evet. Yani tabii ki buradaki söylemin amacı şu olsa gerek. İnsanın hani dedi ki manevi olarak bir hazırlanması gerekiyor. Ya tekkedeki gaye de bu olsa gerek. Mane oraya bir hazırlanman lazım. Dolayısıyla işte Kabe-i Muazzama'ya gidecek, Mekke-i Mükerreme'ye gidecek insanların yani Rabbimiz Celle ve Ala işte beytim dedi Kabe-i Muazzama'ya gidiyorum. Dolayısıyla o Mekke-i Mükerreme'de bulunanlar hepsi Allah Celle ve Ala'nın hepsi misafirleridir. Dolayısıyla ya da Rabbim Celle ve Ala beytim dediği Kabe-i Muazzama'nın komşularıdırlar.
1: Evet.
0: Dolayısıyla burada kalp kırmamaya çok özen göstermek lazım. Yani ibadet edeceğiz, taat yapacağız efendime söyleyeyim ama hiçbir kimseye de zulüm ve eziyette bulunmamak lazım. İşte buradaki manevi, öncesindeki manevi hazırlık aslında bu Mekke-i Mükerreme'ye gittiğimiz zaman da oradaki efendime söyleyeyim davranışlarımızı, bakışlarımızı bir kontrol altında almamızı sağlamış olur.
1: Evet, evet.
0: Onun için manevi hazırlık burada önemli. Ya yani ibadetin bir tabii ki farz mesela değil mi? Bir de işin içinde huşusu olacak. Yani güzel anlamda takvalı bir şekilde o işi yapmaya azmetmek.
1: Evet.
0: İbadetlerin çok yapmaktan ziyade bilinçli, şuurlu bir şekilde

0: ibadetleri yapmak da daha çok
1: İşte
0: kıymetlidir.
1: tekke'de hocam bunun talimini
0: Evet.
1: yaptırıyorlar sanki, değil mi?
0: Evet.
1: Yani hani tasavvuf huşu ilmidir denir ya.
0: Evet.
1: Kalp ona sanki hazırlanıyor gibi.
0: Hazırlanmış
1: O
0: oluyor.
1: huşuya alışıyor, o huşuyu alıyor, huzuru alıyor.
0: Evet.
1: Ondan sonra Mekke'ye, Medine'ye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna gittiğinde bir aşinalık oluyor. Çünkü
0: Tabii.
1: öncesinde işte hatmede, rabıtada
0: Evet.
1: bir manevi bağ kuruluyor
0: Tabii.
1: salavat-ı şerifelerle, değil mi
0: Evet,
1: hocam?
0: tabii ki. Kesinlikle yani insanın elbette ki etki ediyor. Yani beraber oturup kalktığı, efendime söyleyeyim hemhal olduğu, sohbet ettiği, arkadaşlık yaptığı insanların hali ister istemez tabii kişiye sirayet ediyor. Hali güzel olan insanlarla beraber olursan senin de halin güzel olmuş olur. Yani ariflerin yanına oturursan sen de ariflerin derecesine ulaşmana bu durum vesile olmuş olur. Dolayısıyla bu gerçektir, bu hakikattir. Elbette bu durumda kişinin evet Mekke-i Mükerreme'ye gitmeden önce bu böyle bir hale bürünüyor olması çok kıymetlidir, çok değerlidir. Dolayısıyla bu kişinin en azından Mekke-i Mükerreme'ye gittiği takdirde buradaki durumu daha iyi değerlendirmesine vesile olur.
1: Bir de hocam yani şimdi hac nasıl yapılır? Hacda neler yapılır? Tabii ki de giden kardeşlerimiz, giden abilerimiz bunları bilirler ya da hocalarımız giden kişilere tarif ederler ama sanki şey daha böyle bilmemiz gereken hani hacdan sonra, hacca gitmeden önce mesela hacca nasıl niyet etmemiz gerekir? Mesela hacı desinler diye gitmemek gerekir, değil mi hocam? Hacca nasıl niyet edilir? Bunu
0: Evet.
1: sorayım.
0: Tabii ki hacca gitmekteki gaye insanlar bize hacı desinler. Amaç bu değil elbette ki. Bu yanlış bir düşünce olur. Yani bize hacı desinler diye hacca gidiyor olmamız bu bir kere samimiyetsizlik. Yani ibadetlerin başında ihlas var. Yani sadece Allah Celle ve Ala rızası için yap. Yani burada kişi dolayısıyla niyetini iyi kontrol etmesi lazım. Çünkü ameller niyetlere göredir diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bazı hadislerde niyetül mümine hayru min ameliha. Müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır. Dolayısıyla mesela buradaki niyet önemlidir. Hacca gitmekteki gaye ve amaç Allah-u Teala'nın sadece ve sadece emridir. Ve sadece ve sadece onun rızası için yapılmalıdır. Dolayısıyla başka amaçlar güdüldüğü zaman yani buradaki o manevi halden kişi eli boş dönmüş olur. Evet ibadetini yapmış olur ancak eğer samimiyet ve ihlasla yapılmadıysa bu hac ibadeti kişi eli boş dönmesine vesile olur. Yani bu kainat başı boş değil. Bir kere
1: Tabii ki.
0: insan bunu bilmesi lazım. Dolayısıyla da düşüncelerimizi evvela bir kontrol altına almamız lazım. İşte burada güzel bir tasavvuf talimi gerekiyor dediğinize geliyoruz. Yani tasavvuf talimi lazım. Çünkü kişi duygu ve düşüncelerini iyi bir terbiye metoduyla düzeltmeye gitmezse bu işte zorlanmış olur.
1: Seyyid Abdülbaki Hazretleri'nin her zaman üzerinde
0: Evet,
1: durduğu niyet mevzusu, değil mi hocam?
0: aynen büyüğümüz öyle buyuruyor. Her zaman niyet. Çünkü niyeti düzgün olursa kişinin ameli düzgün olur. Ameli düzgün olursa ahlakı da düzgün olur. Çünkü hepsi birbirini ne yapmış oluyor? Tetiklemiş oluyor. Dolayısıyla da hac ibadeti de böyledir. Yani insanlar bana hacı desinler diye yola gitmemek lazım. İnsanların beğenilerini, insanların teveccühünü kazanmak için bir ibadet yapılmaz. Bu hac olur, bu ümre olur, bu efendimizin oruç olur, teheccüde olur. Bu hangi ibadet olursa
1: Hangi
0: olsun öyledir.
1: ibadet olursa olsun
0: Kesinlikle.
1: önemli
0: İnsanlar
1: yani
0: desinler
1: niyet.
0: diye yapmamak lazım.
1: Desinler diye
0: Evet.
1: yapmamak gerekiyor.
0: Desinler diye yaptığın zaman da bu hiçbir faydası olmayacak işin. İnsanların övüncünü belki sevincini belki muhabbetini celbedebilirsin. Ama bu Allah-u Teala katında sana hiçbir şekilde bir mükafat.
1: Niyetimizi etkilememesi gerekir. Mesela insan
0: Kesinlikle.
1: ne kadar ya gıptayla baksalar ya ne
0: Evet.
1: güzel hacca gittin geldin ne güzel insan oldun ne güzel
0: Evet.
1: günahlarından arındın diye gıptayla bile baksalar
0: Evet.
1: bu bizim kalbimizi oynatmaması
0: Oynatmaması
1: gerekir.
0: lazım.

0: Kesinlikle
1: Evet.
0: yani.
1: Bir de hocam şimdi hacca gittiğimizde mesela biz duyuyoruz, ben gitmedim ama
0: Allah
1: böyle
0: nasip
1: bazen
0: edersin inşallah.
1: nasıl?
0: Allah da nasip edersin
1: İnşallah,
0: inşallah.
1: inşallah hocam.
0: Cümle.
1: Dinleyicilerimizden de buradan dua istemiş olalım.
0: Amin.
1: Mesela şeytan taşlamaya gittiğinde özellikle orada işte ayakkabı atanlar, terlik atanlar, şemsiye atanlar falan var. Buradaki orta yol nedir hocam? Hacdaki ibadetlerdeki orta yol.
0: Yani tabii ki bu evvela dediğimiz gibi ibadet bilincinde yapılması lazım. Yani buradan gitmeden önce başlıyor bu iş.
1: Evet.
0: Efendimiz'in hac semineri yapılıyorsa mutlaka hacı mesela buna katılması gerekiyor. Hac seminerinde oradaki seminer yapan hocayla birebir bu işleri hepsini konuşması
1: Evet.
0: lazım. Tavsiye edilecek kitaplar varsa en az 2 ay önceden hacı çıktı mesela diyelim. Bu abi en az 2 ay önceden bu hacla ilgili bilgi ve birikimini iyi bir şekilde alması lazım. Dolayısıyla burada atılacak taş zaten bellidir.
1: Evet.
0: Yani onun haricindeki Efendimiz'in talihini atmış olması ve benzeri bir şey yapmış olması bir kere kişi günahkar yapıyor.
1: Evet.
0: Yani bu bir eylemdir aslında. Oradaki cemaratta taş atmanın gayesi bir eylem. Aslında şeytanın ve nefsin hile ve desiselerine kişi kendini kaptırmayacağına, uymayacağına dair bir eylem gerçekleştirmiş
1: Evet.
0: oluyor. Bunu yani böyle düşünmek lazım. Dolayısıyla da bu şuurla hareket etmediği takdirde kişi bu sefer zarar etmiş oluyor.
1: Evet,
0: Onun için
1: evet.
0: o bilinç çok önemli.
1: Evet,
0: Yani
1: kesinlikle.
0: o cemarata taş atarken efendime söyleyeyim. Diyelim ki 7 ise bu 7 tane taş atılması lazım.
1: Evet.
0: Yani bunu 8 de atamaz. 9 da
1: Aşırılığa
0: atamaz. Evet.
1: kaçmayacağız, değil mi
0: Usul
1: hocam?
0: nedir? Onu hareket etmek
1: Evet.
0: lazım.
1: Hocam son ilk bölümün de sonuna geliyoruz da
0: Evet.
1: şimdi ben bu bölümde son olarak şunu sorayım size. Hacdan döndükten sonra
0: Evet.
1: insan nasıl olması lazım? Ya da hac insanı nasıl dönüştürür? Döndükten sonra nelere dikkat etmemiz gerekir?
0: Tabii ki yani Allah rızası için yapılmış olan makbul bir hacın karşılığı cennettir diyor Resulü Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Yani buna kişi gitti efendime söyleyeyim. Diyelim ki temettü hacına niyet etti, gitti, ümresini yaptı, güzelce günahlarından temizlendi, arındı.
1: Evet.
0: Güzel bir niyetle gitti. Sonra Efendimiz'in Arafat'ta çıktı. Efendimiz'in o vakfe duasıyla günahlarından arındı, temizlendi, af olundu.
1: Evet.
0: Arafat'ını aldı yani. Ondan sonra Efendimiz'in diğer ziyaret tavafıyla ibadetlerini icra etti. Ondan sonra veda tavafıyla döndü diyelim. Kardeşimiz bu hali muhafaza etmeye gayret etmesi lazım evvela. Yani bu yapmış olduğu o kadar nice ibadetler hem malıyla hem bedeniyle nice Efendimiz'in zorluklara göğüs gererek yapmış olduğu ibadetleri, taatleri bir çırpıda zayi etmemesi lazım.
1: Evet.
0: Bunu bir hususla anlatalım. İnşallah bir hacımız dönüyor, ülkeye dönüyor, taksiciyi efendime söyleyeyim atlıyor taksiye evine getirecek taksici kendisini İstanbul'u düşünecek olursak büyük bir şehir tabii ki bu durumda taksici fark ediyor ki Hacı abi yani Mekke-i Mükerreme'den gelmiş haçtan gelmiş onun için biraz da acele ediyor ama İstanbul şartlarında bazen işte yollar kapalı oluyor falan.
1: Evet.
0: Böyle bir durumla karşılaşıyor tabii taksici kardeşimiz. Bunun tabii hacıya söylemiyor ama biraz da aceleyle girdiği yoldan tekrar geri çıkıyor. Birkaç defa bu hususu yapınca tabii hacı böyle biraz içinden artık yeter yani bu kadar beni oyalama demeye getiriyor. İçinden böyle bir gitgeller yaşıyor. Sonra taksici büyük bir uğraşın akabinde Hacı abi evine getiriyor. Hacı abinin valizlerini kendine teslim ettikten sonra Hacı abi diyor ki evladım diyor. Yani beni bu kadar keşke oyalamasaydın. İstediğin ücret neyse yine isteseydim ben sana verirdim. Taksici de diyor ki Hacı abi diyor. Allah hacını kabul eylesin. Ben seni hacdan geldiğini anladım, idrak ettim. Seni bir an önce evine ulaştırmaya gayret ettim ama girdiğim birkaç yol oralar kapalı olduğunu gördüm. Tekrar geri çıkmam mecburiyetinde kaldım. Paran da senin olsun deyip taksisine atlayıp gidiyor. Hacı
1: Ya.
0: abi valizleriyle böyle donakalıyor.
1: Suizan.
0: Cemil.

0: için zandan sakının diyor ya Rabbim, evet, Celle Celaluhu. Evet, mutlaka evet. zandan sakınmak lazım. İnsanlar evet. hakkında hiçbir şekilde olumsuz düşüncelere evet. kapılmamak gerekir evet, diyelim inşallah. Evet, inşallah. Bu hac için de böyledir.
1: Eyvallah hocam. Hocam çok teşekkür ederiz. İlk bölümün sonuna geldik. İkinci bölümde inşallah kurban ibadeti ve kurban bayramı ile devam edelim inşallah.
0: İnşallah.
1: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasında Abdülhamit Ok hocamızla ilk bölümde hac ibadetini konuştuk. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından kurban bayramı ve kurban ibadetini konuşacağız.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Enfes tatları karamel pastanesiyle yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 3675 Balıkesir.
4: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
5: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
3: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden leziz yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15. Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasına Abdülhamit Ok hocamızla kurban ibadetini ve kurban bayramını konuşmak için ikinci bölüme başlıyoruz. Hocam şöyle başlayalım isterseniz bu bölüme. Evet,
1: buyurun.
0: Kurban ibadeti Müslümanlar için ne ifade eder?
1: Kurban bizlere İsmail Aleyhisselam'ı hatırlatır, Habil'i hatırlatır. Hmm. Biz o şekilde diyelim inşallah.
0: Evet.
1: Yani Allah-u Teala Celle

0: Hala diyorlar bizlere de keseceğimiz kurbanlarımızı İsmail Aleyhisselam kabul olduğu kurbanı gibi eylesin. Habil'in yine efendime söyleyeyim kurbanı gibi kabul olunan kurbanlardan evet. eylesin diyelim amin, inşallah.
1: Amin inşallah, inşallah hocam.
0: Evet bu şekilde yani kurban bizlere Adem Aleyhisselam'ın oğlu Habil'le Kabil'i hatırlatır.

0: Teala. İşte bu durumda Allah-u Teala Celle ve Ala onlara kurban emri veriyor. Bunlardan birisi en besili olan hayvanını, en güzelini seçip Allah-u Teala Celle ve Ala kurban ediyor.
1: Evet.
0: Kabil ise ziraatla uğraşan birisi. O ise efendime söyleyeyim böyle çer çöp derler yani. Hı hı. Hani bu da günümüzde de bazen yaşanıyor. Yani sen mesela ihtiyaç sahibine işte bir şey vereceğiz ama kişi aslında. Tabi bu belki kurbanla kıyas edilecek bir durum değil ama yine de insan iyilik yapacaksa da en güzelini yapması lazım. Evet. Yani işte kasanın altında kalan çürük meyveyi değil de kasanın üstünde bulunan, madem bir hayır yapacaksın, sadakayı tabii vereceksin, onu yapması bu mimarla iyi olur. Tabii. Bunu da söylemiş olalım dedik inşallah Teala. Yani burada da kurban hususunda Kabil şöyle bir boşluğa düşüyor. Yani Allah-u Teala Celle ve Ala benim malıma mı hani haşa göz diktir, Allah-u Teala buna ne ihtiyacı var gibi. Bu sefer efendime söyleyeyim böyle çer çöp olarak bir şey veriyor. Tabii bu durumda da Habil'in kurbanı kabul oluyor. Yani o dönemdeki kurban aslında bu yönüyle de baktığın zaman bir yakınlık. Ya sen bir tane kurban kesiyorsun, Allah-u Teala rızası için bir kurban kesiyorsun ve bu ne yapmış oluyor? Allah-u Teala yakınlığı sağlamış oluyor.
1: Kurbiyet sıfatı buradan mı geliyor
0: tabii,
1: hocam?
0: Aynen.
1: Aradaki bağlantı var değil mi?
0: Kesinlikle. Tabii ki yani buradaki durumda da mesela Habil'in büyük bir takvası göz önüne geliyor. Allah-u Teala Celle ve Aleyh emrini harfi yerine getirdikten sonra Kabil'de de bir haset zuhur ediyor. Ve diyor ki ben Habil'e seni öldüreceğim. Habil asla ben bu şeyi yapmaya yeltenmeyeceğim diyor. Dolayısıyla ve sonunda şeytanın vesvesesine, nefsin galebesine çalarak Habil'i şehit ediyor.
1: Evet.
0: Bu durumda Habil hem şehit mükafatı hem de Allah-u Teala Celle ve Ala'nın kurbanını kabul etmesi dolayısıyla da iki ecir kazanmış oluyor. Kabil hem kurbanını zayi etti hem de kardeşinin ölümüne sebep oldu. Evet. İki taraftan da zarar etmiş oldu.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Allah-u Teala zarar edenlerden değil, karlı çıkanlardan eylesin. Yani insan düşüncesini de demek ki zihnini de iyi odaklaması lazım. Evet, ben bir kurban keseceğim ama bunu iyi kendi içimde irdelemem lazım. Ben bu kurbanı samimiyetle, ihlasla ve takvamı ortaya koyarak kesmem lazım.
1: Evet.
0: Yani bunu da işte Habil'in durumunu göz önüne bulundurarak yapması önemlidir.
1: Kurban ibadeti bizim samimiyetimizi artırıyor değil
0: tabii
1: mi hocam?
0: Tabii kesinlikle, aynen öyle.
1: Yani kurbanı keserek bizim Allah-u Teala'ya kurbiyetimiz
0: artıyor. Aynen, Allah'a yaklaşmak yani.
1: Yaklaşıyoruz
0: evet,
1: değil mi hocam?
0: Kesinlikle.
1: Evet.
0: Yani kişi mesela kurban kesiyor, o kurbanla beraber yine Allah-u Teala sana vermiş oldu o malı yine Allah yolunda.
1: Evet.
0: Allah-u Teala adına yine anarak ne yapmış oluyorsun? Kurban kesmiş oluyorsun ve bu da senin yakınlığına vesile oluyor. Bir de takva sahiplerinden Allah-u Teala diyor kabul eder diyor.
1: Takvanız takva ulaşır. Ulaşmaz. Kanı ve eti
0: tabii
1: ulaşmaz.
0: Takvası
1: aynen ulaşır değil mi? Takvanız
0: Maide suresinde geçiyor o şekilde. Yani burada da mesela nedir? Kişinin takva boyutunu gözünde bulundurması lazım. Yani kurbanını keserken de demek ki takvayı göz önüne bulunduracak.
1: Hmm.
0: Evet. Yani insanların söylemi, bak filan kişi nasıl bir kurban aldı değil. Yani bu haçtaki mevzusu gibi,
1: evet,
0: hacı desin ne diye değil. Kurbanı da keserken Allah rızası için
1: Allah
0: yapması
1: rızası
0: lazım.
1: Için.
0: Evet, takva sahibi, efendime söyleyeyim, Allah-u Teala Celle ve Ala'nın yolunda yine Allah rızası için Allah-u Teala'nın malını ne yapacak? Onun yolunda kesmiş olacak. Budur evet, yani asıl itibariyle.
1: Evet. Hikmetleri nelerdir hocam? Başka ne hikmetleri var?
0: Yani kurban şunu bize hatırlatıyor. Bir kere mal senin değil.
1: Hmm.
0: Malın sahibi sen değilsin.
1: Evet.
0: Koçu sen büyütmedin aslında. Allah-u Teala Celle ve Ala büyüttü. Tarlayı sen yağdırmadın. Allah-u Teala Celle ve Ala gökten yağmur
1: evet
0: yağdırdı. Şimdi emaneti ne yapıyorsun? Sahibine teslim etmiş oluyorsun. Ya Allah.

0: Allah-u Teala Celle ve Ala adına kurbanı, evet, yani
1: asıl failin Allah-u Teala olduğunun yani, farkına varıyorsun.
0: Farkına varıyorsun. Yani şunu kişi düşünmüş olsa, aslında bunu bütün kainatın sahibi de maliki de Allah-u Teala'dır.
1: Evet.
0: Biz sadece Allah-u Teala'nın mülkünde, efendim diyorsun, Allah-u Teala Celle ve Ala'nın bize helal kıldığı ya da emir buyurduğu hususları yerine getirmeye gayretli olacağız. Evet. Budur yani aslı itibariyle.
1: Evet, evet hocam. Peki Hazreti İbrahim ve kurbana gelirsek neler söylersiniz hocam?
0: Tabii.
1: Şimdi Habil ve Kabil'i, evet, söylediniz de, hı-hı, bize kurban Hazreti İbrahim'den bu yana gelmiyor muydu?
0: Tabii İbrahim Aleyhisselam'dan bu yana geliyor. İbrahim Aleyhisselam'ın biliyorsunuz ilk olarak tabii büyük bir imtihan, yani yeryüzünde, hı-hı, peygamberlerden daha böyle sıkıntı çeken hiç kimse yoktur.
1: Evet.
0: Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam'ın da çok büyük imtihanı olmuştur. İşte Nemrut'ta büyük bir imtihanı olmuştur. Hı-hı. Kendi yakınlarıyla imtihanı olmuştur.
1: Evet.
0: Yani İbrahim Aleyhisselam'ın imtihanı elbette ki o da çoktur. Dolayısıyla büyük bir imtihan yaşanıyor. Evvela aslında başından itibaren bir kurban vermiş oluyor. Nasıl? Şimdi Mekke'ye mükerremeye getiriyor İbrahim Aleyhisselam Hacer validemizi, yeni doğmuş evladı bebek İsmail Aleyhisselam'ı, ikisini de Allah-u Teala'nın emri gereği onları ne yapıyor? Mekke'ye mükerremede hiçbir yerleşim yerinin bulunmadığı bir yerde onları tek başına yalnız bırakıp sırtını, evet, dönüp gelmiştir. Şimdi bu zaten efendim söyleyeyim, bir kurbiyet var mı? Müthiş bir şey. Evet. Kim yapabilir yani? Kimin bu şekilde?
1: Bir de o dönemde değil mi,
0: evet,
1: hocam?
0: Yani hiçbir yerleşim yeri yok. İnsanların çok nadiren gelip geçtiği bir yer. Çünkü su yok. Yiyecek bir şey yok. İnsanlar yani dolayısıyla orada kervanlar geçse dahi durmuyorlar yani. Çünkü durmaya sebep bir durum yok yani. Yani ta ki işte Hacer validemiz İsmail Aleyhisselam'la beraber burada bulunuyorlar. Ve Hacer validemizin de tabii büyük bir teslimiyetini görüyoruz. Yani Rabbimiz mi bunu emretti diyor İbrahim Aleyhisselam'a. O emrettiyse o emrettiyse mutlaka o en güzelini bilendir yani.
1: Teslimiyete bakar, evet, mısınız hocam? Bir i̇şte de teslimiyet müthiş, değil mi hocam?
0: Kesinlikle.
1: Yani kurbiyet, aha, teslimiyet.
0: Evet, kesinlikle. Ya yani bu çok muhteşem bir şey. Yani, evet, insanın bunu kelimelerle anlatması gerçekten zor. Hı hı. İbrahim Aleyhisselam'ın yine işte İsmail Aleyhisselam gibi bir evladı ve öyle bir eşi yalnız bırakıyor olması onun için de, evet, büyük bir zorluk, elbette ki büyük bir fedakarlıktı. Hı hı. İbrahim Aleyhisselam aslında buradayken daha kurbanı vermiş oluyor yani baktığınız zaman.
1: Evet.
0: Ve sonra Rabbimiz Celle ve Ala'nın emri üzerine İbrahim Aleyhisselam İsmail Aleyhisselam'ı kurban ettiğini efendime söyleyeyim ve bu durumu İsmail Aleyhisselam'a anlattığını, İsmail Aleyhisselam'ın da emrolunduğu şekilde yap, mutlaka beni yani teslim olanlardan göreceksin diye, evet, buyuruyor. Tabii ki İsmail Aleyhisselam'ın işte kurban edileceği zaman Allahu Teala Celle ve Ala kendilerine bir koç gönderiyor ve buna bedel olarak, İsmail Aleyhisselam'a bedel olarak o koç kurban ediliyor. Tabii ki İsmail Aleyhisselam'ın o günde yani o andaki teslimiyeti, efendime söyleyeyim, Allahu Teala Celle ve Aleyh'e olan sadakati, samimiyeti, yine İbrahim Aleyhisselam'ın yani büyük bir meşakkat, zorluk, hı hı, çünkü bir evladını kurban ediyorsun, boğazlayacaksın. Dolayısıyla yani kendin yapacaksın bunu da. Aklı selim bir insanın böyle bir şey yapması mümkün değil yani. La mümkün öyle bir şey yapması. Ama Allah-u Teala emri olduğu zaman göz kararır. Evet. O anda Allah-u Teala Celle ve Ala emri yerine getirmeye azmetmiştir İbrahim Aleyhisselam. Allah-u Teala Celle ve Ala yani onun kurbanını o şekilde kabul ettiğini ve sonra kendilerine bir koç gönderdiği rivayet ayet-i kerimede geçen bu şekilde inşallah.
1: Eyvallah, eyvallah hocam. Peki hocam, kurban keserken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Mesela küçük başı tek kişi kesiyor.
0: Evet.
1: Büyük

0: başta 7 kişiye kadar girilebiliyor. Evet. Mesela deniyor ki ortaklarınız da sizin gibi olması gerekir. Niyeti en azından sahih olması gerekir. Evet. Et için kesmemek gerekir.
1: Tabii kurban bir ibadet. Bu ibadet içerisinde vacip kurban girebilir. Adak girebilir. Akika girebilir. Şükür kurbanı girebilir. Efendime söyleyeyim, buna benzer yani kurban niyetiyle, ibadet niyetiyle giren herkes bu 7 kişilik hisse girebilir.
0: Yani şöyle ancak şunu hemen açalım. Tabii. Ben kurban yani kurban ibadetini, kurban ibadetini yerine getirmek için giriyorum. Ama başkası adak kurbanı olarak da girebiliyor. Farklı tabii. Farklı kurban
1: tabii. Kesmek et için niyeti girebilir. Olmadığı müddetçe et niyeti olmadığı müddetçe gerek adak olsun, akika olsun hepsi bu kurbana girebilir.
0: Eyvallah,
1: yani.
0: Eyvallah. Buyurun hocam, devam edin.
1: Evet, kurban dedik. Tabii ki Allah-u Teala Celle ve Ala evvela Resulü Zişan Aleyhisselatü Vesselam'a bir emridir. Bizler için de Rabbimiz Celle ve Ala biz her ümmet için bir kurban ibadeti koyduk ki Allah'ın kendine rızık olarak verdiği hayvanların üzerine onun adını ansınlar. İşte sizin ilahınız bir tek ilahtır. Şu halde yalnız ona teslim olun. Evet. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, samimi ve alçak gönülleri müjdele.
0: Evet.
1: Şimdi burada da demek ki kurban ibadetiyle kişi Allah-u Teala Celle ve Ala ne kadar varlıklı olursa olsun, ne kadar zengin olursa olsun mutlak şekilde her an Allah-u Teala Celle ve Ala boyun eğmeli. Evet. Ve Allah-u Teala Celle ve Ala'nın emrini yerine getirmeye azmetmesi gerektiğini anlıyoruz. Biz burada tabii ki teslimiyetin zirvesini konuştuk. İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam'dan bahsettik. Yani İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam insan. Bu da şunu da gösteriyor. İnsan bir kere sevdi mi mesela, sevdiğin yönüne gerekirse canını dahi feda eder. Eğer biz o şekilde düşünecek olursa, Allah-u Teala Celle ve Aleyhi seviyoruz ya. Aslında kurban bu yönüyle şunu da gösteriyor. Yani insan gerektiğinde en sevdiğini de Allah yolunda kurban edecek yani.
0: Allah emrettiyse mesela. Evet,
1: en sevdiğinden de vazgeçeceksin yani. Allah-u Teala emri varsa, yani bugün mesela günümüzde belki bu çok idrak edemiyoruz. Çünkü neden? Günümüzde insanların çok müthiş bir şekilde dünyaya temah ettiğini görüyoruz. Yani dünyevileştiğini.
0: Evet.
1: Öyle ki insanlar artık her ortamda, her anda dahi bakıyorsunuz ki yine dünyalık işlerle meşgul olduğunu görüyorsunuz. Halbuki insan dünya hayatında sadece bir geçiş yurdu olduğunu idrak etmesi lazım. Dolayısıyla da buradaki dünya hayatını ebedileştirmeye gayret etmek, bunun çabasında olmak insana zarardan başka hiçbir şey getirmeyecektir. Bu demek değildir ki insan dünyası için çalışmayacak. Elbette ki dünyası için çalışacak ama ahiretini öne alarak çalışması lazım. Evet. Ahiretini ihmal etmeyecek. Bu kurban bize bunu hatırlatıyor.
0: Bir de hocam et yemek için kesilmez değil mi? Ya da fakirler et yesin diye kesilmez.
1: Yok.
0: Allah-u Teala emrettiği için.
1: Tabii yani Hanefi mezhebinde bu kurban bir kere vacip. Yani bu bir ibadettir. Dolayısıyla bunun için kesecek. Ama kurban etini burada işte sünnet olan nedir? Üçe bölmek. Biliyorsunuz Resulü Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kurban ettiğini bu şekilde bir kısmını ailesine, bir kısmını komşularına, akrabalarına dağıtmak üzere. Kişi de kurbanı kestikten sonra yani ihtiyaç sahibi değilse mesela kendisine kurban vacip değil ama kurbanı kesti. Yıl boyu da et yemiyor. O adam bir şey diyemeyiz yani. O adam ailesi de karabalıksa yıl içerisinde et yemiyorsa o kişi bunu kendi evinde değerlendirebilir. Ama bunun haricinde zaten yıl içerisinde defaatle et yiyor, görüyor. Bunun yanı sıra bu kurban etini tabii ki fakirlere, ihtiyaç sahiplerine dağıtmasa kendisi için daha yılmış olacak. Mutlaka bizim verdiğimizdir. Bize kalacak olan.
0: Bizim olacak.
1: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ayşe Validemiz kurban bayramı eve geldiğinde işte kurban etini ne yaptığını sorduğunda hepsini verdiğini sadece

0: kurbanın bir butonu evde bıraktığını, bize bu kaldı söylemi üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam desene, bir butu hariç hepsi bizimdir diyor Resulü Zişan Aleyhisselatü Vesselam. Onun Eyvallah. İçin bizi karşılayacak olan neyse onu buradayken göndermek
1: Eyvallah
0: lazım.
1: Eyvallah hocam, çok güzel söylediniz. Allah razı olsun. Hocam şimdi isterseniz Kurban Bayramı'na geçelim. Kurban Bayramı Müslüman için ne ifade ederle inşallah programımızı nihayete erdirelim.
0: Kurban Bayramı tabii ki hem Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı da insanın evvela bir tatil düşüncesinden ziyade yakınlarından anne babası, büyüklerinden dedesi, nenesi hayattaysa onları ziyaret etmiyor olması, akraba ve yakınlarını ziyaret ediyor olması önemlidir.
1: Evet.
0: Elbette ki bunu yapması lazım kişinin. Bu Kurban Bayramı'na ilgili olarak da biliyorsunuz Kurban Bayramı'nda efendim kurban ibadetle gün, ilk günü o şekilde geçiyor.
1: Evet.
0: O günü kurban ibadeti yani icra edilerek değerlendirilmiş oluyor. Akabindeki günlerde de yine aynı şekilde insanın yakınlarını ziyaret ediyor olması bence en büyük kıymet yani budur. İnsan
1: evet.
0: yakınlarını hal hatırını sorması, onları ziyaret ediyor olması değerlidir.
1: Evet, evet.
0: Tatil gibi değerlendirmemek lazım bayramları. Bayramlar insanların birbirlerini görüp göreceği, efendime söyleyeyim kucaklaşacağı, tabii ki haremlik, selamlik hususlarına dikkat ederek
1: dikkat
0: bayramları geçirmeye lazım.
1: Harama helale dikkat ederek
0: evet.
1: Ziyaretlerimizi gerçekleştireceğiz.
0: Evet.
1: Bir de Kurban Bayramı'na sevinmek de ibadet.
0: Tabii ki sevinç, hocam? Evet göstermek.
1: Sevineceğiz yani.
0: Evet kesinlikle. Çünkü bu Allah-u Teala Celle ve Ala'nın bize vermiş olduğu bir bayramdır.
1: Evet.
0: Yani alalade, efendime söyleyeyim, ortaya çıkan bir şey değil. Dolayısıyla bu bayramı bir bayram sevinciyle geçirmek lazım.
1: Evet.
0: Dolayısıyla tabii ki hususi bir durum da şu, yani bayramları günaha, yanlışa götürmemek lazım. Hı hı. Hani Allah dostlarından birisine sorduklarında o da diyor ki, günahsız geçen her günün senin bayramındır diyor.
1: Ya.
0: Onun için insan bütün günlerini günahsız geçirmeye gayret etmesi lazım
1: evet.
0: ki bu bizim her zaman bayramımız olsun.
1: Evet.
0: 365 gün bayramımız olsun
1: eyvallah,
0: inşallah.
1: Eyvallah. Bir de hocam küskünler barışması gerekiyor değil mi hocam?
0: Tabii ki zaten.
1: Bir vesile olsun yani.
0: Kesinlikle. Yani
1: hani
0: Müslümanı
1: haklı haksıza bakmadan barışmak gerekiyor.
0: Aslında küskünlüklerin bir çoğun sebebi baktığımız zaman çok da önemli hususlar olmadığını görüyoruz. Yani birisi söylemiş olduğu bir söz diğerinin kalbini kırmış olabilir. Halbuki bu Müslümanlar arasında küskünlüğün olmaması lazım. Çünkü Müslüman, Müslümanın kardeşidir diyor Rabbimiz Celle
1: evet.
0: Ala. Ya ona zulmetmez, onu hakir görmez diyor Rabbimiz Celle Ala. Dolayısıyla da insan Müslüman kardeşini hakir görmemesi, ona zulmetmemesi lazım. Ve Resulü Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz diyor ki, Müslümanın Müslümana 3 günden fazla küs kalması onun için nedir? Caiz değildir diyor.
1: Evet.
0: Onun için Müslüman yani selam verse, tebessüm etse, kucaklaşsa bu küskünle gibi evet taraf olur gidecek inşallah.
1: Evet.
0: Teala.
1: Evet.
0: Rabbim Celle ve Ala kalplerimizi birbirine ısındırsın. Kurbanımız kurban olsun. Hacı olan, haca gidecek olan ve şu an o kutsal bellerde bulunan bütün Müslüman kardeşlerimiz Rabbim Celle ve ibadetlerini kabul eylesin.
1: Evet. Amin. Amin inşallah hocam.
0: Allah razı olsun.
1: Hocam Allah sizden de razı olsun. Çok kıymetli, çok istifadeli bir sohbetti. Kalbimizi açtık, zihnimizi açtık, istifade ettik. Ben istifade ettim. İnşallah dinleyicilerimiz de istifade etmiştir.
0: Allah razı olsun.
1: Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun.
0: Şimdi
1: kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasında Abdülhamit Ok hocamızla ilk bölümde hac ibadetini, ikinci bölümde Kurban Bayramı'nı ve kurban ibadetini konuştuk. Ben istifade ettim. İnşallah sizler de istifade etmişsinizdir. Bir başka programda farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim. Sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
4: Kavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
5: Hızlı geçiş sistemine geç.

0: vakıf katılımı çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklamları dinlediniz. Saat 19.
2: Samarkand Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuştu. Erdoğan, gençler arasında ayrım yapan bir kadro olmadık, bugün de değiliz. Bu ülkeye hizmet ettiğimiz müddetçe de asla böyle olmayacağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuruluşlarından itibaren gençlerin en çok rağbet ettiği adres olduklarını, sadece gençler için siyaset yapmadıklarını, siyaseti gençlerle yaptıklarını belirtti. Üstenci, kibirli, yargılayan, gençleri tehdit eden söylemleri kapılarına hiçbir zaman yaklaştırmadıklarını vurgulayan Erdoğan şöyle konuştu. Önce gençleri anlamaya çalıştık, empati kurmayı denedik, ders vermek yerine kulak vermeyi tercih ettik. Gençlerimizin talep, beklenti ve sorunlarına yine gençlerimizle birlikte çözüm yolları geliştirdik, ortak akılla çözüm ürettik. Üniversitede fikir teri döken gençlerimizi önemsediğimiz gibi özellikle sanayide alın teri döken gençlerimize de ihtimam gösterdik. Başörtüleri dolayısıyla üniversiteye alınmayan gençlerimizin meseleleriyle ilgilendiğimiz kadar henüz ömrünün baharındayken hayatın zorluklarını göğüslemek zorunda kalan gençlerimizin dertleriyle de ilgilendik. Çamlıca Camii'nde hafızlık icazet merasimine katıldığımız çocuklarımız gibi Amatemler'de bağımlılık tedavisi gören yavrularımıza da şefkatle yaklaştık. İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinleten genç sporcularımızla iftihar ettiğimiz kadar başımıza icat çıkaran genç mühendislerimize de iftihar ettik. Gençler arasında ayrım yapan bir kadro olmadık, bugün de değiliz. Bu ülkeye hizmet ettiğimiz müddetçe de asla böyle olmayacağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin kurulduğu andan itibaren saf dışı bırakılması ve hükümetini yıkılması için darbe senaryoları yazıldığını, iktidarlarının henüz 5. yılında partiye kapatma davası açıldığını belirterek, muhtıralar, sokak hareketleri gördüklerini, yargı darbelerine, silahlı darbe girişimlerine, terör saldırılarına maruz kaldıklarını, huzur ve güven ortamını, istikrarı, ekonomiyi, demokrasiyi hedef alan nice saldırıların, suikast girişimlerinin hedefi olduklarını vurguladı. Bunlar sizin gördükleriniz, halkımızın gördükleri. Görünmeyen nice saldırıyı, nice badireyi atlattık. Neydi derdimiz? Boyun eğebilirdik, teslim olabilirdik, uyum sağlayabilirdik, suyuna gidebilirdik, ağamsın, paşamsın diyebilirdik. Rahat yataklarımızda, sıcak koltuklarımızda, etliye sütlüye karışmadan günümüzü gün edebilirdik. Bizden önceki pek çok hükümetin yaptığı gibi biz de rahatımızı bozmaz, riske girmez, idareyi maslahatlı işi götürebilirdik. Ama biz bunu yapmadık, yollara düştük, bir hayalin peşinde koştuk, aşkla millet davasına boynumuzu uzattık. Çünkü şunu çok iyi biliyorduk, tarihe, ecdada, şehitlerimize, ümmete, mazlumlara, yolda kalmışlara, yoksullara, aziz milletimize, memleketimize bir borcumuz var. Bu davayı omuzlamış, karınca kararınca bir noktaya taşımış, bizden önceki fedakar, cefakar, cesur, mert dava adamlarına, bu hareketin öncülerine bir borcumuz var. Biz, Üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle Allah ve ahlak demenin yasaklandığı karanlık günlerde hohlaya hohlaya buzdağını eriten iman dolu o yüreklere bir borcumuz var. O borcu ödemek için can vermek mi gerekiyor? Hiç tereddüt etmeyiz. Gerekirse o canı da veririz diyerek bu yollara revan olduk diye konuştu. Dertliyenler, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde sabah saat 09'da 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesine yer alan bilgiye göre merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 5.6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Malatya Valisi Seddar Yavuz, Battalgazi ilçesi merkezli 5.6 büyüklüğündeki depremde 3 ahırda kısmi çökme, 1 konutta kısmi hasarla 1 istinat duvarında çökme olduğu bilgisini edindiklerini, 18 kişinin müşahede amaçlı olarak hastanelerde bulunduğunu söyledi. Seddar Yavuz, AFAD İl Müdürlüğü

Dün'de gerçekleştirilen afet koordinasyon toplantısı sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun temennisinde bulundu. Ekiplerin sahada tarama çalışmalarına devam ettiğini aktaran Seddar Yavuz şöyle konuştu. 112 acil çağrı merkezimize 82 çağrı gelmiş. 112 acil çağrı merkezince 32 hasar tespiti, 50 de bilgi danışma maçıyla çağrı alınmıştır. İlimiz genelinde şu ana kadar 3 ahırda kısmi çökme, 1 konutta kısmi hasar ve 1 istinat duvarında çökme olduğu bilgisi edinilmiştir. Karayolları 82. Şube Şefliğince alınan bilgi doğrultusunda Fütürge Kubbe Dağı mevkiinde yamaçtan deprem etkisiyle kaya parçalarının geldiği bilgisi alınmış ve gerekli müdahalelerde bulunulmuştur. Deprem sonrası yaşanan olumsuzluğun bulunmadığını da dile getiren Yavuz, sağlık kuruluşlarımıza bu saat itibariyle 74 vatandaşımız başvurmuş olup bunlardan 15'i korku ve panikten yani psikolojik sebeplerle, 15'i hafif derecede yaralı olup 46 vatandaşımızın tedavisi tamamlanmış ve taburcu edilmiştir. Şu an 18 vatandaşımız müşahede amaçlı olarak hastanelerimizde bulunmaktadır. Öncelikle yaralanan kardeşlerimize, etkilenen kardeşlerimize acil şifalar temenni ediyorum. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır diye konuştu. Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz da Nek Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda Malatya Battalgazi'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremin hissedildiği andan itibaren AFAD başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız saha tarama ve durum tespit çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Rabbim milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin dedi. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halk İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuamiral Zeki Aktürk, Efes 2026 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında Seferihisar'daki Doğan Bey Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin huzur, güvenlik ve istikrarı için gerçekleştirdiği görev ve faaliyetlerine kesintisiz devam ettiğini vurgulayan Aktürk, bıraktığımız hafta içinde 5 PKK'lı teröristler teslim olmuş, harekat bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcıyla mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir ifadesini kullandı. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin en büyük birleşik müşterek tatbikatlarından olan Efes 2026'ya milli unsurlarımızla birlikte 50 ülkeden gözlemci, birlik ve unsurların yer aldığı 10 binden fazla personel katılmaktadır. Efes 2026 tatbikatının maksadı birleşik ve müşterek harekatta planlama, koordinasyon ve icra konusunda birlikte çalışabilirliği geliştirmek, komuta kontrol usullerini, elektronik harp taktik ve tekniklerini denemek, katılımcı ülkelerin envanterindeki harp silah ve araçlarının müşterek kullanılma usullerini uygulamak, lojistik desteğin planlama ve icra esaslarını geliştirmek, ortak siber güvenlik anlayışı oluşturmak, asimetrik tehditlere karşı koyma ve hibrit harekat icra etme kabiliyetlerini artırmaktır. Efes tatbikatında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tam bağımsız savunma sanayi hedefi doğrultusunda geliştirilen yüksek teknoloji ürünü silah sistemlerimizde başarıyla kullanılmaktadır dedi. Tuamiral Aktürk, Orta Doğu'daki gelişmeler kapsamında Filistin halkıyla dayanışmasını göstermek ve Gazze'ye yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan küresel Sumut filosuna uluslararası sularda İsrail güçleri tarafından müdahale edilerek yeni bir korsanlık eylemi daha gerçekleştirildiğini ifade etti. İsrail'in alıkonulan vatandaşlarla beraber tüm katılımcıları derhal serbest bırakması gerektiğini vurgulayan Aktürk, Gazze'de yaşanan bu insani trajedinin ve İsrail'in hukuk tanımaz eylemlerinin sona erdirilmesi için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini yineliyoruz. Ayrıca İran'la ABD arasında devam eden müzakere sürecinde tarafların sağduyulu ve yapıcı davranmasının önemini ve bu yöndeki çabalara her türlü desteği vermeye devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. İsrail ve Lübnan arasında 45 gün süreyle uzatılan ateşkes kararını da memnuniyetle karşılıyor, İsrail'in ateşkes ruhuna uygun davranması gerekliliğini yineliyoruz dedi. Tuamiral Aktürk, yerli ve milli savunma sanayinin sunduğu imkanlarla savunma kabiliyetlerini modernize etmeyi sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ileri teknoloji donanımı ve caydırıcı gücünü daha da artırma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca muhtelif miktarda
Tayfun Blok 2 füzesi ilk kez olmak üzere Fırtına 2 obüsü Akıncı taarruzi insansız hava aracıyla Milli Piyade Tüfeği'nin muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlanarak envantere alındığını belirten Aktürk, makine ve kimya endüstrisi anonim şirketimiz tarafından hafta içinde muhtelif adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı tamamlanmış, yerli ve milli olarak geliştirilen milli deniz topu Denizhan'ın üretimi tamamlanan 7.'si, atışlı kabul testlerini başarıyla tamamlayarak Milgen projesinin 10. gemisine monte edilmek üzere teslim edilmiştir dedi. Ülkede konuşlu hava savunma sistemlerine ilişkin faaliyetler üzerine sorulan soru üzerine konunun müttefik ülkelerle koordinasyon içerisinde planlandığı ve mevcut güvenlik ortamı çerçevesinde düzenli olarak değerlendirildiği bilgisi verildi. Ülkemizde görev yapan İspanya Patriot hava savunma sistemine ilave olarak ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan çatışmalardan dolayı NATO tarafından görevlendirilen ilave iki Patriot sisteminin biri Almanya tarafından değiştirilecektir. Söz konusu değişimin Haziran içerisinde tamamlanması planlanmakta olup ilgili sistemin yaklaşık 6 ay süreyle görev yapması öngörülmektedir. Süreç mevcut güvenlik değerlendirmeleri doğrultusunda müttefiklerle koordineli şekilde sürdürülecektir dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 21-22 Mayıs'ta İsveç'in Helsingborg şehrinde düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Hakan Fidan'ın katılacağı toplantıda Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin hazırlıkları, ittifakın birliği, transatlantik işbirliği, savunma sanayinin güçlendirilerek üretim kapasitesinin artırılması, Ukrayna'ya yardım sürdürülmesi ve artan savunma harcamalarının yeteneklere dönüşümü gibi başlıkların etraflıca ele alınması öngörülüyor. NATO Dışişleri Bakanları toplantısında İran bağlamındaki gelişmelerin ve Hürmüz Boğazı'ndaki durumun Avrupa Atlantik güvenliği bakımından yansımaları ve küresel güvenlik ortamına etkilerinin, ittifakın güneye yönelik politikalarının ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere Avrupa Atlantik güvenliğinde son dönemde yaşanan diğer gelişmelerinde toplantıda tartışılması bekleniyor. Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Paymix ödeme kuruluşu tarafından yasa dışı bay sitelerine finansal ve teknik altyapı sağlandığı iddiasıyla İstanbul'da yürütülen soruşturmada haklarında gözaltı kararı çıkarılan 61 şüpheliden 59'u yakalandı. Operasyonun Ankara, Eskişehir, Manisa, Muğla, İzmir ve Antalya İl Jandarma Komutanlıklarınca eş zamanlı olarak gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada şüphelilerin yakalanması, suç delillerinin ele geçirilmesi ve dijital materyalin muhafaza altına alınmasına yönelik arama, el koyma ve yakalama işlemleri icra edildiği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği belirtildi. Operasyonda 61 şüpheliden 59'unun yakalandığı, firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bilgisi verilen açıklamada, soruşturma kapsamında ayrıca suçtan elde edilen mal varlığı kapsamında olduğu değerlendirilen 12 araç, 30 konut, 54 tarla ve arsa olmak üzere toplam 96 taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konulmuş, 61 şahsa ait 657 banka ve kripto para hesabına bloke işlemi uygulanmıştır, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de Nek Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda siber vatanı kara para yuvasına çevirmeye çalışan organize suç şebekelerinin finansal ve dijital altyapılarını çökertmeye devam ettiklerini belirtti. Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığımız tarafından yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında bugün şafak vakti 7 ilimizde eş zamanlı olarak Paymix 4 operasyonu başarıyla icra edilmiştir. Yasa dışı bahis sitelerinin panel erişimlerini, kripto varlık üzerinden yapılan maaş, hak ediş transferlerini ve dijital izlerini siber istihbarat yöntemleriyle takip eden adli birimlerimiz organize suç ağına dev bir darbe daha indirmiştir. Operasyon neticesinde hedefteki 61 şüpheli hakkında işlem başlatılmıştır dedi. Batman merkezli 17 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 121 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden elde edilen kara paraların çeşitli hesaplara ardından kripto hesaplara aktarılarak aklandığını tespit etti. 143 şüphelinin 19 milyar 300 milyon liraya aşkın işlem hacmi gerçekleştirdikleri belirlendi.
18 Mayıs'ta Batman, İstanbul, Kocaeli, Antalya, İzmir, Balıkesir, Zonguldak, Konya, Adana, Aydın, Erzurum,

Siirt, Adıyaman, Zonguldak, Sivas, Ağrı ve Diyarbakır'da 200 ekip ve 700 personelin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 121 şüpheli yakalandı. Bu kişilerin ikametlerinde yapılan aramalarda bazı dijital materyale el konuldu. İki ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 22 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Van merkezli 11 ilde sokak satıcılarına yönelik narko kapan Van uyuşturucu operasyonunda 78 şüpheli gözaltına alındı. Yaklaşık 3 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu 850 polisin katılımıyla yapılan eş zamanlı operasyonda 78 şüpheliyi gözaltına alan ekipler diğer zanlılara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, operasyona ilişkin Van Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlediği basın toplantısında Kadimşehir Van'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında kapsamlı bir uyuşturucu operasyonu icra ettiklerini söyledi. Yaklaşık 3 ay süren titiz ve çok yönlü çalışmalar neticesinde organize şekilde hareket eden, mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslar fiziki, teknik ve analitik yöntemlerle detaylı biçimde takip edilmiştir. Yürütülen soruşturma kapsamında toplam 102 şüpheli şahsın uyuşturucu ticareti faaliyetleri, örgütsel bağlantıları ve suç ilişkileri ayrıntılı şekilde tespit edilmiştir. Aylar süren büyük bir emek, sabır ve teknik çalışma sonucunda Van Cumhuriyet Başsavcılığımız ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Van Emniyet Müdürlüğümüzce 11 farklı ilimizde eş zamanlı olarak narko kapan Van operasyonu icra edilmiştir. 850 kahraman polisimiz, 176 ekibimiz ve özel eğitimi dedektör köpeklerimizle birlikte gece boyunca Van'ın dört bir yanında suçla mücadelenin en güçlü iradesi sahaya yansıtılmıştır diyen Balcı, gözaltına alınan şüphelilerin detaylı suç geçmişinin incelenmesi sonucu başta uyuşturucu madde ticareti olmak üzere yağma, konut dokunulmazlığının ihlali, silahlı tehdit, mala zarar verme, kasten adam yaralama ve hırsızlık gibi çok sayıda suçla da doğrudan ilişkili olduklarının tespit edildiğini bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun İran'a saldırıları ne kadar erteleyeceği konusunda "O, ben onun ne yapmasını istiyorsam onu yapacak" açıklamasını yaptı. İran konusunda çok iyi bir durumda olduklarını, bu ülkenin askeri ve siyasi kapasitesini büyük ölçüde ortadan kaldırdıklarını savunan Trump, mevcut ateşkesin ne kadar süreceği konusunda ucu açık konuştu. Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun İran'a saldırıları ne kadar erteleyeceği ile ilgili bir soruya da "Netanyahu, ben onun ne yapmasını istiyorsam onu yapacak" cevabını verdi. Trump, İran konusunda atacağı adımlarla ilgili herhangi bir acelesinin olmadığını vurgulayarak Kasım ayında yapılacak kongre ara seçimlerinin kendisini acele ettirmediğini ifade etti. "İran'la ilgili acelem yok" diyen Trump, "ara seçimler var diyorlar, benim acelem yok" yorumunu yaptı. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Çin ziyaretini de değerlendiren Trump, "Bence bu iyi bir şey, ben ikisiyle de iyi anlaşıyorum" diyerek görüşme ilişkin tavrını ortaya koydu. ABD Başkanı ayrıca Hürmüz Boğazı'nın aşılması gerektiğini ve bu konuda bazı girişimlerde bulunacaklarını kaydetti. Trump, İran'la savaşın uzadığı yönündeki eleştirilere ise katılmadığını, ABD'nin Afganistan ve Irak gibi ülkelerde yıllarca kaldığını ve binlerce asker kaybettiğini hatırlatarak, "Biz 3 aydır İran'dayız ve bunun da çoğu ateşkesle geçti ve sadece 13 kişi kaybettik" değerlendirmesinde bulundu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, uluslararası sularda hukuka aykırı şekilde alıkoydukları küresel Sumud filosu aktivistlerinin en kısa sürede sınır dışı edilmesi talimatı verdiğini açıkladı. Netanyahu, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Ustut yani Ashdod limanında aktivistleri provoke etmeye çalışmasının İsrail'in değerleri ve normlarıyla örtüşmediğini öne sürdü. İsrail ordusu 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı toplamda 50 tekneden oluşan filoya 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoydu. Filoda 78 Türk katılımcı yer alıyordu. Alıkonulan aktivistler İsrail'in güneyinde yer alan Ashdod limanına götürülmüştü. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'i bir bakanın İsrail tarafından alıkonulan küresel Sumud filosu katılımcılarına yönelik sözlü ve fiziki şiddet uygulamasını lanetledi. Türkiye'den Haydut İsrail'in Sumud aktivistlerine saldırısına sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan

0: yazılı açıklamada İsrail tarafından hukuka aykırı bir şekilde uluslararası sularda müdahale edilen küresel su mutfilosu katılımcılarına yönelik sözlü ve fiziki şiddet uygulamasını lanetliyoruz denildi. İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımın baş aktörlerinden olan söz konusu bakanın Netanyahu hükümetinin şiddet odaklı ve barbar zihniyetini tüm dünyaya bir kez daha alenen gösterdiği belirtilen açıklamada alıkonulan vatandaşlarımızın ve diğer filo katılımcılarının derhal ve salimen serbest bırakılmaları için ilgili diğer ülkelerle beraber her türlü girişim yapılmakta olup en kısa zamanda sonuç alınması için çabalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir ifadelerine yer verildi. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı iki beldeye düzenlediği hava saldırılarında 7 kişi hayatını kaybetti. Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre İsrail savaş uçakları Nebatiye'nin Duveri beldesindeki El Bereke mahallesine hedef aldı. Çok sayıda evin tamamen yerle bir olduğu saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. İsrail ordusunun Nebatiye'ye bağlı Tebnin beldesine düzenlediği hava saldırısında da 2 kişi hayatını kaybetti. Çin lideri ülkesini ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Xi Jinping burada yaptığı açıklamada ABD Başkanı Trump'ın ikinci iktidar döneminde tek taraflı tarife artışları, egemenlik talepleri ve güç kullanımıyla uluslararası ortamı Amerikan çıkarları lehine yeniden şekillendirme girişimlerini üstü örtülü eleştirerek bugün dünya barışçıl olmaktan uzak, tek taraflılık ve hegemonya ciddi tehdit yaratıyor. Uluslararası düzeni orman kanunu tarzı güç ve hakimiyet çekişmesine tehlikeli şekilde yakınlaştırıyor dedi. Toplantıda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Çin'le 25 yıl önce iyi komşuluk, dostluk ve işbirliği anlaşması imzaladıklarını hatırlatarak bu iki ülke arasında kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliği için sağlam bir temel oluşturdu. Rusya-Çin ilişkileri eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştı ve gelişmeye devam ediyor değerlendirmesinde bulundu. Putin, Çin'le ilişkilerin küresel duruma bağlı olmadığını ve örnek olduğunu da dile getirdi. Tokat'ın Tural ilçesinde taşkın nedeniyle tarım arazilerini su bastı. İlçede son dönemdeki yağışların etkisiyle Karasu, Çivril ve Dazya derelerinin birleştiği Yeşilırmak Nehri'nin bazı bölgelerinde taşkın meydana geldi. Çevlik, Borsa ve Çubuklu mahalleleriyle bazı köylerde nehir kenarında bulunan ev, ahır ve eklentileriyle ekili tarım arazileri su altında kaldı. El alınmış köyündeki taşkın ve su altındaki tarım alanları da drone ile görüntülendi. Öte yandan ilçedeki 15 mahalle ve 7 köyde yaşayan vatandaşlar tedbir amacıyla evlerinden tahliye edildi. Çin'de etkili olan şiddetli yağış ve seller nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti. Çin basınında çıkan haberlere göre şiddetli yağışlar ülkenin çeşitli bölgelerini etkisi altına aldı. Ülkenin güneyindeki Hunan eyaletinde meydana gelen sellerde 5 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de kayboldu. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede 19 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Guizhou eyaletinde bazı yollar ve binalar aşırı yağış nedeniyle su altında kalırken bölgede 3700'den fazla kişi tahliye edildi. Meydana gelen sellerde 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kayboldu. Hubei eyaletinde de şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de kayboldu. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.

Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. İstanbul 14-24, Bursa 12-27, Edirne 13-27, Kocaeli 13-27, Çanakkale 13-25, Balıkesir 9-27 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu. İzmir 15-27, Aydın 15-29, Manisa 14-27, Denizli 14-26, Muğla 10-25,

Uşak 11-21 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Antalya 19-27, Adana 17-27, Isparta 10-24, Mersin 19-25, Kahramanmaraş 13-26, Hatay 15-24 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Ankara 9-20, Konya 11-23, Kayseri 8-18, Sivas 6-17, Eskişehir 8-24, Nevşehir 8-18 derece. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Trabzon 13-17, Rize 13-19, Samsun 13-20, Ordu 14-20, Giresun 14-19, Zonguldak 14-21 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Erzurum 3-15, Erzincan 8-18, Malatya 9-21, Van 5-14, Hakkari 6-14, Kars 3-12 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Adıyaman 13-26, Diyarbakır 13-24, Şanlıurfa 16-25, Gaziantep 13-25, Mardin 14-21 ve Siirt 12-22 derece.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle Kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorse, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorse Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 8356.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Senin hikayen. Ebubekir Tokay. Senin hikayen.
1: Sesimi duyan var mı? Rümeysa Oğuz. İnsanların gürültüsüne takılmış gidiyorum. İnsanlar nerede? Gözümün aldığı her yerde. Hafif bir yağmur çiseliyor. Arnavut kaldırımlı, işlek ama dar yokuştan tramvaya doğru iniyorum. Burası İstanbul'un en sevdiğim yeri Çağlıoğlu. Kitapçılar, sokak aralarına atılmış hasır kaplamalı minik tabureler, yayın evleri, insanlar ve yerde uçuşan yapraklar. Denizin kokusu insanın genzini dolduruyor. Kalabalığın uğultusu martıların seslerine karışıyor. Burası bana karmaşayı ama bir o kadar da sükuneti hatırlatıyor. Bazı sesler algıda seçiciliğe sebep olur, demişti okuldayken psikoloji hocam. Misal kalabalık bir caddede giderken yere bozuk para atarsanız, onca gürültünün arasında insanlar o sesi algılar ve paranın kendilerinden düşme ihtimaliyle ceplerini yoklar. Bu cümleler sıkça aklıma geliyor bugünlerde. Çünkü algımın seçici olduğu noktayı bulmaya çalışıyorum. Daha doğrusu çabalıyorum. Sonunda anladım. Ben insanların seslerine, sözlerine takılıyorum. Dinlemek değil bunun adı, yanlış anlaşılmasın. Ama konuşmalarında geçen bir kelimeyi alıp insanların ses tonuyla birleştirerek kafamda o insana hikayeler yazıyorum. Bir yaşlı teyze tam da yanımdan geçerken arkadaşına "Kader" dedi mesela. O titrek sesi ağır adımlara, başındaki oyalı yazmaya katıp "Bir teyze varmış" diyorum. Eski zamanda hayat daha zorken göçmüş İstanbul'a. Çok sıkıntı çekmiş, gençliğini tüketmiş ama "Kader" demiş. Başına gelene asla ses etmemiş. İnsanların gürültüsüne takılmış gidiyorum. Yağmur biraz artmış, üzerimdeki mavi pardesünün omuzları ıslanmaya başlamış. Çağlıoğlu'ndan, valiliğin sol tarafındaki yokuştan tramvaya doğru iniyorum. Kulağım seslerde, zihnim, haylaz bir çocuğun gizlice dolaptaki şekeri aşırması gibi kulağıma gelecek yeni kelimeyi beklemekte. İçimde bir hikayenin sancısı, kalbimde sanki suç işleyecekmişim korkusuyla bir kelime bekliyorum. Gelsin ki hayal dünyama dalıp aklıma masallar anlatayım. Ama tam da seslere kulak kesilmişken garip bir şey oluyor. Bir anda yağmur ve onunla birlikte tüm sesler duruyor. İlk birkaç saniye ne olduğunu anlamaya çalışıp sonra hızla tramvaya doğru koşuyorum. Tramvaya binmem için jeton almam gerekiyor. Gişede duran esmer, cılız, orta yaşlı memura "Bir jeton" diyorum. Adam önündeki bilgisayara gömülmüş, duymuyor beni. Bir daha, bir daha sesleniyorum ama nafile. Sesimi duyuramayacağımı anlayınca parayı bırakıyorum, memurla aramda şeffaf bir duvar gibi duran kirli camın alttaki boş bölmesinden. Otomatik hareketlerle bir jeton koyuyor adam aynı yere. Hızla gişelerden geçip tramvaya bindiğimde dehşetim iki katı artıyor. Onca kalabalığın arasındayım ama çıt yok. Yok yok, bu mümkün değil. Rüya görüyor olmalıyım. Hatta bu bir kabus, karabasan olmalı. Kendime çimdik atıp rüyada olmadığıma emin olunca "Neden kimse birbiriyle konuşmuyor?" diye avazım çıktığınca bağırıyorum tramvayda. Yine çıt yok. Herkes kaldığı yerden devam ediyor hayatına. Yoksa sağır mı oldum diye korku dolu bir soru geçiyor aklımdan. Ama tam o esnada çakan şimşeğin sesi irkilen bedenime veriyor cevabı. Hayır, sağır değilim. Öyleyse neden kimse duymuyor beni ve hatta insanlara sesimi duyuramıyorum? Zihnim bu garip öğleden sonranın sessizliğine cevap ararken tramvaydan inip vapura yöneliyorum. Hızlı adımlarla kalabalığa karışıp vapurun üst katındaki açık alana oturuyorum. Birazdan bir çift geliyor tam karşımdaki oturaklara. Vapurun düdüğü yüksek perdeden iki kez öttükten sonra yağmur ve rüzgarın etkisiyle dalgalanan denizi yararak yola çıkıyoruz. Karşımdaki çift tartışmaya başlıyor birden. Seslerini duymuyorum ama hareketleri ele veriyor onları. Kız elindeki

telefondan bir şey gösteriyor oğlana. Oğlan sinirle elini kaldırıp yakasını silkiyor. Birazdan ikisi de birbirine sırtını dönüp telefonlarına gömülüyorlar. Belli ki birbirlerine mesaj atıyorlar. Çünkü birinin yazması son bulunca diğeri telefonuna bakıp bir şeyler yazıyor. Vapur tam da Üsküdar iskelesine yanaşırken kız oğlana dönüp "Seni anlamıyorum," diyor. "Duyamıyorum."

İskeleden taksiye atlayıp kağıdı taksiciye uzatıyorum. Adam navigasyona yazıyor adresi. Çevre yoluna yöneldiğini görünce, "Çevre yolundan gitmeyelim," diyorum gayri ihtiyari. Ama adam beni duymuyor, o esnada arabadaki navigasyondan tiz bir ses çıkıyor. 300 metre sonra sağa dönünüz. İçimden dualar ederek ve tüm bu yaşadıklarımın bir kabus olmasını dileyerek çantamdan kağıt kalem çıkarıyorum telaşla. Üzerine konuşuyorum ama kimse bana cevap vermiyor. Üstelik makinelerin seslerini duymama rağmen insanların seslerini duyamıyorum. "Lütfen en yakın hastaneye gidebilir miyiz?" yazıp uzatıyorum şoföre. 50'li yaşlarını geçmiş, sakalları kırlaşmış, yorgunluktan gözleri kızarmış taksici, müsait bir yerde sağa çekip arabayı dolu gözlerle bana bakıyor. Ardından da kağıt ve kalemi işaret ederek bir şeyler yazmaya başlıyor. Heyecandan yüreğim ağzımda atıyor. Korkudan dizlerim uyuşmuş, titreyen ellerle alıyorum taksicinin notunu. "Evladım, insanlar birbirinin gözlerine ve kalplerine bakmayı unutunca kelimeler zihnimizi terk etti. Artık sadece makineler konuşuyor, insanların sesleri bir uğultu gibi havada kalıyor. Makineleri duyabiliriz ama birbirimizi duyabilmemiz imkansız."

0: Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikaye.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Büyük sözler.

0: Sufilerden sözler ve nasihatler.
1: Peygamberi tercih etmek. Peygamber iyi olduktan sonra her musibet hafiftir. Uhud günü Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh, Allah Resulüne doğru inen bir kılıç darbesini fark edince bu darbeyi kolunu uzatarak karşıladı ve parmaklarını kaybetti. Savaşın ilerleyen saatlerinde Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem yanından hiç ayrılmayan Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh onun etrafında döne döne çarpışıyordu. Resulullah'ın bazen önüne bazen arkasına geçiyor, gelen tehlikeleri savuşturmaya çalışıyordu. Uhud dağına tırmanırken yüksek bir kayaya rastladıklarında eğilip vücudunu Allah Resulüne basamak yapmıştı. Bir aralık bayılıp yere düşmüştü. Yüzüne serpilen suyun tesiriyle ayılıp kendine geldiğinde ilk sorduğu Allah Resulü nasıl oldu? İyi olduğunu öğrenince de o iyi olduktan sonra her musibet hafiftir dedi. Peygamberin uğrunda ölmek. Müslümanların zor anlar yaşadığı Uhud günü canını ortaya koyan aziz sahabilerden biri de Enes bin Nadr'dır. Müslümanların safında bir dağılma baş göstermiş, hatta bazıları Allah Resulü'nün öldürüldüğünü söyleyerek Müslümanların psikolojik açıdan bozguna uğramalarına sebep olmuşlardı. İşte tam bu esnada Enes bin Nadr radıyallahu anh savaşmayı bırakıp üzüntü ve keder içinde savaş meydanının bir köşesine çöküp kalmış bazı sahabileri görünce onlara Allah Resulü öldürüldükten sonra hayatı ne yapacaksınız? Kalkın, Resulullah'ın neyin uğrunda öldüyse siz de onun uğrunda ölün diye seslendi. Ve Uhud'da cennetin kokularını duyduğunu söyleyerek savaş meydanına atıldı. Savaş bittiğinde tanınmayacak haldeydi. Vücudunda 80 küsür yara saydılar. Kız kardeşi onu ancak parmak uçlarından tanıyabildi. Bu hadiseyi nakledenlerden Enes bin Malik radıyallahu anh, biz müminlerden öyle yiğitler vardı ki Allah'a verdikleri sözü yerine getirip sadakatlerini ispat ettiler. Onlardan kimi adağını ödedi, canını verdi, kimi de şehitliği gözlemektedir. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler. Ayetinin onun ve onun gibiler hakkında indirildiği görüşündeydik. Mürşidi için canı feda etmek. Nakşibendi yolunun ulularından Seyyid Sıbgatullah Arvasi Hazretleri Kuddisesi Ruhu, talebeleriyle birlikte kır gezisine çıkmışlardı. Talebelerin kimisi ateş için odun topluyor, kimisi de su getiriyordu. Seyyid Sıbgatullah Arvasi Hazretleri Kuddisesi Ruhu, talebelerin telaşlı koşuşturmalarını izlerken odun toplayan bir talebenin bastığı büyük bir taşın yerinden oynanması sebebiyle mübareğin bulunduğu tarafa doğru hızla yuvarlanmaya başladığını gördüler. Bir insanın zapt edemeyeceği büyüklükteki bu taşın üzerine doğru geldiğini görenler bir taraftan kaçışırken bir yandan da mübareği uyarmak için avaz avaz bağırıyorlardı. Herkes can havliyle sağa sola kaçışırken Sıbgatullah Arvasi Hazretlerinin Kuddisesi Ruhu halifelerinden Abdurrahman Tahi Hazretleri hemen ayağa fırladı ve taş bana çarpsın da hızı yavaşlasın, mürşidime bir zarar gelmesin düşüncesiyle taşın önüne atlayıp kendini mürşidine siper etti. Kayanın mübareklerin bulunduğu yere varmasına ramak kalmıştı ki kaya başka bir taşa çarpıp yön değiştirdi. Güzel ahlak. Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Gönül yıkmamak. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mescitte oturuyorlardı. Bir bedevi içeriye girdi, muhtemelen Peygamber Efendimiz'e bir şeyler sorup öğrenecekti. Fakat bu adam gitti ve mescidin bir tarafına idrarını yaptı. Oradakiler dur yapma diye müdahale etmek istediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem adama bırakın ve idrarını kestirmeyin. Gidin bir kova su getirip idrarın üzerine dökünüz. Su o pisliği alır götürür. Orası da temizlenir buyurarak yüce bir ahlak sahibi olduğunu bir kez daha gösteriyordu. Hiç kimsenin kalbini kırmamak. Ahmet Haznevi Kuddisesi Ruhu bir defasında evladı Muhammed Masum'a ve bazı talebelere ders veriyordu. O sırada biri gelip çamurlu ayaklarıyla mübareğin seccadesine bastı. Talebelerden biri de bu duruma dayanamadı ve adama kızıp bağırdı. Şah Hazne Kuddisesi Ruhu o talebeye hiddetlenerek, "Niçin onun kalbini kırdın? O bedevi olduğu

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim. Sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Derviş Bohçası, Cihat Ceylan, Tasavvuf 11. İnsan fani bir varlıktır dediğimizde sonradan yaratıldığını, ezeli ve ebedi olmadığını ifade etmiş oluruz. Günleri sayılı olan insanın en büyük sermayesi bu sayılı günleridir. Çünkü insan iyiliğe de, kötülüğe de, hakka yönelmeyi ya da yüz çevirmeyi de bu sınırlı zaman içinde gerçekleştirir. Bu yüzden insanın yegane sermayesinin kendisine bahşedilen sayılı günler olduğunu söylemek son derece isabetlidir. Buna rağmen insanın en belirgin özelliklerinden biri kolaylıkla gaflete düşebilmesi, öleceğini unutabilmesi ve hatta hiç ölmeyecekmiş gibi yaşayabilmesidir. Bu hale yani insanın gaflette olduğunu fark etmemesine gaflet içinde gaflet denir ki insan için en ağır durumlardan biridir. Tasavvuf ehline göre gaflet, kalbin hakikatten uzaklaşmasıdır. Allah'ı unutarak yaşamayı sürdürmek, kendisini her an gören ve bilen Allah'a idrak gözlerini kapatmaktır. Kalp hakikatten uzaklaştıkça gözünde dünya büyür, insan kendisini bu fani alemin içinde kalıcı zannetmeye başlar. Oysa insanın asıl yurdu dünya değildir. Ölecek ve bir daha geri dönmeyecek olması da bunun kanıtıdır. İnsan dünyada misafir gibidir. Biraz konaklar, sonra yoluna devam eder. Sufiler bu yüzden insanı sürekli uyanık olmaya davet eder. Gafletin, ruhun uykusu ve ölümün ise bu uykudan uyanış olduğunun altını çizerler. Öyleyse insana düşen içinde bulunduğu zamanı en iyi şekilde değerlendirmektir. Çünkü iyi değerlendirilmeyen her an bir daha asla geri döndürülemez. An tekrar etmez. Bu sebeple Amr bin Osman el-Mekki Hazretleri, tasavvuf kulun her zaman o anda kendisine en uygun olan şeyle meşgul olmasıdır buyurmaktadır. Bu sözde sufilerin diğer bütün tasavvuf tanımlarında olduğu gibi pek çok ayeti kerimeden süzülen manalardan ortaya çıkmıştır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Her can ölümü tadacaktır, sonra bize döndürüleceksiniz. Ankebut 57. Nerede olursanız olun, sağlam ve tahkim edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile ölüm size ulaşacaktır. Nisa 78. Bir işi bitirince hemen başka bir işe koyul. İnşirah 7. Sufiler dünya hayatını ve var olmayı bir imkan olarak görürler. Bu imkansa kulun kendini bilmesi ve buna bağlı olarak Rabbini bilmesidir. Bu sebeple kulun kendisini bilmesine engel olacak her şeyden uzak durmak gerekir. Çünkü insan alışan bir varlıktır. Çeşitli bağımlılıkların girdabında günlerini ve yıllarını kolaylıkla heba edebilir ve böylece bedenin istekleri ruhun gıdasının önüne geçebilir. Bu yüzden her an son derece değerli olup hakkının verilmesi elzemdir. Hakkı verilmeyen her an insanın kendi manevi hayatına zarar vermekte ve kulluk bilincinden uzaklaştırmaktadır. Sufiler zamanı geçmiş, şimdi, gelecek şeklinde üçe ayırmayı doğru bulmazlar. Onlara göre insanın elinde yalnızca şimdiki zaman vardır. Çünkü her an hakkı verilmediği takdirde hemen geçmişe karışmaktadır. Dün artık geride kalmıştır. Yarının ise gelip gelmeyeceği belirsizdir. O halde insanın elinde gerçekten mevcut olan tek zaman şu andır. Yapılması gereken şey içinde bulunulan anı en iyi şekilde değerlendirmektir. Sufilerin vakit kavramına bu kadar önem vermelerinin sebebi de budur. Vakit, insana verilen en kıymetli emanettir. Bu emaneti boşa harcayan kimse ömrünü farkına varmadan tüketmiş olur. Sufiler sıkça vakit keskin bir kılıçtır derler. Eğer insan bu kılıcı

hayırlı amellerle değerlendirmezse vakit onu keser. İnsan farkına varmadan eksile eksile ömrünü bitirir. Tasavvuf büyükleri bu hakikati anlatmak için Sufi İbnül Vaktir demişlerdir. Yani bulunduğu anın insanıdır. Geçmişin pişmanlığına saplanıp kalmaz, henüz gelmemiş zamanların hayaliyle de oyalanmaz. Bütün dikkati içinde bulunduğu an üzerindedir. Çünkü kul için gerçek olan tek zaman Allah'ın huzurunda yaşanan andır. Sufilere göre her zaman diliminin insana yüklediği farklı bir sorumluluk vardır. Bazen yapılması gereken şey ibadet etmek, bazen öğrenmek, bazen çalışmak, bazen de bir hizmet etmektir. Kulun hikmeti o anda Allah katında en değerli olan işi fark edebilmesidir. Mesela yardıma muhtaç biri varken nafile ibadetlerle meşgul olmak uygun değildir. Çünkü o anda yapılması gereken şey hizmettir. Sufiler zamanı tüketmez, kullanır. Hakkını vermeye gayret ederler. Ne için dünyada bulunduklarının ve gidici olduklarının bilincinde oldukları için zamanın üzerlerinden sessizce akıp gitmesine razı olmazlar. Her anın kendine ait bir sorumluluğu olduğunu bilir ve o anda yapılması gereken en hayırlı amel neyse yerine getirmeye çalışırlar. Bu sebeple Sufi için vakit, Allah'a yönelmenin ve kulluğun gerçekleştiği kıymetli bir fırsat ve imkandır. İnsan ömrü birbirini takip eden anlardan ibarettir ve her bir an insanın elinden kayıp giden bir nimettir. Bu gerçeği idrak eden kimse vakitlerini gafletle değil, ebedi hayata hazırlıkla geçirir.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Arkası yarın.
2: Arkası yarın.
3: Denizler hakimi. Yazan Elif Bilge. Seslendirme yönetmeni Barış Yıldırım. Teknik yapım Batuhan Durmuş Vatansever. Seslendirenler: anlatan Enver Seyitoğlu, Hızır Murat Özdil, mezatçı Yakup Gökçen, Aydın Aziz Molla Aziz, Emir Şahap Mehmet Akman.

7. asrın ortalarında başlayan İslam akını esnasında Tunus'ta Emevi orduları tarafından fethedilmişti. Ancak daha sonra Tunus sultanları bağımsızlıklarını ilan ettiler. 1492 yılında ise Aragon ve Kastilya krallıkları Endülüs devletine son vermiş, Müslümanları da katletmişlerdi. Öne açılan İspanyol gemicileri ise Akdeniz'deki Müslüman limanlarını tehdit etmeye başlamışlardı. Hatta birçok emir İspanyollara vergi verir hale gelmişti. 1513 senesinin Ağustos ayında Aydın Reis'in kumandasındaki yelkenli Cerbe Limanı'ndan ayrılmış, Donilo, Kurdoğlu, Murat, Davut ve Hasan'la beraber Tunus'a doğru yola çıkmışlardı.

0: Aydın ve arkadaşlarına taşıyan yelkenlinin bandırasındaki kırmızı zemin üzerinde kılıç tutan kol ve kuru kafa limanda telaş uyandırmış, aynı bandıralı bir yelkenlinin Elbe adası civarında iki papalık kalyonunu zapt ettiğini bilen İspanyol ve İtalyan korsanlar tedirgin olmuşlardı. Bu gemiye en çok şaşıransa Beşir ve adamlar olmuşlardı. Önüne gelene Oruç Reis'in elini öptüğünü, kendisine hürmette kusur etmediğini, bolca hediye verdiğini anlatan Beşir, yalanının ortaya çıkmasından korkmuştu. Ancak bu limandan da çıkmak istemiyordu. Bu yüzden Türk Leventlerinin hareketlerini adım adım takip etmeye karar verdi.
1: Vay be! Söylenenler doğruymuş.
2: Ne buyurdunuz efendim?
1: Oruç Reis hakkında diyorum.
2: Hala anlayamadım efendim.
1: Hızır Reis yalnız başınayken bile çok büyük lokma görünüyordu bana.
2: Yanlış hatırlamıyorsam efendim, dostlarımız sizi Hızır Oruç gelmeden yok etmeniz konusunda uyarmışlardı.
1: Biliyorum. Ben de bu yüzden doğruymuş demek diyorum ya. Oruç Reis onlara katıldıktan sonra durdurmak imkansız hale geldi neredeyse.
2: Bence yok etmeyi düşünmek yerine şerlerinden emin olmaya çalışmalıyız.
1: Ne demek istiyorsun? Konuş!
2: Yani efendimiz, onları yok etmeye teşebbüs edersek bu kez kendimiz de ölürüz.
1: Haklısın.
2: Sağ olun efendimiz.
1: Hareketlerini adım adım izle. Ne yiyor? Nerede kalıyor? Kimlerle konuşuyor? Hepsini bilmek istiyorum.
0: Karaya çıkan Aydın ve arkadaşları Cerbe Adası'ndan tanıdıkları Hacı Osman'ın konağını aramaya başladılar. Amaçları Hacı Osman'ı araya koyarak Tunus Sultanı ile görüşmenin yollarını aramaktı. Aydın sağlam bir denizci olmasına rağmen bürokrasiden hiç anlamayan bir gençti. Bu durumu gayet iyi bilen Danilo, Cerbe'den hareket eder etmez Aydın'ı bürokrasiye hazırlamaya başlamıştı.

0: sadık bir kulunuz olarak size hizmet edeceğimizden emin olabilirsiniz.
1: Bu cümle hoşuma gitti. Lütfen tekrar ediniz.
0: Sayın Haşmet Mehap, size hizmetten zevk duyarım.
1: Aferin çocuğum, aferin. Bana yelpaze yap.
0: Yüz verdik diye astarını da isteme istersen Hasan Sultan.
1: Biredensiz, sen ne biçim konuşursun bakayım sultanın efendinle? Tez cezalandıracağım seni.
0: Cezalandırırsan cezalandır.
1: Götürüp ayaklarının altından gıdıklayayım bunu.
0: Aman aman, her şeyi yapın da gıdıklamayın. Tamam, yelpazeleyeceğim, tamam.
1: Hep beraber sergiledikleri bu komedinin ardından gençler kahkahalara boğuldu. Çünkü herkes biliyordu ki Aydın'ın gıdıklanmaya karşı hassasiyeti vardı ve Hasan'ın bunu kullanması Levent'leri çok güldürmüştü.

0: Neden sonra Hacı Osman'ın evini bulan Aydın ve arkadaşları hediyeleri sunduktan sonra ona asıl amaçlarını anlattılar.
1: Bizim Tunus Sultanı'yla görüşmemiz lazım. Senin bu konuda bize yardımın dokunacağını sanıyoruz.
2: Tam istediğiniz gibi bir adam var tanıdığım. Ama bir parça para canlısıdır.
1: Para işini sen dert etme. Biz o adamın gözünü parayla kör ederiz. Peki adı ne bu adamın?
2: Yahya.
1: Bu adama güvenebilir miyiz?
2: Eğer onun istediği parayı verirseniz sizi istediğinize ulaştıracağından emin olabilirsiniz.
0: Aydın ve arkadaşları öğle yemeğinden sonra şehri dolaşmaya çıktılar. Danilo bir Levent kıyafetiyle geziyor, herkeste birer piştol varken o biri sağında biri de solunda olmak üzere iki tane taşıyordu. Çarşıda gezerken etrafa mağrur bakışlar atıyor, kimseye yüz vermiyordu. Hasan onun bu halini görünce takılmadan edemedi.

0: Yahu bu ne hal? Seni kral zannedecekler.
1: Rodos şövalyeleri bile bu kadar mağrur dolaşmazlar.
2: Sen hiç kral gördün mü?
1: Hayır, ya sen?
2: Ben de görmedim.
3: Ben şimdi ne Cenova'daki papaz ne de Cerbe'deki tüccarım. Bugüne bugün Oruç Baba'nın anlı şanlı Levent'iyim. Benim yanımda Rodos şövalyesi de kim oluyor?
2: Haklısın vallahi koçum.
1: Eh, doğru söze ne denir?
3: Sultan Yavuz'un kulağına küpe taktığını biliyor muydunuz?
2: Biliyoruz da ne alaka?
3: Efendimiz, padişahımız, sultanımız Yavuz Hazretleri kölelere takılan küpeyi almış ve kulağına takmış. Ehsi var mı? Buyurmuş ki, ben de Allah'ın kulu kölesiyim. Madem bu kölelik alametidir, verin ben de takayım.
2: Danilo, sultanın Ali cenaplığını bilmeyen mi var? Ama şimdi ne alaka?
3: Kusura kalmayın ama bazen hayret edecek kadar anlayışsız oluveriyorsunuz.
0: Anlat da anlayalım Danilo.
3: Ben de madem Allah'ın kölesiyim, benim efendim, efendilerin en büyüğü değil midir?
2: Ona ne şüphe?
1: Kesinlikle öyledir.
3: O halde benim de caka satarak yürümeye 2, hatta 3 kere hakkım var.
2: Hayda, 2-3 kere neden?
1: Kardeşim, ben de ilkini anladım ve çok beğendim ama ikinci ve üçüncülük mevzunu anlayamadım.
3: Sultan Yavuz'un eri, Oruç Baba'nın Levent'iyim de ondan. Oldu mu?
0: Oldu vallahi.
2: Pek de yakıştı.
4: Aynı akşam Hacı Osman'ın evinde kendileri için verilen ziyafete katılan Türk Leventleri erkenden gelerek sultanın yakını Yahya'yı beklemeye başlamışlardı.
3: Aman reis, sen bu işlerde daha toysun. Bu Yahya denilen adam herhalde şeytana pabucunu ters giydirecek kadar kurnaz bir adam. Sen bu gibi dolambaçlı işlerden pek anlamıyorsun. Ağzından bir şey kaçırırsın. Ben işaret etmeden sakın ağzını açma.
4: Nihayet beklenen misafir geldi. Yahya uzun boylu, sivri sakallı, gözlere fır dönen gayet zarif bir adamdı. Güzel Arapça, İspanyolca, İtalyanca ve biraz da Türkçe biliyordu. Hacı Osman Yahya'yı Türk Leventlerine takdim etti. Danilo ev sahibine fırsat vermeden kendilerini tanıttı.
3: Biz de deryalara hükmeden Oruç Baba'yla kardeşi Hızır'ın Leventleriyiz. Şu gördüğünüz aydın reisimizdir. Genç yaşında küffar yakasından nam salmıştır.
4: Yahya Oruç Baba'nın namını duymuştu. Onun ne yaman bir korsan olduğunu, Tunus'ta adından efsane gibi bahsedildiğini biliyordu. Hürmetle eğildi. Yemekten evvel havadan sudan konuşuldu. Yahya Emir Şahap'tan pek de iyi bahsetmiyordu. Danilo hemen mevzuya girdi.
3: Biz Cerbe Adası'ndan buraya Tunus Sultanı'yla görüşmek ve Oruç Baba'yla Hızır'ın bağlılıklarını arz etmek için geldik.

0: Yahu şu Danilo yaman adam Aydın Reis. Yahya'nın ağzından girip burnundan çıktı.
1: Öyle gerçekten. Baksana adam Danilo'yu dinlerken ağzının suyu akıyor.
0: Bizim de böyle bir avantajımız var işte.
1: Nasıl yani?
0: Bizim kandırılmamıza oranla başkasını kandırabilmemiz çok daha kolay.
1: Kandırmak değil de ikna etmek diyelim.
0: Doğru buyurursun, ikna etmek.
1: Neden daha kolaymış? Anlat hele.
0: Çünkü bizim gayrimüslimlerde olan zaaf gibi şiddetli bir zaafımız yok.
1: Ha, anladım. Para tamağından bahsediyorsun.
0: Evet reis, ondan bahsediyorum.
1: Bu Müslüman gayrimüslim işi değil. Dikkat et. Sen Müslüman değilken de son derece açık, yürekli ve cömerttin. Hatırlasana, Alverdo'nun sana verdiği 40 altını bile geri vermeye çalışmıştın.
2: Denizler Hakimi adlı oyunumuzun 8. bölümünü dinlediniz. Yarın aynı saatte yeni bir bölümde buluşuncaya kadar hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim. Sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle Kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
4: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Alemlerin Efendisi'nden kutlu örnekler.
1: Ashabına ezanı öğretir ve ezan okumanın faziletine sık sık işaret ederdi. Namaz için bazen ezanı kendisi okurdu. Ezan okunurken huşu içinde dinler ve müezzinin sözlerini tekrar ederdi. Ezandan sonra ise dua edilmesini tavsiye ederdi. En çok sevdiği ve değer verdiği ibadet namazdı. Kulun kıyamet gününde hesaba sorulacak ilk ibadetinin namaz ibadeti olacağını söylerdi. Namazlarına çok dikkat ederdi. Namazı gözümün nuru diye nitelendirdi. Günde 5 vakit namaz dışında daha pek çok nafile namaz kılardı. Namazda huşu ve tadil-i erkana son derece

sadece riayet ederdi. Namaz kılarken kendisinden ateşin üzerindeki bir çömleğin çıkardığı kaynama sesleri gibi içli bir ağlama sesi gelirdi. Namazları vaktinde kılar ve kılınmasını emrederdi. Amellerin en hayırlısının vaktinde kılınan namaz olduğunu bildirir, unutularak kılınmayan namazın hatırlandığında hemen kılınmasını söylerdi. Cemaatle birlikte namaz kılmayı çok ağır hastalığı dışında hiç terk etmezdi. Cemaatle kılınan namazın yalnız başına kılınan namazdan 25 veya 27 derece daha faziletli olduğunu belirtirdi. Farz namazlarını camide, teheccüd ve benzeri nafile namazları ise mescidin bitişiğindeki evinde kılmayı tercih ederdi. Farz için mescide geldiğinde vakur ve sakin bir şekilde safların arasından geçerek mihraba gelirdi. O mihraba gelinceye kadar geçtiği her saf ayağa kalkardı. Safların arasındaki boşluklarını doldurmalarını ister, safları elleriyle düzeltir, kalplerinizi de saflarınız gibi birbirine bağlı tutun buyururdu. Rükû, secde ve kıyam gibi namazın herhangi bir bölümünde cemaatin kendisinden önce hareket etmelerini yasaklardı. Cemaatinden ihtiyar, hasta ve benzeri zayıflar varsa namazı hafif kıldırır, uzatmaz ve uzun sure okumazdı. Cemaate namaz kıldırdıklarında selamdan sonra yüzünü cemaate döndürür ve kendisine göre safın sağ tarafına dönerek dua ederdi. Mescid-i Haram'da ve Mescid-i Nebevi'de kılınan namazın diğer mescitlerde kılınan namazlardan daha faziletli olduğunu söylerdi. Çok sevindiği bir haber aldığında yer müsaitse secde eder, Allah Teala'ya şükrederdi. Bir iş kendisini sıkıntıya soktuğunda, herhangi bir şey kendisini üzdüğünde rahatlamak için namaz kılardı. Bir gazadan veya bir seferden geldiği zaman ilk önce mescide gidip iki rekat namaz kılardı. İşlemiş olduğu günahına pişman olup tövbe eden kişiye iki rekat namaz kılarak bu günah sebebiyle Allah'tan af dilemesini tavsiye ederdi. Sabahları nafile olarak iki rekattan sekiz rekata kadar duha yani kuşluk namazı kılardı. Kuşluk namazını bazen devamlı kılardı, öyle ki artık kuşluk namazını hiç bırakmayacak denirdi. Bazen de kılmazdı. O zaman da Resulullah kuşluk namazını hiç kılmayacak zannedilirdi. Farz namazlarının birinci rekatında ikinci rekattan daha uzun zamm-ı sure okurdu. Fatiha suresini okuduktan sonra kabul et Allah'ım anlamına gelen amin derdi. Ve ister imama uyulmuş olsun, ister tek başına namaz kılınsın, amin deyin diye buyururdu. Rükuda diz kapaklarını kavrar ve başını yukarı dikmez, aşağıda eğmezdi. Secdedeyken kollarını, pazularını, böğründen, koltuk altlarından uzak tutardı ve secdede tesbihatı çok yapardı. Selam verirken önce sağa, sonra da sola selam verirdi ve yanaklarının beyazlığı görününceye kadar başını çevirir, öyle selam verirdi. Selam verip namazdan çıkınca üç kere istiğfar, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah getirir ve Allahümme entes selam ve minkes selam, tebarek de ya zel celali vel ikram. Allah'ım sen selamsın, selamet de sendedir. Ey celal ve ikram sahibi olan Allah'ım, sen noksan sıfatlardan münezzehsin ve yücesin buyururdu. Namazdan ayrılırken bazen sağından, bazen solundan kalkardı. Sabah namazının farzından önce iki rekat sünnet, nafile namazını son derece önemser ve kısa tutarak kılardı. Sabah namazının iki rekat sünneti, dünya ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır buyururdu. Sabah namazının iki rekat sünnetini kıldıktan sonra, müezzin gelip farz namazı için gamet getirinceye kadar sağ tarafına uyuklama olmadan yaslanırdı. Sabah namazını kıldırdıktan sonra güneş doğuncaya kadar mescitten ayrılmaz, bu süre zarfında ashabıyla sohbet ederdi. Öğle namazının farzından önce 4, farzından sonra 2 rekat sünnet kılardı. Öğle namazının 4 rekatlık ilk sünnetini farzından önce kılamazsa, farzdan sonra kılamadığı 4 rekat sünneti kılardı.
ikindiden önce 4 rekat sünnet kılardı. Bu sünneti kılanlara dua ederdi. Akşam namazının 2 rekat sünnetinden sonra nafile olarak evvabin namazı kılardı. Yatsı namazını bazen geceye doğru geciktirirdi. Yatsı namazı kılındıktan sonra geceleyin vitir namazı kılardı. Ve 1. rekatta A'la suresi, 2. rekatta Kâvirun suresi, 3. rekatta İhlas, Felak ve Nas surelerini okurdu. Geceleri düzenli ve devamlı olarak teheccüd namazı kılardı. Teheccüd namazının secdesini uzun yapardı. Hastalanacak ve ağır hissedecek olursa bu sefer teheccüdü oturarak kılardı. Ayakları şişinceye kadar gece namazına devam ederdi. Yani gece namazında o kadar çok ayakta dururdu ki çok zaman ayaklarının altı şişerdi. Bahçe ve bostan gibi yerlerde namaz kılmayı müstehap, yani sevimli ve hoş sayardı. Çöplük türü temiz olmayan mekanlarda, hayvan kesilen yerlerde ve mezarlıklarda namaz kılmayı yasaklardı. Babil topraklarından geçtiğinde Ad kavminin helak olduğu topraklardır. O bölgede namaz kılmaktan alıkoyar, daha ileri bir noktada namazını kılar ve kıldırırdı. Yani helak olan milletlerin yaşadığı mekanda namaz kılmazdı.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64. Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden leziz yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
3: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorsey, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 8356.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
4: Çerçeve. Çerçeve.
5: Kıymetli seyirciler ve Semerkant Radyo dinleyenleri, Çerçeve'ye hoş geldiniz efendim. Biz burada hayata ve insana dair meseleleri bir çerçeve içerisine almaya devam ediyoruz. Efendim, malumunuz olduğu üzere Müslüman coğrafyalarının birçoğuna mazlum coğrafyalar ifadesini kullanmayı tercih ediyoruz. Elbette mazlum coğrafyalar dediğimizde neyi kastettiğimizi biliyoruz ama acaba gerçekten biliyor muyuz? Birazcık bunu sorgulayalım istiyoruz. Mesela mazlum coğrafyaları sayalım desek hiç çekinmeden hızlıca Suriye'den başlayıp Filistin'e kadar birçok ülkeyi sayarız. Ama hep böyle arada ve benzeri ve diğeri vesaire gibi ifadeler kullanırız ya da bir aralık veririz. Bu şekilde mazlum coğrafyalardan bahsederiz ama unuttuğumuz pek çok ülke olabilir. Mesela Yemen'deki kardeşlerimiz neden mazlumdur? Onların mazlum olmasının sebebi kimdir? Efendim, Amerika mıdır? İngiltere midir? Batılı ülkeler midir? Bunlarla ilgili net bir bilgimiz olmaz. Gerçi bunları söylemek de çoğunlukla bizim açımızdan bir vicdan rahatlatmadan öteye gidemez. Şimdi bayram geliyor malumunuz. Evet, bizler mutluyuz elhamdülillah. Rabbimiz bizi yine bir bayrama eriştirmiş oldu. Biz mutluyuz. Mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimiz de çok da mutsuz değiller. Neden? Çünkü onların umudu olmuş, onların her zaman yanında olan, her bayramda onların kapısını çalan çok kıymetli insanlar var. Çok büyük işler yapan insanlar var. Biz onlara yelekli süper kahramanlar diyelim. Biz onlara müjde diyelim, umut diyelim. İyi ki varlar. Bugün biz Beşir Derneği ile birlikte bu Kurban Bayramı'nda neler yapacağız, nerelere gideceğiz, hangi coğrafyalarda olacağız, o yelekli süper kahramanlarımız nereye gidecek, hangi kardeşlerimizin gönlüne dokunacak, bunları birazcık konuşalım istiyoruz efendim. Şimdi başlıyoruz.

0: Fen Beşir Derneği Yardım Programları ve Sosyal Hizmetler Direktörü Birol Eken Bey bizlerle birlikte. Birol Bey, Birol abi hoş geldiniz.
1: Safalar hoş bulduk getirdiniz. Mustafa Hocam. Allah
0: razı olsun. Takım elbisenizle geldiniz.
1: Şu anda evet.
0: O yeleğinizle gelmediniz.
1: Ya çok fazla takım elbise giymiyor olsak da.
0: Evet. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz.
1: Oldu. Allah razı olsun.
0: Programa katıldığınız için böyle olduğunuzu biliyoruz. Ama çoğunlukla yeleklerinizle, iş kıyafetlerinizle evet. Sizi görüyoruz. Tabii bizden daha fazla da mazlumlar görüyor. Bu çok takdir edilesi bir şey. Hepimiz minnettarız. Bütün kardeşlerimiz size dua ediyorlar. Biz programı açarken söylediğim üzere şimdi mazlum coğrafyalar deyip geçiştiriyoruz. Şöyle sizin nazarınızdan, sizin aynanızdan mazlum coğrafyalar nasıl yansıyor? Aslında biraz sizden şöyle ufak bir girizgah dinlesek güzel olur.
1: Mazlum coğrafyalar bizim için başta da söylediğiniz üzere bir nefeste belki sayılabilecek birçok ülkeden, bölgeden oluşuyor. Tabii bizim derdimiz oradaki kardeşlerimizin acılarına, belki içinde bulundukları dertlere bir nebze de olsa ferahlatabilmek. Elimizden geldiğince belli dönemlerde, afet durumlarında, işte savaş sonrası durumlarda, kıtlık durumlarında mazlum coğrafyalar diye nitelendirdiğimiz bölgelere gidip kardeşlerimizle birlikte olmak, yani onlara bir hizmet götürmekten ziyade fiziki olarak onların yanında olabilmeyi hedefleyerek gidiyoruz. Bunun çok ciddi etkisini görüyoruz karşılıklı olarak. Tabii Türkiye'den gelmiş olmanızın çok ciddi etkileri var. Çünkü belki o coğrafyalara karşılıksız giden sayılı ülkelerden birkaç

0: kurumlarından biri Türkiye Cumhuriyeti. Sivil toplum kuruluşlarımızın birçoğu bu anlamda ciddi çaba sarf ediyorlar. Başta devlet kurumlarımız olmak üzere. Elimizden geldiğince merhem olmaya gayret ediyoruz. Bağışçılarımızın destekleriyle bir nebze de olsa o yaralarına dokunmak, onlara iyi gelmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince.
1: Aslında kilit bir şey söylediniz. Yani mesele sadece bir yardım ulaştırmanın ötesine geçiyor. Orada bir birliktelik, fiziki olarak da bir birliktelik, bir kucaklaşma, bir sarılma. Asıl tesiri bu yapıyor değil mi? Yani oraya giden yardım malzemesinden daha çok oradaki kardeşlerle böyle bir sarılmak, musafaha etmek. Zannediyorum asıl tesir burada değil mi?
0: Çok doğru. Etkili bir şekilde iletişim kuruyor olabilmek oradaki kardeşlerimizle, onların yanına oturuyor olabilmek, omuzlarına elinizi koyuyor olmanız onlar için paha biçilemez. Yani işte orada yapmış olduğunuz bir kurban faaliyeti, et, gıda ya da işte sağlık üzerine yapmış olduğunuz bir çalışma tabii ki önemli. Ama yanlarında olduğunuzu bilmeleri ve bunu artık uzun yıllardır sürdürülebilir bir hale getirmiş olmanız onlara bir güven veriyor. Diyorlar ki bizim yanımızdalar kardeşlerimiz, bizi bırakmıyorlar. Bir şekilde onlara da bu motivasyon kaynağı oluyor ve kendilerini belki bir nebze de olsa ayağa kaldırma noktasında etkisini birçok coğrafyada görüyoruz, gözlemliyoruz.
1: Peki şöyle şeyler oluyor mu? Yani siz yardım için, ikram için gidiyorsunuz. Onların da böyle size karşı bir ağırlama, bir ikramda bulunma telaşı oluyor mu?
0: Tabii birçok kez karşılaşıyoruz. Yani geçtiğimiz aylarda Orta Afrika ülkelerinden Çat'a gitmiştik. Tam anlatmış olduğunuz konuya dokunduğu için. İşte bir köyde büyük bir artezyen su kuyusu çalışması yürütüyorduk kurum olarak. Büyük bir artezyen su kuyusu yaptık. Bu su kuyusu içinde bulunduğumuz köyün ve çevresindeki 6-7 tane daha köyün su ihtiyacını karşılamakla birlikte aynı zamanda da tarımsal faaliyetlerine de destek olmak amaçlı yapıldı. Bir mescitleri vardı. Artık ufaktan atıl hale gelmişti. Bu mescidin tüm tadilat, tamirat işlemlerini yaptık ve kullanılabilir hale getirdik. Akabinde bizi bir köydeki bir eve davet ettiler. Dediler buyurun gelin. Söylediklerine göre eğer birkaç tavukları varmış. O tavuklardan bir tanesini sırf bizim için kesmişler. Pişirmişler ve bize getirdiler. Dediler bu ikramdır. Dedik biz hani size ikram etmeye geldik. Dediler olmaz. Siz zaten yeterince şey yapıyorsunuz. Bu da bizim gönlümüzde naçizane yani. Kopan bir durum. Yaşadık yani bunu. Orada birlikte köydeki yaşayan kardeşlerimiz, abilerimizle birlikte yemek yemiştik. Bunu da görmüş olduk yani orada.
1: Çünkü gittiğiniz yerlerde bazen birkaç gün kalmanız gerekebiliyor. Tabii ki sizin prensibiniz yanılmıyorsam şu. Yani kim yardım için gidiyorsa tedarikle gidiyor. Kimseye yük olmamak için değil mi? Nasıl bir hazırlık süreciniz oluyor? Nasıl bir prensiple gidiyorsunuz oralara?
0: Yani öncelikli olarak hem insani yardım faaliyetlerimizde hem de afet durumlarında biz kendimize belli sürelerde yetecek iaşe ya da işte hayatımızı sürdürebilecek materyallerimizi yanımızda bulunduruyoruz. Yani biz işte Afrika'da bir ülkeye gittiğimiz zaman buradan 72 saat hiçbir şey bulamasak bile kendimize en azından ayakta tutabilecek şekilde gıda, beslenme, takviye gıdalarımızı yanımızda götürüyoruz. Hakeza işte kişisel ekipmanlarımız, malzemelerimiz yanımızda oluyor. Hazırlıklıyız bu anlamda. Kurbana gitmeden önce tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. Giderken buradan kuru bakliyatımıza kadar bazen bile yanımızda götürüyoruz ki orada olası bir durumda en azından kendimize yetebilelim ki hizmetimiz aksamasın. Mantalitesiyle hareket etmeye çalışıyoruz.
1: Bu çok iyi. Şundan sebep çok iyi. Yani yıllar önce, bugün de hatta kıymetli seyircilerimiz, dinleyicilerimiz eğer isterlerse araştırma yapabilirler. Bu uluslararası yardım kuruluşlarının pek çoğunun yardımları nasıl kategorize ettiği, nasıl dağıttığı, efendim hangi başlıklar altında o dağılımı yaptıkları detaylı olarak yazar. Birçok uluslararası kuruluşa baktığınızda şunu görürsünüz. En büyük kalem her zaman operasyonel giderlerdir. O kalem içerisinde personelin harcamaları, konaklaması vesairesi, ulaşımı vardır. Diyelim ki 100 liradan 10 lira, hani öyle bir oran neredeyse, ancak yardım olarak ulaşabilir. Benim en azından yaptığım

0: incelemelerde gördüğüm buydu. Bizde ise tam tersi. Ben bazı isimleri de özellikle biliyorum. Gönüllü olarak giden isimleri. Yol paralarına kadar kendi ceplerinden karşıladıklarını biliyorum.
1: Evet.
0: Böyle bir hassasiyet var. Bu bizim ülkemize has bir yaklaşım galiba, değil mi?
1: Doğrudur. Yani gönüllülük bizde, ülkemizde özellikle çok önemli bir husus. Çünkü sivil toplum kuruluşları olarak biz bağışçılarımızın emanetlerini en üst seviyede yardıma dönüştürebilmek için çaba sarf ediyoruz. Bu hem operasyonel anlamda dediğiniz üzere giderlerde, hem de oraya gidecek, hizmet edecek gönüllülerin iaşesi noktasında. Birçok gönüllümüz bizim faaliyetlerimize katıldıklarında dediğiniz gibi kendi giderlerini, uçak biletlerine kadar, belki konaklamalarına ve orada yapacakları harcamalara kadar kendileri karşılamaya çalışıyorlar. Bu da gönüllülüğün aslında ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkarıyor. Bu da bizi güçlü hale getiriyor. İşte 100 liralık yardımın 80 lirasını, 90 lirasını, belki tamamını yardımı dönüştürebiliyoruz. Bu da en güçlü yanlarımızdan bir tanesi diyebilirim.
0: Evet. Bunlar önemli hususlardı. Bir
1: muhakkak.
0: girizgah yaparken aslında neyden bahsettiğimizi bilelim istedik. Bir de şöyle bir mesele de var. Şimdi biz Beşir Derneği için özellikle kamu yararına çalışan dernek ifadesini biliyoruz. Şimdi Türkiye'de Allah razı olsun, yani üç kişi bir araya geldiğinde bir yardım organizasyonu hemen başlatabiliyor. Bu Necip Millet'in güzel bir özelliği.
1: Evet.
0: Allah razı olsun hepsinden. Fakat insanlar yardımlarını ulaştıracak kurumları da ararken dikkatli davranmak istiyorlar haliyle. Burada benim için bir seçici filtre olarak devletin kuruluşları, devlete doğrudan bağlı kuruluşlar, bir de kamu yararına çalışan sivil toplum kuruluşlarını ister istemez önceliyorum ben. Bu benim bir böyle hissi olarak, bir devletimize duyduğumuz güven, bir de yasal olarak bu vasfı almış olan kuruluşların muhakkak işte denetimi vesairesi, yani bu izni almış olması, bizzat yasal olarak devlet tarafından bu izni almış olması, onları hem daha şeffaf ve faaliyet alanlarıyla birebir uyumlu yapmaya zorlayan bir sistem, mekanizma gibi geliyor bana.
1: Evet.
0: Bu hususta mesela siz neler söylersiniz? Benim bu düşüncelerim mantıklı mı, normal mi? Bu kriterler önemli mi? Siz neler
1: Tabii
0: söylersiniz?
1: yapılan işlerin belli standartlara bağlanmış olması, belli kanunlarla denetleniyor ve takip ediliyor olması vazgeçilmez. Bağışçılar tarafından istenilen ve takip edilen bir durum. Kurumumuzda malumunuz işte kamu yararına çalışan dernekler statüsünde. Yani şu an Türkiye'de baktığımızda 100 binden fazla sivil toplum kuruluşunun faaliyetlerini sürdürdüğünü gözlemleyebilirsiniz. Bunların içerisinde çok küçük bir kesimde işte kamu yararına çalışan dernek statüsü bulunuyor. Bu da bir anda edinilen bir aslında özellik ya da fark değil. Derneğinizin belli yıllar boyunca çalışmalarını sürdürüp devletin bazı denetlemelerinden bahsettiğiniz üzere geçip akabinde bu statüyü alması gerekiyor. Bizimki 2013 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla verilmişti. Akabinde malumunuz Kahramanmaraş depremleri sonrasında kurumumuz Cumhurbaşkanı'nın üstün hizmet madalyasına da layık görüldü, aldı elhamdülillah. Tabii ki güven esaslı çalışmak zorundayız. Güven esaslı çalışıyoruz. 15 yıllık bir tecrübe var. 15 yıllık bir bağışçı portföyü var, bir ihtiyaç sahibi portföyü var, belli bir işte mazlum coğrafyalar diye nitelendirdiğimiz, temas ettiğimiz belli bölgeler var. Bu anlamda hepsini bir araya getirdiğinizde aslında şu anki yapılan çalışmalar net bir şekilde göz önüne çıkıyor. Bu da bağışçılar için önemli. Yapılan çalışmaların şeffaflığı, denetlenebilirliği, hesap verilebilirliği önemli. Biz de buna en üst seviyede kurum olarak dikkat ediyoruz. Bunun yanında tabii ki bunların da önünde olan bizde işte fıkhi öncelikler çok önemli bizim için. Yani bize zekat olarak gelen bir bağışın bir kuruşuna bile dokunulmadan tamamı zekat fonundan insanlara yardım olarak zekata haiz kişilere ulaştırılır. Bu önemlidir. Ya da bir alanda şartlı bir bağış varsa onu ya işte burada kullanmayalım ama şurada kullanalım gibi bir mantık yürütülmez. Tamamen hangi bağış neresi için gelmişse, hangi fıkhi öncelikle gelmişse o önceliklerde kullanılır, raporlanır ve ilgili makamlara sunulur.
0: Bu anlamda bir denetim oluyor mu? Yani dini denetim oluyor mu? Ya da kendi iş mekanizmanızda mı bunu çözüyorsunuz?
1: Şöyle denetimler aslında mali açıdan.

0: ve işte derneğin işleyiş açısından devlet kurumları tarafından denetlemelerimiz var. Hı hı. Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından muhtat kamu yararı olmaması hasebiyle de 2 yılda bir muhtat denetlemelerimiz var. Kendi iç denetim mekanizmamız da var. Kendimizi her yıl iç denetime tabi tutuyoruz. Fıkhi öncelikler noktasında da tabii hocalarımız var. Hocalarımızla sürekli yaptığımız organizasyonlarda istişareler halinde yürütüyoruz işlerimizi. İşte malumunuz şimdi kurban organizasyonuna gideceğiz. Evet. Kurban organizasyonunda birçok sorular geliyor. Bunları öncelikli olarak işte hocalarımıza da soruyoruz. Bağışçılarımızın kendilerinin de bazı kafalarına takılan soruları Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fetva hattı üzerinden de bunları arayın, öğrenin. O şekilde aslında dönerseniz yani bizim tarafımızdan, bizim bir hocamız ya da kurumumuz ya da kurulumuz tarafından değil, siz kendiniz araştırın, bizim söylediğimizle uyuşacaktır emin olun. Detayına giriyoruz.
1: Tamamen bir şeffaflık.
0: Tabii ki şeffaflık olarak.
1: Yani hem dini olarak hem mali olarak. Bu önemliydi. Mesela kurban bağışlarını konuşacağız ama mesela kurbanla ilgili çalışmaları denetleyen bir yapı var mı? Mesela Diyanet'te vesaire
0: tabii
1: ortak çalışılıyor mu?
0: Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Diyanet İşleri Başkanlığı şu an Türkiye'de ve yurt dışında yapılan tüm vekaleten yapılan kurban bağış organizasyonlarının denetleyicisi durumunda. Biz kurum olarak kurban bayramından öncesinde Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan gelen bir yazı üzerine nerelerde faaliyet yapacağımız, öngördüğümüz faaliyetlerimiz, ne kadar bir planlama yapıyoruz, kafamızdaki organizasyonun büyüklüğü nedir, gideceğimiz belki ülkeler, bölgeler, çalışacağımız oradaki partner kurumlar varsa bu kurumların tüm bilgilerini yazılı bir şekilde Diyanet İşleri Başkanlığı'na gönderiyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bizim ve diğer sivil toplum kuruluşlarımızın göndermiş olduğu bu bilgilerle birlikte o ülkelere bazı denetçi işte hocalarımız, yerelden müftülerimiz vesaire gönderiyorlar ve yerinde denetleme yapıyorlar.
1: Öyle mi?
0: Bunun tabii ki çok ciddi bir faydası var. İşte geçtiğimiz yıllarda biz bir organizasyondayken işte Tanzanya ülkesinin işte biz Darüsselam'a buradan uçmuştuk. Darüsselam'a indikten sonra Tanga bölgesi denen karayoluyla da yaklaşık 7-8 saatlik bir yolla gidilen bir bölgeye gittik. Orada da daha iç kesimlerde kurban organizasyonunu icra edelim istedik. Gittik kurban keserken öğleden sonra gibiydi. Ben bir Türk simayı gördüm ama bizim ekipten değil ve bulunduğumuz bölgede birinin olması garip. Yani tabii benim aklıma o an gelmedi ama işte bir ara verdik. Ara verdiğimizde hocam yanıma geldi. Ben dedi işte falan hoca. Beni de Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonunuzu denetlemek için gönderdi. Vallahi dedi neredeyse dedi iyi yoldan dönecektim artık. Bulamayacağım zannettim sizi dedi. Ne kadar dedi, uç bir noktaya gelmişsiniz. Terlemişti. Oturduk hocamla bir soğuk su içtik. Biraz sohbet ettik. Organizasyonumuzu baktı, denetledi. Kendince notlarını aldı. Akabinde Türkiye'ye döndüğümüzde de bir toplantı denk gelmiştik. Diyanet İşleri Başkanlığı bu anlamda şey yapıyor. Yani ilgili hocalarını, Diyanet görevlilerini ülkelere gönderip bu denetleme işinin nizami şekilde yürütüyorlar.
1: Yani kamu yararına çalışan dernek olduğunuz için mi yoksa bütün organizasyon yapan herkes buraya?
0: Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yazıyla bildirim yaptığı kendilerine dönüş yapan tüm kurumların denetlemesi noktasında faaliyet yürütüyorlar.
1: Pekala, şöyle bir şey yapalım. Geçtiğimiz yıl aslında bir iki örnek de açmış olduk geçtiğimiz yıllardaki ama geçtiğimiz yıl bir çalışma yapmıştık aslında.
0: Evet.
1: Geçtiğimiz yıl neler oldu, nerelere gittik, nasıl bir süreç oldu? İlk bölümü kapatmadan bence onları dinleyelim. Ondan sonra bu seneyi konuşalım istiyorum.
0: Eyvallah. Geçen yılda elhamdülillah yoğun bir kurban dönemi geçirdik. Başta Afrika olmak üzere, Afrika'da, Asya'da, mazlum coğrafyalarımızın birçoğunda kurban organizasyonu icra ettik ekiplerimizle birlikte. Tabii bizim kurban serüvenimiz sadece kurbandan 10 gün 15 gün önce başlamıyor. Ekiplerimiz sürekli sahadalar aslında. Yani bizim her ay muhtat yapmış olduğumuz organizasyonlar var. Ve bu organizasyonlar sırasında aslında biz ileriye dönük işte Ramazan faaliyetlerimiz, kurban faaliyetlerimiz ya da diğer spesifik faaliyetler noktasında sürekli bir fizibilite halindeyiz. Bu yılda Ramazan münasebetiyle arkadaşlarımız yine belli ülkelere faaliyete gittiklerinde kurban için ön araştırmalara başlamışlardı. Bizim hazırlıklarımız yaklaşık 15-20 gün öncesinde tamamlandı. Bereketli de bir organizasyon inşallah yine geçirmeyi planlıyoruz. Geçtiğimiz yılda da yine birçok mazlum coğrafyada faaliyet yapma fırsatımız oldu. Ben kendim bizzat işte Doğu Afrika tarafında Tanzanya bölgesine gittik. Birçok arkadaşım işte Çad, Sudan, belki işte Somali, Kenya gibi ülkelere gittiler. Asya'da işte Pakistan, Afganistan gibi ülkelerde

0: faaliyetlerimiz oldu. İşte nerede mahcup bir gönül varsa orada onlarla birlikte olma şiarıyla güzel bir organizasyon geçirdik.
1: Nasıl karar veriyorsunuz Birol abi? Yani şöyle, bu yıl içerisinde ya Tanzanya'ya gideceğiz, şuraya gideceğiz. Yani bunu böyle bir hissi kablel vuku mu? Yoksa size gelen bir takım veriler var mı? Yönlendirmeler oluyor mu? Devletin yönlendirdiği, devlet kurumlarının yönlendirdiği yerler oluyor mu? Nasıl seçiyorsunuz abi?
0: Şöyle bahsettiğim gibi yıl içerisinde çok fazla ülkeyi ziyaret ediyoruz. Çok fazla faaliyet yapıyoruz.
1: Hı hı. Yani o faaliyetlerimizde
0: irili ufaklı
1: de.
0: Tabii biz gittiğimiz ülkeler...
1: Keşfe mi çıkıyorsunuz abi?
0: Tabii. Öncelikli olarak bizim gideceğimiz ülkelerle alakalı gitmeden önce belli planlamalar yapıyoruz. Bir ülkeyle ilgili işte bir ihbar varsa, orayla ilgili kamuoyuna yansımış bir durum varsa bunların değerlemesi yapılıyor. Akabinde o ülkelerle ilgili resmi makamlarla görüşmeler yapıyoruz. Türkiye'de bulunan ilgili ülkelerin büyükelçiliklerimiz muhtat zamanlarda ziyaret ederiz. Ziyaretlerine gideriz, biz davet ederiz, birlikte hasbihal etme fırsatımız olur. Onlardan gelen bilgiler neticesinde belli raporlar çıkartırız. Bir ülkede nereye gidilmeli, hangi bölgede yoğun çalışma yapılmadı, nerede sıkıntı var, işte kıtlık olan bir bölge var mı, savaş sonrası herhangi bir durum var mı, bunları değerlendiririz. Akabinde bir ülkeye gitmeye karar verdiğimizde o ülkedeki büyükelçiliğimize yazarız, mail atarız. Deriz ki biz işte örnek veriyorum Çat ülkesine geleceğiz. Ekibimizde şu şu şu isimler var, pasaport numaraları bunlar. Büyükelçimize yazarız, bir randevu talep ederiz. Ülkeye gittiğimizden öncelikli olarak kendi büyükelçiliğimizi, konsolosluğumuzu ziyaret ederiz. Büyükelçimizde otururuz ilgili ateşelerle birlikte. İşte Diyanet ateşesi de olur orada, işte sosyal yardımlarla ilgili, güvenlikle alakalı. Orada deriz ki biz bu ülkeye geldik, şu şu şu alanda elimizde bağış kalemleri var. İşte yemek verebiliriz, gıda dağıtabiliriz, sağlıkla ilgili çalışma yapabiliriz. Öncelikli olarak orada kendi büyükelçiliğimizin, TİKA'mızın, varsa diğer kurumlarımızın öngörülerini bir almak isteriz. Onların yönlendirmelerini dinlemek isteriz. Bu yönlendirmeler ışığında da hareket edebiliriz. İşte büyükelçimiz bize işte şu bölgede çalışma yapın ama bu bölgeye çok gitmeseniz iyi olur dediğinde bu bizim için önemli bir kriterdir. Ona dikkat etmeye çalışırız. Tabii ki ülkemizin stratejik durumuna göre de hareket ettiğimiz noktalar var ama asli olan zaten bizim ana noktada koyduğumuz gerçekten ihtiyaç sahiplerinin olduğu bölgeye gidip o bölgede az da olsa oranın yaşam şartlarını bir tık da olsa yukarı çıkarabilecek faaliyetleri yapmaktır. Bu anlamda biz kurumlarımızla %100 irtibat halinde oluruz. Giderken, dönerken bile tekrar büyükelçimize uğramaya çalışırız. Eğer onların müsaitliği bizim imkanımız varsa yapmış olduğumuz organizasyon raporlarını kendilerine muhakkak hem elden hem dijital ortamda göndermeye çalışırız ki bunlar bir backup oluşturup yani nitekim ileriye dönük raporlamalar noktasında hem kurumlarımıza hem devletimize faydalı olacağını düşündüğümüz için.
1: Harika. Bu da önemliydi. Yani
0: tabii ki.
1: Öyle rastgele gidilen bir durum yok.
0: Yok.
1: Bununla ilgili yapılan ön çalışmalar, keşif çalışmaları, evet. İşte devlet kurumlarından alınmış olan bilgiler, bilgilendirmeler, bunlar ışığında gitmek işte bu da profesyonelliğin bir göstergesi artık. Hadi gidelim dediğinizde yani burada Türkiye'de herhangi bir ile bile gidecek olsak normal seyahat için 40 tane araştırma yapıyoruz.
0: Evet.
1: Ama orada internette görünmeyen noktalara gidiyorsunuz. Haritada olmayan noktalara gidiyorsunuz. Yani GPS'e ulaşılamayacak yerlere gidiyorsunuz. Yanlış mıyım?
0: Doğru. Yani çok denk geldiğimiz oldu söylemiş olduğumuz
1: detaylara. Yani yolun olmadığı yerlere, içerilere gidiyorsunuz. Buraları da işte böyle resmi kaynaklardan gelecek dönütlere göre ilerletiyorsunuz. Peki şöyle bir şey oluyor mu? Diyelim ki Çat'ta bir yere gittiniz. Uzak bir köy, içeride bir köye gittiniz. Orada bir takım ister istemez tanışıklıklarınız da olmuş oldu. Daha sonra orası sizin artık düzenli yardım haritanıza ekleniyor mu? Yoksa her seferinde yeniden bir plan mı yapıyorsunuz? Nasıl ilerliyor süreç?
0: Şöyle Mustafa Hocam, şimdi ihtiyaçlar bir kere sınırsız. Yani dünyanın evet. Neresine giderseniz gidin ihtiyaç coğrafyalardan bahsediyorum. Bizim ya da kurumlarımızın bu ihtiyaçların tamamını ortadan kaldırmak gibi bir gücü maalesef yok. Çünkü çok sınırsız bir ihtiyaç var ve çok fazla insan var ihtiyacı olan. Tabii biz gittiğimiz bölgelerde tanış olup muhkimleşme noktasında yapmış olduğumuz yer oluyor. Bu da neden oluyor? İşte bir köye gidiyoruz. Köyde bazı faaliyetler yapıyoruz. Eğer köyün

0: kalkınmaya yönelik bir eğilimi olduğunu raporlarımıza işlersek, bunu analiz edebilirsek, köy artık kalkınabilir. İşte buranın halkının bir iş yapma noktasında, işte kendilerine göre işte tarım olabilir, hayvancılık olabilir, işte farklı alanlarda olabilir, bir ışık görürsek bu köyü tabii ki listemize alıyoruz. Diyoruz ki bu köyü biz kalkındıralım ki o köy bir köyü daha kalkındırsın, o köy bir köyü daha kalkındırsın. İşte Çat'ta bahsetmiş olduğumuz örnek, yani büyük bir artezyen kuyu yaptık. Yapmış olduğumuz kuyu sadece orada yaşayan köylülerin, hayvanların değil, işte tarım için uygun bir alan oluşturduk ve ekip biçmeye başladılar. Oradan bir gelir imkanları oldu. Ekip biçtiklerinden kendileriyle alakalı işte beslenme ihtiyaçlarını karşılamaya başladılar. Fazlası oldu, satıp bunu kooperatifleştirme yöntemine kadar götürmeyle alakalı aslında stratejik hareketler yapmaya çalışıyoruz. Çünkü ihtiyaçlar dediğim gibi sınırsız, ama maalesef yardım da dibi delik bir çuval gibi. İçine attıkça dibi delik, sürekli tükeniyor. Bunu sürdürülebilir hale getirmek için kendi kendilerine yeten köyler, belki mezaralar, şehirler inşa etmek durumundayız.
1: Hatta insanlar.
0: Tabii ki insanlar. Yani aileden başlıyoruz, aile odaklı çalışıyoruz. Özellikle Türkiye'de işte aile destek programımız var. Bu programı yurt dışında da yine mazlum coğrafyalarımızda da aile odaklı gidip aileyi kalkındırırsak, toplumun kalkınacağını düşündüğümüzden, bildiğimizden, bunu tecrübe ettiğimizden buna yönelik hareketler yapmaya çalışıyoruz. Eğitime dikkat etmeye çalışıyoruz. Eğitim faaliyetleri yapmaya çalışıyoruz. Dini İslami ilimler noktasında katkı sunabilirsek eğer, katkı sunmaya çalışıyoruz. Bunların ilerleyen süreçte çok daha nitelikli ürünler ortaya çıkaracağına inanıyoruz inşallah.
1: Şimdi sizi yoruyorum sürekli peş peşe sorularla, ama bunlar önemli, merak ettiğimiz konular. Şimdi aile deyince herkes kendi ailesini düşünüyor.
0: Evet.
1: Afrika'da aile demek ne demek mesela? Yani nüfus, ortalama hane başı nüfus nasıl oluyor gittiğiniz yerlerde? Ya da farklı coğrafyalarda böyle aile diyoruz ama mesela burada bir aile demek bir kabile demek aslında gibi. Bu tarzdan bir gözleminiz var mı? Bir ayrımınız var mı? Aile dediğinizde ben evimdeki eşim, iki çocuğum bu mu? Orada da öyle bir karşılığı var mı? Yoksa daha farklı mı aile?
0: Yani benzerlikler muhakkak var. Ama tabii Afrika üzerine baktığınızda kabile tarzı yaşam daha yaygın şekilde. İşte bir köye gittiğinizde birçoğu birbiriyle akraba insanlardan oluşuyor. Yani amcalar, teyzeler, halalar hepsi bir lokasyonda yaşıyorlar. İşte biz burada annemiz, babamız belki memlekette, halamız, dayımız başka bir şehirde, biz İstanbul'dayız ya da farklı lokasyonlardayız. Ekseriyetle daha bütünleşik bir şekilde yaşıyorlar. Sizin de dediğiniz gibi aile diye nitelendirdiğimiz aslında biz bir köyün baştan aşağı kalkınması noktasında en ufak bireylerden onların ebeveynlerine kadar büyük bir belki kabilenin ya da oradaki bir topluluğun kalkınmasına fayda sağlamaya çalışıyoruz. Tabii bunun olumlu etkileri de var. Birbirleriyle akrabalık bağları olması hasebiyle daha güçlü bir birliktelik oluşabiliyor. Yapılacak işe ya da katkı sunulacak faaliyete daha sımsıkı sarılabiliyorlar. Bunun da olumlu etkilerini görüyoruz ekseriyetle. Evet.
1: Geçen bayramda konuşuyorduk. Bir taraftan devam edelim. Siz işte bütün bu ziyaretlerde, bütün bu lokasyon şeylerinde, bütün o raporlarda aslında bir organizasyona, kurban organizasyonuna hazırlanmış oluyorsunuz.
0: Evet.
1: Geçtiğimiz yıllar neler yaptık?
0: Geçtiğimiz yıl tüm fizibilitelerimizi tamamladıktan sonra ilgili ülkelere arkadaşlarımızı gönderdik. Yine kurbandan biz yaklaşık 10 gün öncesinde ülkelere gidiyoruz. Böyle bir prensibimiz var. Ülkelere gittiğimizde dediğim gibi önce ziyaretlerimizi tamamlıyoruz. Akabinde artık ana faaliyetimiz olan kurban hizmetiyle alakalı daha önceden belirlenmiş işte ziyaretleri yapılmış ya da işte teminleri yapılmış hayvanlarımızla ilgili kontrollere başlıyoruz. Hayvanlarımızı seçiyoruz. Hayvanlarımızı buradan kendimiz bizzat götürdüğümüz Beşir Derneği seri numaralı ve logolu küpelerimizi küpeliyoruz. Artık diyoruz ki bu hayvan Beşir Derneği'nindir kurbana hazırlık için. Sonrasında kesim yapacağımız lokasyonların hazırlıklarını tamamlıyoruz. Nerelerde kesim yapacağız, kesim şekillerimiz nasıl olacak? Afrika'da ekseriyetle saha kesimleri yapmaya çalışıyoruz daha nizami olduğu için. Türkiye'de profesyonel kombinalarda bu işi yürütürken Afrika'da bu iş birazcık daha farklı yürüyor.
1: Geleneksel usul
0: tabii aslında, geleneksel. Değil mi? İşte 50 metrelik, 100 metrelik kanallar açtırıyoruz. Bu kanallara beton döktürüyoruz. Etrafta işte et parçalamak için tezgahlar kurdurtuyoruz. Bu aslında bizim için 3-5 günlük, belki 6 günlük, bir haftalık bir süreçte iş planı oluşturuyor. Tabii artık yıllara sahip bu işi yaptığımız için birçok noktada, birçok çalıştığımız partner artık bunlara yavaş yavaş uyum sağladılar.
1: Evet. Yereldekiler o hazırlıkların parçası oluyorlar anladığım kadarıyla.
0: Tabii ki biz buradan işte 8-10 kişilik bir ekiple gidiyoruz. Hı hı. Ama operasyonumuzu 300-500 kişiyle yönettiğimiz yerler var. Burada tamamen yerel halktan, oradaki kardeşlerimizden, aslında yardım etmeye gittiğimiz kardeşlerimizden destek istiyoruz. Biz sizin için geldik, siz de bize destek olun. Hep birlikte hem bizim ülkemizden gelen ibadet olan bu bağışları yerine getirelim, hem de sizin burada bir nebze de olsa ihtiyacınızı giderelim mantığıyla hareket ediyoruz. Tüm hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra da kurbanlarımızın kesimine başlıyoruz. Bazı ülkelerde kurban bizim ülkemizden bir gün sonrasında olma durumu oluyor işte. Bazı ülkelerde aynı gün oluyor. Kurbanlarımızı kesiyoruz. Tabii sonrasında bunun parçalama ve dağıtma durumları var. Bundan önce biz aslında dağıtacağımız köyleri, medreseleri, işte yetimhaneleri, bunların tamamını ziyaret etmeye çalışıyoruz. Gidiyoruz, ziyaret ediyoruz. İşte kaç öğrenciniz vardır? Ne kadar et kullanımınız olacaktır? Çünkü verdiğimiz etin Allah muhafaza zayi olması durumunu da göz önünde bulundurmamız
1: lazım.
0: Yani
1: oradaki altyapı imkanları da...
0: İmkanlarını göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Birçok ülkede tabii et kurutma diye bir usulleri var. Etleri kurutabiliyorlar. Ona göre bir planlama yapıyoruz. İşte medreselere öğrenci sayısına göre etleri veriyoruz. Orada işte bunların yemek yapılması, ne kadar sürede kullanacakları ya da bunları muhafaza nasıl edecekleri konusunda ön ayak olmaya çalışıyoruz. Bunlarla alakalı çalışmalar yapıyoruz. Kurban gününde kestiğimiz tüm etleri belli plan çerçevesinde parçalıyoruz, paketliyoruz. İlgililerine kendimiz bizzat buradan giden ekiplerimizle birlikte teslim ediyoruz. Kurbandan sonra da hemen dönemiyoruz maalesef. Orada da yine 3-4 günlük yapmış olduğumuz bir organizasyonun tamamen bu hizmet yerini buldu mu, biz gönlümüz rahat geri dönebilecek miyiz diye son bir fizibilitesini yapıyoruz. Dağıtım yaptığımız yerleri geziyoruz. İnsanların memnuniyetini gözlemliyoruz. Helalleşiyoruz, geldik, selam verdik, dönüyoruz, helalleşiyoruz. İnsanlarla yine bir hemhal olmaya çalışıyoruz. Akabinde de yaklaşık 10 ila 15 günlük bir operasyonun sonunda da elhamdülillah arkadaşlarımızın da canına bir sıkıntı gelmeden ülkemize dönmeye çalışıyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir ara verelim. Aranın ardından hem rakamsal olarak da belki verileri paylaşırız. Geçtiğimiz yılla ilgili. Bu seneye de artık yavaş yavaş başlayalım.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Hem çerçevede Büroleken Beşir Derneği Yardım Programları ve Sosyal Hizmetler Direktörü konuğumuz. Kurban organizasyonuna geçelim artık abi bu bölüme yavaş yavaş. Şimdi geçen seneyi konuşuyorduk. Rakamsal olarak paylaşacağımız veriler var mı? Geçen sene kaç noktada olduk? Ne kadarlık bir bağışı organize ettik? Durum nedir?
2: Başta da söylediğim gibi Afrika ve Asya yok olmak üzere birçok ülkede aktif bir şekilde faaliyetlerimizi yürüttük. Bağışçılarımızın emanetlerini götürdük. Uygun şartlarda fıkhi usullere, İslam usullere uygun bir şekilde kesimlerini tamamladık. Ve ciddi bir organizasyon yapıldı. Bu yılda yine aynı şekilde inşallah hazırlıklarımız tamamlandı. Allah için yola çıkmaya hazırız diyebilirim.
1: O zaman şöyle doğrudan bir soru sorsam. Yani basit bir soru. Neden bağış yapmalıyız? Yani kurban bağışının mazlum coğrafyalar için önemi nedir abi?
2: Yani neden bağış yapmalıyız? Öncelikli olarak rakamsal veri vermek gerekirse her yıl İşte mazlum coğrafyalar diye nitelendirdiğimiz başta Afrika olmak üzere dünyada 11 milyondan fazla insan açlıktan ölüyor maalesef. 150 milyondan fazla çocuk beslenmeyle alakalı zorluk çekiyor. Yani yeterli beslenmeye ulaşamıyor. Biz birçok ülkeye gidiyoruz. Ama işte raporlarımızı önümüze koyduğumuzda, açtığımızda, baktığımızda işte ilgili yerel makamlardan, resmi makamlardan veriler aldığımızda İşte %10'luk belki %20'lik ihtiyacı ancak karşılayabildiğimizi görüyoruz. Çünkü çok ciddi bir ihtiyaç durumu var. O yüzden biz bağış yapmalıyız. Oradaki kardeşlerimize belki yılda bir defa evlerine, medreselerine, Kur'an kurslarına et girecek insanlara destek olmalıyız. Bu yüzden çok önemli. Dediğim gibi rakamlar çok yüksek. 11 milyon insan.

0: bahsediyoruz. 150 milyondan fazla çocuğun yeterli beslenmesinden
1: bahsediyoruz. Bazı ülkelerin nüfusu yani 10 milyon.
0: Tabii ki.
1: 150 milyon çocuk çok ciddi bir...
0: Çok ciddi bir rakam ve bu artıyor, artarak devam ediyor.
1: Sebebi ne acaba? Yani şimdi 150 milyonluk bir nüfus, bir çocuk nüfusu bu halde dünyanın geri kalanına baktığımız zaman da başka bir tablo var. Bazı ülkelerde tam zıttı. Yani artık israfın, bolluğun tavan yaptığı, zirve yaptığı bir dünyayı görüyoruz. Gözümüzü bu tarafa çevirdiğimizde. Nasıl oluyor? Ne sebeple bu açlık var? Afrika'da ne sebeple?
0: Yani burada tamamen aslında ihtiyaçlara ya da insani yardımla alakalı, işte bu gıda, su gibi ana, işte sağlık gibi materyallere ulaşımdaki fiziki imkanların yetersiz olmasından kaynaklanıyor. İşte Afrika'da su kuyusu mesela başlı başına bir gündemdedir. Su kuyusu, su yok. Aslına bakıldığında dünyanın en büyük su havzalarının Afrika'da olduğu bilinir. Afrika yer altında. Ama insanların suya ulaşmada bir sıkıntısı var. İnsanlar o yerin altındaki suyu çıkartabilecek maddi imkanları bulamıyorlar.
1: Sadece o maddi imkanları sağlasak, ekipmanı sağlasak, Afrika'nın susuzluk problemi
0: yok.
1: Kullanım suyu açısından
0: evet,
1: kalmayacak.
0: Aslında kalmayacak.
1: Böyle.
0: Tabii ki. Doğru söylüyorsun.
1: Reel veri yani.
0: Reel veridir.
1: Enteresan.
0: İşte baktığınız zaman işte kurban için gidiyoruz. Çok verimli toprakları var. İnsanların ekip biçmeyle alakalı imkanları olmuş olsa ellerinde çok ciddi aslında buralarda hem kendilerinin ihtiyaçlarını karşılaması noktasında hem de kalkınma noktasında ciddi etkilerin olabileceğini gözlemleyebiliriz. İşte.
1: Yani o zaman siz şöyle mi diyorsunuz, hani bir örnek bir yerden bahsetmiştiniz, hani artezyen açtık,
0: evet,
1: sulama başladı, hı-hı, ve tarım başladı ve burada hem kendilerine yeten bazı yerlerde de fazlasını artık satabildikleri, gelire dönüştürebildikleri, ticaretini yapabildikleri hale geldiler.
0: Getirmeye çalışıyoruz, evet.
1: Yani demek ki gelebilir aslında.
0: Muhakkak. Yani bu başta eğitimle, hı hı, onlara verilecek belki bir can suyuyla bunları sağlayabiliriz. Bunun için her geçen gün aslında sürdürülebilir yardımlar noktasında biz de bir adım daha ileri gitmeye çalışıyoruz. Yani insanlara işte ödevler veriyoruz artık oraya gittiğimizde. Diyoruz ki biz geldik, bunu yaptık. Diyoruz ki şu işi yaparsanız, işte şurada şu ekim biçim işini yapın, akabinde biz de gelelim, size ekstra işte bu sefer hayvan vermeye başlayalım gibi ödevler vermeye başlıyoruz. Bu şekilde ne oluyor? İnsanlar işte bir ödül şeyiyle bu işlere girebiliyorlar, yapabiliyorlar. Ama tabii yılların vermiş olduğu insanların sömürülmesiyle alakalı. Birçok ülke tarafından yıllarca sömürülmüş bir kıtadan, bölgeden bahsediyoruz. Tabii bizim şu an yapmış olduğumuz onlar için çok önemli. Her geçen gün biz de bunu bir adım daha öteye götürebilecek faaliyetler noktasında devam ettirmeye çalışıyoruz.
1: Yani bir psikolojiden mi bahsediyorsunuz?
0: Tabii ki. Bu tamamen aslında psikolojik bir durum. Yani işte kafası belki yerden kalkmayan bir toplumdan bahsediyoruz. Önce işte onları ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki yani ayağa kalkmalısınız, bir şeyler yapmalısınız. Topraklarınız çok verimli. Yani bazı yerler var, işte bizim ülkemizde örnek veriyorum, yılda iki defa çay hasadı alınabiliyorsa, öyle yerlere gidiyoruz ki yılda 15-20 defa çay hasadı alınabilecek topraklarının verimli olduğu ülkelere, bölgelere gittiğimize denk geliyoruz. Yani yapılan araştırmalar bunu yapıyor ama oradaki insanlar bunu yapamıyor. Yine işte Çin geliyor, orada çay üretimi yapıyor, uçaklara dolduruyor, tekrar götürüyor. Bir başka ülke geliyor, madenini
1: tarımda
0: çıkarıyor.
1: Tarımda da sömürü başladı yani. Ya
0: tabii ki yani.
1: Çünkü madende biliyoruz yıllardır.
0: Maden, tarım, aklınıza gelebilecek her türlü kaynağın sömürülmesi noktasında bir durum var ama tabii ülkemiz bu anlamda Afrika'da ciddi anlamda etkili olmaya başladı. Yani devletimiz başta olmak üzere çok ciddi Afrika'ya yatırımlar, işte sivil toplum kuruluşlarımız, belki iş insanlarımız çok ciddi gidiyorlar, geliyorlar, artık orayla bir etkileşim halindeyiz. Hızlı bir kalkınma olacağına inanıyoruz. Yani Afrika belki de dünyayı kurtaracak diyebiliriz.
1: Zaten Batı'yı zenginleştiren yıllardır Batı'nın para kaynağı madenler üzerinden bu Afrika'da.
0: Evet.
1: Yani o bizim bildiğimiz o elmastır, pırlantadır, bu nereden çıkıyor? Çoğunlukla değil mi? Afrika'dan.
0: Doğru.
1: Çıkıyor. Ve Yahudiler bütün piyasayı, bütün oradaki rezervleri tamamen kendi tekellerine almış durumda.
0: Maalesef.
1: Aklıma şu geliyor. Yani doğru bir cümle olur mu? Afrika'nın şimdiye kadar hep böyle işte çöl, hiçbir şey yok, işte insanların açlıktan öleceği bir coğrafya, kesinlikle gidilmemesi gereken yer. Böyle bir tablosu var ya. Bu tablo bilinçli bir şekilde, bu sömürü düzenini gizlemek için aslında üretilmiş olabilir mi?
0: Yani olma ihtimali yüksek. Yüz ölçümünün bile normal haritalarda gösterildiğinden çok daha büyük olduğu konuşulur,
1: evet.
0: Afrika'nın.
1: Evet.
0: Ama dediğiniz gibi sömürü düzeni çok uzun yıllardır devam etmiş. Aslında ecdadımız da gitmiş zamanında. Ama gittiğimiz hiçbir yerde Osmanlıca konuşan kimseyi görmüyoruz. Çünkü sömürmemişler. Her zaman medeniyet götürmeye çalışmışlar. Birçok eser görüyoruz işte Osmanlı döneminden. Gelmişler, vakıfları kurmuşlar, mescitler yapmışlar, hanlar, hamamlar yapmışlar. İnsanlara bir medeniyet götürmüşler ama sömürmemişler bakıldığında. Biz de şu an aynı mantıkta hareket ediyoruz. İşte Türkler geldi deyince gözlerinin parladığını görüyorsunuz insanların. Yani biz işte buradan, ülkemizden, havaalanından yola çıktığımız anda tüm sivil toplum kuruluşlarımız artık tek bir logoyla hareket ediyorlar. Hepimiz için Türk bayrağı öne çıkıyor. Kurum logoları artık arka planda olmuş oluyor. Bu şiarla çalışmaya gayret ediyoruz. Bu da oradaki insanları etkiliyor gerçekten. Yani işte Türkiye'den geliyorlarsa bize gerçekten karşılıksız bir şekilde yardım yapmaya geliyorlar insanlar diyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Yani hem ülkemizin bir şekilde bu anlamdaki şeyine katkı sunmuş oluyoruz hareketlerine. Hem de birçok gittiğimiz coğrafyada gerçekten din kardeşlerimizin olduğu noktalar. Müslümanlara destek olmaya çalışıyoruz. Bu gayede hareket ediyoruz.
1: Evet. Şimdi oradaki insan kaynağıyla ilgili de toplumlarda, bütün dünyada oluşturulan algı biliyorsunuz çok olumsuz. Aslında onlar o şekilde bırakıldıkları için, o şekilde yaşamaya terk edildikleri için, ellerinden her şey alındığı için, baskılandıkları için aslında o tablo doğruymuş gibi görülüyor, değil mi? Sizin mesela tecrübelerinizde Afrika'daki insanlar, Afrika'daki kardeşlerimiz, karakter yapıları, gücü, kuvveti, aklı, zekası, iş çözme kabiliyeti, bir şeyler öğrenmeye başladıklarında özellikle nasıl?
0: Çok etkili olabiliyorlar. Yani bu anlamda gerçekten, yani aslında hani bu tarz bilgiye, birikime, harekete aç durumda oradaki insanlar. Yani dediğiniz gibi ellerine bir imkan verildiğinde bunu alıp götürebilecek birçok kardeşimize, birçok topluluğa denk geldik, geliyoruz da. Ama tabii öte yandan baktığımızda tamamen işte sinmiş bir toplum olarak bakıldığında da artık ya bizim önümüze bugün bir parça ekmek gelirse yeriz, gelmezse bugünü geçiririz, yarına bakarız mantığıyla da hareket eden birçok insan var. Yine dönüyoruz, dolaşıyoruz işte oradaki insanların eğitilmesine, oradaki insanların kendi durumunu analiz etmesine geliyor durum. Bu da tabii çok kolay bir şey değil. Nitekim bakıldığında biz ve bizim gibi birçok kurumların ana misyonuna baktığınızda acil insani yardım üzerinden hareketle bir süreç var.
1: Evet.
0: Bunu bırakamıyoruz. İnsani yardım bırakabileceğimiz bir şey değil.
1: Evet.
0: Sadece büyük bölümünü artık insani yardımdan sosyal hizmete, kalkınmaya, sürdürülebilir faaliyetlere çevirmeye çalışıyoruz. Tabii bu da çok kolay olacak bir durum değil. Gayretimiz bu yönde hızlı bir şekilde ilerlemek. Birler bin olacak, binler on bin olacak gibi bir düşünceyle devam etmemiz gerekiyor.
1: Zannediyorum bu uluslararası yardım kuruluşlarının, yardım organizasyonları da bu pasifliği besleyen bir yapıda olmuş, değil mi?
0: Tabii ki sürekli yardım almayla hayatlarını sürdüren bir toplum oluşturmak demek insanları tabii ki tembelleştiriyor. Yani çalışma gereği duymuyor yani. Çünkü çalışsa kazanacağı katma değer çok az ama sizin verdiğiniz bir yardım onun belki bir aylık kazancından daha fazla olduğu için buna gerek duymuyor olabiliyorlar. Tabii biz böyle oluyor diye yardım mı yapmıyoruz? Hayır, tabii ki yardımlarımızı yine ulaştırmamız gerekiyor. İmkanlar, yani iş imkanlarına bakıyorsunuz. Çok fazla iş imkanı olan yok. Gerçekten yani elektriğin, ışığın olmadığı yerlere gidiyorsunuz. Yani orada bir iş imkanı, 3-5 tane hayvanı varsa, ufak bir bahçesi varsa belki oralardan hayatlarını sürdürüyorlar, işte bir unu sulandırıyorlar, onu pişiriyorlar, yiyorlar gibi durumlara şahit oluyorsunuz. Ama geliştirilemez mi? Kesinlikle geliştirilebilir. Ufak dokunuşlar büyük etkiler çıkarabilir.
1: Bu söyledikleriniz önemli. Sanki su çalışmaları burada çok merkezde bir yerde duruyor Afrika'da. Yani suya ulaştıkça o medeniyetle ilgili adımların atılması zannediyorum daha kolay olacak.
0: Ya tabii su hayattır.
1: Evet,
0: nitekim
1: evet.
0: Yani suyu götürebildiğiniz bir yere birçok imkanı götürebiliyorsunuz. Yani suyla birlikte insanlar aslında, yani yıllarca 8-10 kilometrelerde

0: 15-20 kilometrelerden su taşıyan köylere şahit oluyorsunuz. Yani hatta işte bir amcamıza denk gelmiştik. Su kuyusu açtığımız bir köyde 60'lı yaşlarının üstündeydi. Su kuyusu köyüne açıldı. 60 yıldır su taşıyoruz biz diyordu yani. 60 yıldır 8-10 kilometre uzaklıkta bir nehir yatağından su taşıyoruz biz. Yani 60 yıl sonunda o su kuyusunun onun köyüne gelmiş olması demek onun için paha biçilemez bir şey. Yani evinden sabah çıkıyor, 15-20 adım yürüyor, kovasını koyuyor, dolduruyor ve götürüyor. Yani sadece bunun için bile köyde işte çocuklar, bazı bireylerin işi bu olmuş hale dönüşmüş. Yıllardır onun işi sabah evden çıkıp o nehirden su alıp gelmek, belki 5 saat, 6 saat, 7 saatlik mesafelere gidip gelmek. Onun işi o. Yani 10 yıldır bu işi yapmış, 20 yıldır bu işi yapmış sadece. İşte o suyun oraya gelmiş olması demek onlar için çok ciddi bir anlam taşıyor. Bunu sağlamaya çalışıyoruz.
1: Allah razı olsun. Yani bunlar çok kıymetli bilgiler abi, evet. Gerçekten. Yani sadece gidip yardımı bırakıp geldiğinizde işte bu verilere ulaşamıyorsunuz. Bu yorumları yapamıyorsunuz. Bunlar çok kıymetli. Yani işi bu şekilde analiz etmek. Yani Afrika'ya bir de buradan bakmak. Mazlum coğrafyalara bir de buradan bakmak. Zaten bir yer mazlumsa orada çok kıymetli bazı değerler vardır. Ve birileri o değerlere göz koymuştur. O değerleri elde etmek için çabalıyordur. Yani evet. Yemen'e de baktığınızda muhakkak bunu göreceksiniz. Bu coğrafi konum olur. Bu işte yeraltı zenginlikleri olur. Bu yerüstü zenginlikleri olur. Bir takım işte stratejik ürünleri olur. Aklımıza hani farklı farklı. Bunlar sömürülmek için aslında bilinçli olarak mazlum bırakılan yerler. Afrika'ya, mazlum coğrafyalara bu taraflardan bakabilmek için de işte oralara gitmek, oralarda kalmak lazım. Zaten biz beşir dediğimizde artık dünyanın dört bir tarafını anlıyoruz. Evet. Elhamdülillah, çok şükür. Şimdi biz bu sene bu dünyanın dört bir tarafında anladığımız beşiri nerelerde göreceğiz? Hem yurt içi hem yurt dışı olarak lokasyonlar.
0: Lokasyonlarımız yurt içinde bu yıl yine deprem bölgesi yoğunlukta bir çalışmamız inşallah olacak. Yine oradaki kardeşlerimize destek olma noktasında deprem bölgesine yoğunlukla çalışacağız. Tabii ki yine yurt içinde bulunan medreselerimiz, Kur'an kursları, talebeler noktasında kestiğimiz kurbanların etlerini ulaştırma noktasında bir çalışmamız olacak. Yurt dışı özelinde baktığımızda Afrika merkezli bu işleri inşallah yürütüyoruz. Yine orada da yani yapmış olduğumuz organizasyonlardan işte çıkan etler diye nitelendirdiğimizde biz bu etlerimizin yaklaşık %40'ını medreselere, talebelere yönlendirecek şekilde yetimhanelere %30'unu, %70 kalan %30'luk kısmında ihtiyaç sahibi aileler olacak şekilde bir planlama yapıyoruz. Bu anlamda bir çalışma yürütüyoruz. Yine Asya tarafında çalışmalarımız oluyor. İşte Pakistan olsun, Afganistan olsun, diğer ülkeler olsun. Afrika üzerine geldiğimizde işte Orta Afrika'dan Batı Afrika'ya, yine Doğu ve Güney Afrika bölgelerinde yoğun çalışmalarımız var. Elhamdülillah. Tabii önceliğimiz bu işin bir ibadet olmuş olması bizim ana şeyimizde, merkezimizde. Çünkü ibadeti ve süreli bir ibadet bizim için. En önceliğimiz bu. Biz işte operasyonumuzu tamamlayıp bitirdikten sonra en azından planlamasını, işte geçtiğimiz yıllarda biz Arife gününde, Arife gününden önce vacip kurbanlarımızın alımını kapatıyorduk. Bu mesela bağışçı, ya niye kapattınız gibi tepkiler de aldığımız dönem oluyordu ama bu bir ibadet. Biz operasyon olarak sınırlarımızı tamamladıysak bundan sonraki alacağımız bağışlar riske girebilmesini öngördüğümüz için kabul etmiyorduk. Önceden bildirimlerini yapıyorduk. Akabinde tabii bunun olumlu dönüşlerini alıyorsunuz ama ibadeti yerine getirebilmek birinci önceliğimiz. Evet. Akabinde bu ibadetten ortaya çıkan katma değerin gerçek ihtiyaç sahiplerine, talebelere, yetimlere ve ailelere ulaştırılması tabii ki en önemli husus. Bu yüzden de işte başta söylediğim gibi hemen dönemiyoruz. Bütün bu etlerin dağıtımının tamamını bitirip yerlerine ulaştığının bizzati tecrübesini görüp gözlemleyip akabinde dönmemiz gerekiyor. Bu anlamda yoğun bir organizasyon yine bizi bekliyor inşallah.
1: İnşallah. Allah yardımcınız olsun. Allah razı olsun. Bu yıl kurban bedelimiz ne kadar? Bir. Bu yıl... İkincisi devam ediyor. hangi yollarla bu bağışlar size ulaşacak? Bir de

0: bir ibadet olduğu için vekalet meselesi var.
1: Evet.
0: Bu üç hususu dinleyelim mi sizden?
1: Bu yıl kurban bedelimiz yurt dışı için 6500 TL, hı hı. yurt içi için 25.000 TL olarak belirlendi.
0: Yurt dışında niye bu kadar pahalı?
1: Yani bir ülkemizde olur. Maalesef kurban fiyatları yüksek.
0: Evet.
1: Yurt dışında daha fiyatlar normal. Yapılan organizasyon neticesinde işte Afrika olsun Asya olsun buralarda ülkemize göre fiyatlar daha uygun. Tabii ihtiyaca bakıldığında da oraların ihtiyacı biraz daha fazla. Yani bizim ülkemizin de tabii ki ihtiyaç sahiplerimiz var. Bu da aslında bizim handikaplarımızdan bir tanesi. Biz yapmış olduğumuz yardımların büyük kısmını yurt içinde yürütüyoruz aslında. Sadece işte kurban hizmetinde biz bunun seçimini bağışçılarımıza bırakıyoruz. Yurt içi de yurt dışı da var. Şartları bu. Ne kadar gelirse. Hep şeyle karşılaştığımız zaman oluyor. İşte ya bizim ülkemizde ihtiyaç bitti de mi yurt dışına gidiliyor gibi bir durumla karşılaşabiliyoruz. Nazik bir dille aslında şunu da söylediğimiz çok zaman oluyor. Keşke bizim gözümüzde görseniz. Yani ben kendim şahsen yakinen bu soruya işte sorulduğunda bana yakın çevremse. Ya diyorum bizim çöp konteynerlerimizin kenarlarına asılan ekmeklerimiz ne zaman ortadan kalkarsa o zaman gerçekten bizim ülkemiz o yer gibi ihtiyaç sahibi olmuştur diyorum. Çünkü hala çok fazla ekmek poşetlerinin çöp kovalarının kenarına asıldığına şahit oluyoruz şu an. Yani ki orada Doğru. insanlar ekmek bulamıyorlar Doğru. baktığınızda.
0: Un bulamıyorlar.
1: Un bulamıyorlar. O yüzden ihtiyaç noktasında dediğim gibi yurt dışına daha fazla bağış geliyor mu? Geliyor evet. Fiyatla da tabii ki bu
0: tabii ki.
1: Paralel bir
0: yani
1: şekilde
0: yurt
1: gidiyor.
0: Yani yurt dışı aynı olsa özellikle yurt dışı diye belirtenlerin oranı düşer diye bir tahminim var.
1: Olabilir.
0: Evet.
1: Yani tek olmuş olsa belki böyle bir evet, durum olur. Evet. Ama şey işte yurt dışı için özellikle bunu da talep eden bağışçılarımız ve
0: var,
1: insanımız
0: tabii,
1: var. Özellikle hani yani Afrika'ya, Asya'ya işte ilgili tabii. mazlum coğrafyalara gönderelim. Oradaki insanlara da faydamız olsun diye düşünenler var. O yüzden fiyatlarımız aslında makul bakıldığı zaman.
0: Evet.
1: 6500 lira gibi bir rakamla bir hisse bağışta bulunabilirsiniz. Bir ailenin ihtiyacını aslında evet. giderebiliriz. Evet. Yine yurt içi için de yurt içinde de ihtiyaçlılar var.
0: Yani Birol abi şöyle şimdi tabii ki hani kurban bir ibadet olarak yani vacip bir ibadet olarak bunu görüyoruz ama bugün bugünkü ekonomik şartlarda 6000 lira 6500 lira 4 kişilik bir ailenin gezmek için 2 gün 3 gün neyse dışarı çıkmasının karşılığı
1: evet.
0: aslında. Yani buradan bakınca da yani çok büyük bedeller değil. Vacip olan kurbanımızı, ibadetimizi yerine getirelim. Ama 6500 liralık bir pay ayrılmayacak bir pay değil. Kendi vacip kurbanımızı kessek dahi ayrılmayacak bir pay değil. Bunun karşılığı çok fazla.
1: Çok.
0: Yani 3 gün ailecek dışarıda vakit geçirmekten çok çok daha fazla öyle değil mi?
1: Tabii ki. Yani buradan on binlerce kilometre uzakta.
0: Evet.
1: Birisi sizin için dua ediyor.
0: Ya
1: yani bu gerçekten evet. paha biçilemez bir şey.
0: Ve karşılıksız.
1: Yani, karşılıksız. Yani orada yani çok görüyoruz. Yani Türkiye evet. lafzıyla dualar. Yani çok fazla dua ediyor bu insanlar bize. Yani yapabildikleri zaten bu dua. Biz de onun için gidiyoruz zaten.
0: Evet.
1: Dualarına talibiz. Onları birazcık daha kalkındırmaya yönelik hareketler yapıyoruz. O yüzden paha biçilemez bir şey imkan. Ve dediğim gibi değeri de bir ailenin belki bir hafta sonu için harcayacağı bir rakam diye bakabiliriz şu an içinde bulunduğumuz ekonomik Doğru. düzende.
0: Biz nereden bağış yapacağız efendim?
1: Online bağış sistemimiz var. Web sitemiz üzerinden online bağış yapabilirler bağışçılarımız.
0: Telefon hala yok değil mi kurban organizasyonunda? Telefonla bağış yok değil mi?
1: Mobil uygulamamız var şu an.
0: Öyle mi?
1: Tabii mobil uygulamamız var. Mobil uygulamamız üzerinden bağış kabulü yapıyoruz.
0: Android
1: ve iOS olmak
0: iOS'da.
1: Üzere. Mobil uygulamamız aktif.
0: Yeni mi?
1: Yeni.
0: O hayırlı olsun.
1: Allah razı olsun. Mobil uygulamamızla birlikte de hem ihtiyaç sahiplerimizin hem bağışçılarımızın kendi profilleri üzerinden kendi durumlarını takip edebildikleri mobil uygulamamız şu an yayında şeylerden indirilebilir.
0: Galiba onu en etkili kullanacağımız yol şu olur. Biliyoruz aslında pazar yeri uygulamaları var. Yani sürekli alışveriş evet. yaptığımız uygulamalar var. Biz ne yapıyoruz? Buralara kredi kartlarımızı tanımlıyoruz. Ve alışveriş yapacağımız zaman o tanımladığımız kredi kartlarımız üzerinden ya da bankamatik kartlarımız üzerinden biz o

0: ne yapıyoruz? Alışverişimizi rahatlıkla yapıyoruz. Burada da benzer bir sistem kurabiliyoruz değil mi? Yani mobilde ben kredi kartımı ya da banka kartımı tarif ettiğimde aynen alışveriş yapıyor gibi. Kurbansa kurban, efendime söyleyeyim, ya da diğer bağışlar. Bunları seçip sepete atıp sanki bir alışveriş yapıyor gibi davranıyor muyum? Yani
1: tabii
0: böyle
1: ki.
0: Bir şey
1: bire bir anlattığınız gibi hocam. Yani bir sepet mantığımız var. Buraya istemiş olduğunuz bağışların hepsini sepetinize ekliyorsunuz. Akabinde sürecinizi bir alışveriş platformundan tamamlar gibi tamamlayabiliyorsunuz. Hızlı ve çözüm odaklı güzel oldu bizim için de.
0: Elhamdülillah, hayırlı olsun.
1: Web sitemizle birlikte. Tabii
0: bol bereketli olsun.
1: Allah razı olsun. İki yönlü de kullanıyoruz. Hem ihtiyaç sahiplerimiz için bir takip edilebilir bir platform oldu bu. Yardımlarını takip edebiliyor. Bağışçılarımız da yine bağışlarını.
0: Öyle mi? Yani ihtiyaç sahipleri de kullanıyor?
1: İhtiyaç sahiplerimiz ve bağışçılarımız da kullanıyorlar.
0: Talep mi geçiyorlar? Nasıl oluyor? Bir talep sistemi mi var?
1: Yani ihtiyaç sahiplerimiz için bir başvuru sistemimiz var. Bu başvuru sistemi sonunda yapılan incelemeler neticesinde belli yardımlar kendilerine tanımlanıyor. Bu yardımların işte hangi periyotlarda kendilerine ulaştırılacağı ilgili bildirimler.
0: Banka hesabı gibi yardım hesabı var
1: aslında. Tabii yardım hesabı gibi düşünebilirsiniz.
0: Çok güzel ya. Maşallah diyelim. Vekalet konusunu nasıl aşıyoruz?
1: Vekaletle alakalı bağış platformu üzerinde vekalet metnimiz bulunuyor. Zaten bağış yapmadan önce kesinlikle o vekalet cümlesinin okunarak tiklenmesi gerekiyor. EFT havale bağışlarında ise
0: okunarak derken sesli kıraat anlamında.
1: Tabii. Yani oradaki
0: kendim duyacağım sesle onu tekrar etmem yetiyor mu?
1: Tekrar yeterli oluyor. Sonunda Beşir Derneği Kurban Komisyonu'nu kendinize ya da işte Zekat Komisyonu'na da ilgili komisyonu kendinize vekil tayin etmişsiniz. Bizim zaten tüm bağışlar sistemde ilgili komisyonların önüne düştüğü için vekalet sistemimizi halletmiş oluyoruz. Havale EFT yoluyla yine bağış yapılabiliyor derneğimize. Son olarak da temsilcilik ofislerimizden, temsilcilerimiz vasıtasıyla da derneğimize çok hızlı ve kolay bir şekilde bağışçılarımız bağışlarını ulaştırabilirler. Biz de onların mazlumlarla arasındaki el olmaya gayret ediyoruz. El olabiliriz inşallah.
0: Bir ara daha verelim. Aranın ardından yine devam edelim inşallah.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Efendim, Beşir Derneği'nden Birol Eken Bey'le birlikteyiz. Devam ediyoruz. Yardım Programları ve Sosyal Hizmetler Direktörü. Çok önemli bilgileri bizimle paylaşıyor Birol Bey, sağ olsunlar. Yani özellikle mazlum coğrafyalarla, Afrika'yla ilgili aslında farklı pencereler açılıyor. Yani bu vesileyle mesele sadece bir yere gidip yardım ulaştırma olmadığını, oradaki insana, oradaki coğrafyaya, oradaki toprağa, oradaki suya varana kadar ciddi bir temasın gerçekleştiğini böylelikle aslında anlamış oluyoruz. Bu elbette ki en doğru bakış açısı bu. Bir takım ezberlerden, bir takım kurgulardan, bir takım fotoğraflardan bizi kurtaracak olan şey bu gerçek temaslardır, hakiki temaslardır. Bu anlamda Allah razı olsun. Yani bu kadar yardımın içinde bu kadar detaylı raporlamalar yapabilmeniz, bu kadar detaylı analizler yapabilmeniz, bunlar ayrıca takdire şayan. Beşir her seferinde bizi hem şaşırtıyor hem şaşırtmıyor. Yani hem beklentimizi karşılıyor hem de şaşırtıyor bu yaklaşımlarıyla. Yani sanki burada bir yardım programı değil de bir aslında coğrafya, bir uluslararası ilişkiler programı yapıyor gibi oluyoruz her seferinde. Allah razı olsun. Şimdi bir şey daha merak ediyoruz. Oradaki imkanlar malum. Siz anlattınız aslında kurban dağıtım sürecini, etlerin dağıtım sürecini aslında anlattınız ama şu insan yine de birazcık anlamak istiyor. Mesela Afrika'da bu işin çünkü bir kesimden sonra bir parçalanması var. Dediğiniz gibi pay edilmesi var. Bu paylar

0: işte kilo kilo hesaplanması var vesaire, paketlenmesi var. Mesela o paket ne, neyle götürüyorsunuz, kim götürüyor, siz mi bütün etleri dağıtıyorsunuz? Mesela dediniz ki işte şu bölgede keseceksiniz, bilgi geliyor. Burada 10 bin insan var. Şimdi 10 bin insana tek tek ya da işte 5 bin aile ise buraya tek tek siz mi götürüyorsunuz? Onu da aslında bir dinlesek güzel olacak.
1: Aslında sürecimizin en başında biz tabii ülkelere gitmeden önce yerelde çalıştığımız partner kurumlarımızla birlikte belli bir fizibilite çalışması yürütüyoruz. İhtiyaç sahibi analizi yapıyoruz. İşte köyler, çevrede yaşayan mezaralardaki insanlarla alakalı. Bizim aslında yardım fişlerimiz var. Biz bu fişleri belirlemiş olduğumuz ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz öncesinde.
0: Kupon gibi.
1: Kupon gibi. Bu fişleri dağıtıyoruz ve ihtiyaç sahiplerini belirliyoruz. Akabinde işte örnek veriyorum 500 tane büyükbaş hayvan kesiyorsunuz bir bölgede. Buraya işte kaç insanlık, kaç ailelik et çıkacaksa o kadar aileyi davet ediyoruz. Ya da onların gelebilecek durumu yoksa onların bulunduğu köylere hemen kesim noktasında ekiplerimizi bölerek oralara belli araçlarla sevkiyat yapmaya çalışıyoruz. İşte kesimlerimizi tamamlıyoruz. Kesimlerimizi tamamladıktan sonra bir yandan biz kesimleri yaparken bir ekibimiz de kesilen hayvanların parçalanması ve aslında insanlara dağıtımının planlaması aşamasına geçiyor arka planda. Ciddi bir çalışma yürüyor. Kesim alanımızda da ciddi bir parçalama ağı oluşturuyoruz. Yani bizim aslında kesim bölümümüz işte hayvanların tutulduğu alan, kesim alanı ve dağıtım alanı olmak üzere 3 farklı bölümden oluşturuyoruz. Bu 3 alanda arkadaşlarımız aktif bir şekilde görev yürütüyorlar. İşte kesilen hayvanlarımızı büyük işte orada yapılmış olan tezgahlara, ahşaptan tezgahlar yapıyorlar. Tabii burada dağıtımını yapacağımız aileler, köylerden gelenlerden de destek alıyoruz. Orada kendileri gönüllü olarak gelip bize destek oluyorlar. İşte orada hayvanların parçalamasını yapıyoruz. Üçer, beşer, yedişer kiloluk paketlerde paketlemeye gayret ediyoruz. Paketlenen etleri işte tartı imkanımız varsa tartıyla tartıp işte aile sayısınca belirleyip akabinde de kupon olan ailelere dağıtmaya başlıyoruz. Önceliğimiz kupon olan ailelerin dağıtımını tamamlamak. Kuponları olmayan ailelere maalesef işte sona bırakıyoruz. Elimizde eğer et kalırsa yine onlara da dağıtıma devam ediyoruz. Kendileri gelemeyen köyler, uzak yerlere de
0: evet.
1: işte
0: ya da kişiler
1: tabii
0: olur.
1: Bizim arkadaşlarımızı, yereldeki arkadaşlardan bir iki kişi görevlendirip araçlarla işte 100 ailelik eti yüklüyoruz, gönderiyoruz. Yerelde dağıtımlarını yaptırıyoruz ve süreçlerimizi tamamlamaya çalışıyoruz.
0: Kıyamam. Yani 3-5 kilo mu abi?
1: 3 kilo, 5 kilo, 7 kilo bandında ailenin birey sayısına göre değiştirmeye çalışıyoruz. Şimdi ne kadar çok insana dokunabilirsek, fayda sağlayabilirsek, tabii. Medreseler, Kur'an kursları, yetimhaneler gibi kurumlara da biz kendimiz bizatihi işte hayvanları parçalatıp götürüp teslim etmeye çalışıyoruz. İşte ne kadar yemek üretim yapıyorsa, kaç öğrenci varsa ona göre bir sayı ve kilo belirliyoruz. Ona
0: aslında
1: göre teslim ediyoruz.
0: O çok kıymetli. Niye? Şimdi aslında mesela %70'i demiştiniz değil mi?
1: Evet.
0: Bu tür işte yetimhaneler, medreseler, okullar, kurslar dediğimiz yer %70'i
1: evet.
0: Buluyor. Şimdi bu şu açıdan çok önemli. Yani bugün elbette orada işte zaten ihtiyaç sahibi insanlara ulaşıyor. Ama kritik olan nokta şu. Buralarda insan yetişiyor.
1: Muhakkak.
0: Bey. Bunu düşünmeniz de çok ince bir şey. Çünkü yetiştirilen, yani kalifiye aslında insan kaynağına dönük bir yardım.
1: Evet.
0: Burada söz konusu. Yarın onlar çıktıkları zaman işte sizin bahsettiğiniz gibi köylerindeki maddi manevi ihtiyaçları gidermek için görev alacaklar. Yani oradaki kalkınmayı sağlayacak insanlar onlar, öyle değil mi?
1: Tabii.
0: Bu açıdan kıymetli,
1: öyle.
0: Kritik.
1: Yani bizim için yetimhaneler, medreseler, Kur'an kursları önemli noktalar. Hı hı. Talebeler önemli noktalar dediğiniz gibi. Gelecek için. Orada yetişen çocuklarımızdan bahsediyoruz. En çok bunlara destek olmalıyız ki bir şekilde buradan başlayacağız inşallah kalkındırmaya.
0: İnşallah. Şimdi bir merak edilen mesele daha var. Kurban kesimlerinden sonra bu bağışçılarınıza nasıl bilgilendirme yapıyorsunuz? Yapıyor musunuz?
1: Bizde bağış
0: gelmediği olursa mesela o bilgilendirme diyelim.
1: Ki. Şöyle bağış sürecinde başlıyoruz aslında bilgilendirmeye. Bir bağışçımız işte bize bir adet kurban bağışı, birisi kurban bağışı yaptığında öncelikli olarak bağış kabulüyle alakalı

0: kendilerine SMS gidiyor. Aynı zamanda işte dediğimiz gibi uygulamamızı kullanıyorlarsa ya da web sitemizden bağışçı profili oluşturup girdilerse orada hemen kendi bağışının ana durumunu görüntüleyebiliyor. Akabinde bu hisse kurbanının kesiminin yapılacağı ülke belirlendiğinde, ülkesine atandığında işte kurbanınız şu ülkede kesimi planlanmıştır diye bir ikinci bilgilendirme yapıyoruz. Akabinde de kesimler tamamlandığında işte sayın sizin kurbanınız işte Çat ülkesinde kesilmiştir. Çünkü namazını kılmak isteyen bağışçılarımız oluyor, evet, kurbanımız kesildikten sonra. Bunların bilgilendirmeleri en hızlı şekilde yapılmaya çalışılıyor. İşte internetimizin çekmediği, hattımızın çekmediği yerlerde bile biz bir an önce yani kestik bir şekilde onların bilgilerini genel merkeze ulaştırabileceğimiz önden işte nereden gönderebiliriz, nasıl internete ulaşabiliriz araştırmalarını bile öncesinde yapıyoruz aslında. Kesildiği an itibariyle aynı gün içerisinde bilgilendirmesini bağışçılarımıza yapıyoruz.
1: SMS de mi yapıyorsunuz?
0: Tabii tabii SMS bilgilendirmesi yapıyoruz. SMS'e şöyle
1: diyelim ki SMS gelmedi.
0: SMS şöyle
1: diyelim ki gelmedi. Olabilir.
0: Hani genel merkezimizle irtibat haline geçtiğinizde ilgili kesim yerine arkadaşlar sistemden kontrol edip size bilgisini verebilirler. SMS durumunda şöyle bir şeyle karşılaşabiliyoruz. Çok fazla bağışçımız olduğu için SMS'ler de blok halde gönderildiği için SMS'lerin SMS kutularındaki spam bölümüne düşme ihtimali olabiliyor.
1: Evet.
0: Spamlara düşüyor.
1: Çoklu gönderim olduğu için.
0: Evet. Bağışçılarımız ya bizim kurbanımız kesildi mi, mesajı gelmedi diye dönüşler yapabiliyorlar. Spam mesajlarını kontrol edip bir defaya mahsus Beşir Derneği spam değildir artık diye işaretlediklerinde ondan sonra kurumumuzdan gönderilen SMS'ler kendilerine ulaşabilir. Bir de ikinci bir durum var. Tamamen kullanıcıların kendi telefonlarını, hatlarını reklam mesajları dahil bu tarz tanıtım mesajlarına kapatmış olmaları operatörleri tarafından. Evet. Bunu kendileri yapmışsa eğer bizim mesajlarımız zaten otomatikman kendilerine maalesef düşmüyor. Bunun için de web sitemizde veya uygulamamız üzerinden bağışçı profillerinden de kurbanının kesildiğinden sonraki sürecini anlık takip edebilirler.
1: Bilgi aynı oraya şekilde, da düşüyor. Tabii, sadece bilgi SMS oraya da, olarak
0: tabii,
1: değil.
0: Bilgi panel üzerinden de kendilerinin profillerinden de ulaşabilirler. Kesinlikle.
1: Ben şunu biliyorum. Beşir'in gönüllü ağına bakarak söylüyorum bunu. Beşir gönüllüleri şu anda Türkiye'nin dört bir yanında, ülkemiz için söylüyorum, çalışıyorlar. Özellikle kurban bağışı organizasyonu için işte bağış toplama sürecinde aktifler. Şimdi aslında şuna teşvik etmek istiyorum. İnşallah bizi kıymetli gönüllerimiz seyrediyorlardır ya da dinleyeceklerdir. Bütün bu bağış sürecinde mümkünse insanlara, bağışçılara uygulamayı indirtelim. Öyle değil mi? Mobil tabii, uygulamayı indirtelim. Bu birçok yükü üzerimizden atacaktır. Yani orada çünkü kendi takibini düzenli yapmasını da sağlayacağız ve bizim için de bir kolaylık olacak.
0: Evet.
1: Çünkü bu uygulamalar ne kadar çok insana yayılırsa, ne kadar çok kullanılırsa, Allah korusun yani fark edemediğimiz bir takım arızalar vesaireler olabilir, değil mi? Sistemsel tabii geliştirme ki ihtiyaçları ortaya çıkabilir. Bu yaygınlık aslında bunu sağlayacak. Hem de bir teşvik olmuş olur. Yani eyvallah, insan her şey olabiliyor. Yolda giderken, aracınızla giderken başınıza bir şey gelebiliyor mesela. O an hemen hızlıca bir sadaka verme içinize geliyor. Çünkü insan başına bir şey geldiğinde ya da bir sıkıntıdan hemen o an kurtulduğunuzda hemen bir sadaka verme ihtiyacı geliyor. Bunu düşünüyorsunuz. O hızı sağlamak lazım.
0: Tabii
1: o
0: ki.
1: Kutuyu dijital ortamda bırakmak lazım. Herkesin cüzdanına, telefonuna bırakmak lazım diye düşünüyorum. Böyle de bir teşvik yapmak aslında bence
0: teşekkür
1: faydalı
0: ederiz.
1: Olur.
0: Çok yerinde.
1: Buralardan kullanalım. Biz de indireceğiz. Yani şu anda telefonum yanımda yok program dolayısıyla. Biz de hemen inşallah bu programdan sonra indireceğiz ve kaydımızı da yapacağız. Gerekli i̇nşallah tanımlamaları da yapacağız inşallah. Şimdi bir haberle, Beşir'in birçok organizasyonu, faaliyeti var. Çoğunlukla kurban dışında yurt içinde olduğunuzu biliyoruz. Siz de bunu ifade etmiştiniz. Bir haberle mesela bir örnek alana geçiş yapalım. Haberimizin başlığı kayıp çocuklar kurtarıldı. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda doğa gezisine çıkan iki çocuk ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda sağ salim bulundu. İhbar

0: üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarına Beşir Derneği ekipleri ve gönüllüler de destek verdi. Saat 02 sıralarında ormanlık alanda bulunan çocuklar gerekli kontrollerin ardından ailelerine teslim edildi. Evet, bir kurtarma operasyonu Beşir'den. Beşir arama kurtarma alanında da artık yani kendini ispatlamış durumda. Bu haberde bunu gösteriyor. Bu arama kurtarma meselesi bir defa doğal afetler dışında da böyle ihtiyaç olan meseleler değil mi?
1: Muhakkak.
0: Yani nerelerde ihtiyaç oluyor? Siz neler yapıyorsunuz? Yani bu arama kurtarma dediğimizde kapsam ne? Açık söyleyeyim. Yani siz arama kurtarma dediğinizde ne kastettiğinizi çok iyi anlıyorsunuz.
1: Evet.
0: Birol Bey. Ama biz çok iyi anlayamayabiliyoruz.
1: Tabii.
0: Bir kapsamını bizimle paylaşabilir misiniz?
1: Şöyle aslında afetlere müdahale diye nitelendirebiliriz genel kapsamlı. Tüm işte bu savaş sonrası bir duruma da belki müdahale etme olabilir. İşte bir kıtlık sonrasında da acil müdahale olabilir. Tabii ki bir doğal afet, deprem, sel, yangın, taşkın gibi durumlara da olabilir. Bu anlamda hazır olmaya çalışıyoruz mümkün mertebe. Ekiplerimiz sürekli eğitim halindeler. Yani ciddi eğitimler aldırtıyoruz. Beşir destek timleri kuruyoruz. İşte Safranbolu'daki çok net bir örnek bizim için bakıldığında. Safranbolu özelinde saat 11 sularıydı. İlgili temsilciliğimiz, orada Safranbolu temsilciliğimizdeki gönüllü temsilcimiz ve arkadaşlarımız bize ulaştılar. Dediler ki AFAD'dan bir çağrı var, biz acil aramaya çıkıyoruz. İki tane genç kardeşimiz kayboldu diye. Tevafuk elhamdülillah oradaki ekibimiz, kurmuş olduğumuz Beşir destek timi, Karabük ve Safranbolu çevresindeki ormanları ve arazileri çok iyi bilen bir ekipti. Bu vesileyle de işte kardeşlerimizi, o çocukları işte 11'den sonra işte 3-3,5 saatlik bir sürede elhamdülillah bulunmaları noktasında çok ciddi katkı sağladılar. Kardeşlerimizin bulunması noktasında. Biz arama kurtarma eğitimlerine çok özen gösteriyoruz ve önemli buluyoruz. Bununla alakalı hemen her ilimizde bir arama kurtarma ekibimizin olması noktasında çalışmalar yürütüyoruz.
0: Var mı peki şu anda?
1: Tabii şu an işte İstanbul orta seviye arama kurtarma ekibimiz var. Yalova'da bir ekibimiz var. Şanlıurfa'da bir ekibimiz var. Yaklaşık 30-40 ilimizde Beşir destek timlerimiz var. 4 kişilik, 5 kişilik ekiplerden oluşmuş mini ekipler aslında. Buradaki gayemiz de ana ekiplerin, ana akredite ekiplerin olay mahalline ya da afet noktasına gelene kadar 0. dakikada müdahale edebilmek. İşte Safranbolu'daki ekibimiz aslında bunun bir çıktısı.
0: Destek ekibiydi.
1: Destek timiydi. Buradaki ekibimiz hızlı bir şekilde Safranbolu'da olmaları hasebiyle kayıba hızlı bir şekilde müdahale ettiler. Hatta kardeşlerimizin de bir ağaç altında artık uyumak üzere olduklarını söylemişlerdi bize. Allah muhafaza. Uyusalar ve kimse bulamasa belki hipotermi vesaire işte soğuktan sebepli belki hayatları tehlikeye girecekti. İşte 0. dakikada müdahale edebilmeyi kolaylaştırıcı işte 5 kişilik 4 kişilik ekipler oluşturmaya başladık. Bunlarla ilgili eğitim süreçlerine devam ediyoruz. Hafif, orta ve ağır seviye ekiplerimizin yine eğitimleri devam ediyor. Kendi eğitici eğitmenlerimiz tarafından işte fiziki eğitimlerini veriyoruz. Akabinde AFAD tarafından sınava tabi tutuluyoruz malumunuz. Bu sınavlar akabinde de akredite oluyoruz. Tabii sadece arama kurtarma alanında da çalışmıyoruz. İşte afetlere müdahale noktasında AFAD'la akredite şekilde çalışıyoruz. Aynı zamanda Beşir Derneği beslenme akreditasyonuna da sahip. Yani afetlerde ve acil durumlarda beslenme hizmeti de sağlıyoruz. Bu alanda da işte Kızılay'la akredite bir şekilde.
0: Yani bu gıda dağıtımı değil, beslenme hizmeti dediğimiz beslenme şey hizmeti, gıda dağıtımına
1: gıda
0: bahsetmiyoruz.
1: Gıda dağıtımını da içinde kapsayan acil durumda işte afetin ilk acil müdahale kısmında insanların besin ihtiyacının karşılanması. Bu sıcak yemek diye nitelendirebiliriz aslında. Çorbasıydı, yemeğiydi, çayıydı. İşte afete müdahale eden ekiplerin iaşelerinin karşılanması, beslenmelerin karşılanmasını kapsayabilir. Ve Aile Bakanlığı'yla birlikte de psikososyal destek alanında da akreditiz. Üç alanında da aktif bir şekilde tam kapsamında bu üç ana kurumun çözüm ortamı.
0: Başka hangi kanallar var? Yani akreditasyon başlıklarına baktığımızda şimdi üç başlık saydınız ya.
1: Şu an için üç alanda

0: akreditasyon var. Biz bu üç alanda da akredite bir kurumuz.
1: Yani toplamda zaten üç alan var ve siz üçünde de.
0: Üçünde de akrediteyiz. Şu an yeni akreditasyonlar oluşturulmaya başlanıyor. Bunlar da işte AFAD tarafında. Örnek nedir? İşte dronlu arama akreditasyonu diye bir akreditasyon süreci mesela şu
1: aslında
0: an başlatıyorlar.
1: Aslında alt başlık gibi değil mi? Yani arama kurtarmanın
0: diğerlerinden bir... ayrıştırıp farklı bir akreditasyon alanında bunu yapmayı planlıyorlar. Yine bununla birlikte sadece sağlık alanında bir akreditasyon düşünceleri, planlamaları vardı. Bunların hepsini şu an üzerine çalışıyorlar. Yönetmelikleri yazılıyor. Çalıştayları yapılıyor işte.
1: Yani ilk yardım.
0: Sadece sağlık gibi. Alanında bir akredite yapalım. İşte UMKE tarzı diye düşünebiliriz belki. Çalışmalar var. Ama şu an ana şeyde baktığımızda kentsel arama akreditasyonu var. Depremde arama kurtarma akreditasyonu var. Beslenme akreditasyonu ve psikososyal destek noktasında akreditasyonlar var. Elhamdülillah biz kurum olarak bu üç akreditasyonumuzla ilgili kurumlarımızı sağlamış durumdayız.
1: Bu yani alandaki... Size teşekkür ediyorum. Yani belki 10. programdan sonra bu akreditasyon başlıkların tamamını aslında almış olduğunuzu daha yeni söylüyorsunuz. Yani işte bahsettiğim şey böyle bir şey. Maşallah diyorum. Yani maşallah. Sadece iş odaklı olmak böyle bir şey. Yani sadece yapmak böyle bir şey. Bunu hem bir sistem olarak söylüyorum hem bir espri olarak söyledim. Neden? Şimdi bakın mesela Beşir burada akredite dediğiniz zaman insanın aklına 10 tane başlık varmış da Beşir birini seçmiş orada uzmanlaşmış gibi geliyor. Zaten 3 başlık var ve Beşir 3'ünde de akredite. Yani maşallah diyoruz. Bunu da öğrenmiş olmaktan dolayı ben de çok mutlu olduğumu belirtmek isterim. Peki şimdi mesela bu destek timleri bu çok önemli sizin için.
0: Çünkü önemli.
1: Afetlerin çok olduğu, mevsimsel olarak da afetlerin çok olduğu bir coğrafyadayız. Bu destek timlerine katılmak isteyen insanlar olabilir. Diyelim ki işte köylerde efendim araziyi çok iyi bilen, dağları çok iyi bilen, ovaları çok iyi bilen, buralarda gezmeyi dolaşmayı seven delikanlılar vardır mesela. Efendim köyünde işte varsa hayvanlarını otlatmak için dolayısıyla bir tecrübesi olan vardır. Efendim yasal olarak avcılıkla ilgilenenler vardır. Mesela bunlar ülkemizde var, yerelde çok var ve çok işe yarayacak aslında.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Çok ciddi potansiyelimiz var bu anlamda.
1: Evet. Mesela bunlar gelip bu destek timlerinde... Bu özellikleri olan kıymetli vatandaşların bu destek timlerinde yer almak istesinler mi? Başvursunlar mı?
0: Tabii sizin vesilenizle biz de tekrar bir çağrı yapmış olalım. Bununla alakalı bulunduğumuz bölgelerde, illerde bununla alakalı çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle işte programımızı şu an izleyip bununla alakalı aksiyon almak isteyenler olur ise yine web sitemiz üzerinden gönüllü başvurusu alanından başvurularını yaparlarsa ilgili oldukları alana göre arkadaşlarımız kendilerine geri dönüş sağlayacaklardır. Ya da Beşir temsilcilik ofislerimize gidip bizzati yerinde bu işi hem görüp hem de bu gönüllü anın içerisine dahil olmak isteyen vatandaşlarımıza da
1: eğitimleri oluyor değil mi?
0: Tabii ki. Yani öncelikli olarak zaten tüm bu süreçlere başlamadan önce AFAD'ın belirlemiş olduğu online farkındalık eğitimlerini tamamlamaları gerekiyor. 6 farklı eğitim var. Bu eğitimleri tamamlamaları gerekiyor. Akabinde biz fiziksel eğitimlere başlıyoruz. İlk yardım eğitimleri yapılıyor. İşte yangın eğitimleri yapılıyor. Yanında işte kentsel arama kurtarma eğitimleri, suda arama kurtarma eğitimleri, işte çadır ve kampçılık eğitimleri. Yani ne derler? Ufku geniş bir eğitim süreci var. Bunların tamamını mümkün mertebe sağlamaya çalışıyoruz.
1: Şimdi şunu düşünüyorum ben. Mesela kamp yapmayı seven insanlar vardır. Ya da kamp yapmak isteyen insanlar vardır. Aslında bu türden yani hayırlı hizmetlere gönüllü olarak katıldığınızda alacağınız eğitimler bu anlamda size de çok fazla değer katar diyebilir miyiz?
0: Muhakkak. Yani bizim ana hedefimiz zaten şu. Hiçbir şey yapmayacak bile olsanız bizim şu an ülkemizde her hanenin kendi içerisinde afetlere müdahale noktasında AFAD'ımızın yani bir portalı var ve burada hiçbir ücret talep etmeden online 6 farklı farkındalık eğitimi veriliyor ve bu eğitimleri alıp bu sınavları online yapıp sertifika sahibi olduğunuzda birçok elhamdülillah kendi ailenizden başlayarak nasıl afetlerde korunabilirsiniz ve nasıl faydalı olabilirsinizi 3 aşağı 5 yukarı oturtuyorsunuz. Biz en azından bunu

0: çalışıyorsun. Herkes diyor en azından bu farkındalık eğitimlerini tamamlayın. Ki kendi hanenizden başlayarak faydalı olmaya başlayalım. Tabii bunun üstüne koymak isteyenler sizin dediğiniz gibi kamp yapmak isteyenler, işte trekkingçiler, avcılar, diğer alanlarda faaliyet yapanlar, hobi olarak bu işi yapanlar, bu sefer ne oluyor, bizim destek timlerimize ya da işte hafif, orta ve ağır seviye arama kurtarma ekiplerimize dahil olmak istiyorlar. Bu alanda eğitimlerini tamamladıklarında da sürecin içerisinde bulunuyorlar ve hizmet edebiliyorlar.
1: Harika. Şimdi geçtiğimiz günlerde, geçmiş olsun diyoruz, Samsun'da Havza ilçesinde su taşkınları yaşandı. Siz orada bulunmuş muydunuz?
0: Bizzat biz yoktuk ama ilgili bölge müdürlüğündeki arkadaşlarımız ve gönüllülerimiz, temsilcilerimiz orada afete müdahale noktasında ilgili kurumlara destek sağladılar. Hı
1: hı hı. Ne gibi katkılarınız oldu orada?
0: Yani oradaki taşkında işte evlerini su basan, evlerden işte tahliye çalışmalarına destek oldular arkadaşlarımız. Oradaki insanlarımızın tahliye edilmesi noktasında ciddi destek sağladılar. Yine işte acil durumda orada acil müdahalede beslenme hizmeti noktasında destek sağlamaya çalıştılar. Ve vatandaşlarımızın evlerinin, iş yerlerinin, hanelerinin temizlenmesi noktasında, yolların ve kamu yerlerinin temizlenmesi noktasında da gönüllülerimiz aktif bir şekilde çaba sarf ettiler. Buradan da hepsine teşekkür etmiş olalım.
1: Biz de tekrar teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Allah hizmetlerini kabul eylesin. Şimdi bir de sizin bir projeniz var. Yürüttüğünüz Kıyıdaki Hayatlar isimli bir proje. Yaşır Derneği'nin. Nedir efendim?
0: Kıyıdaki Hayatlar'da biz gerçekten ihtiyaç sahibi, bize başvuru yapmış ya da bize ihbar olarak gelmiş, hayata tutunmaya çalışan ailelerimizin hayatlarına ne kadar dokunabiliriz üzerinden gittiğimiz spesifik projeler. İşte bir ailemiz var, örneklendirmek gerekirse işte anne baba bir kazada vefat etmiş, bir kardeşimiz var başlarında, 14-15 yaşında bir abla var, 3 tane yetim kardeş var. Bir evleri var ama evleri yaşanılabilecek değil, annelerinden babalarından sadece burası kalmış. İşte biz burada bu aileyi, kardeşlerimizi ayağa kaldırabilecek ne varsa onu spesifik olarak orada önce yerelden başlayarak, akabinde de kamuoyuna tamamen duyuruya çıkarak destek olmaya çalışıyoruz. İşte evlerinin tüm tadilat, tamirat işlemlerini yapıyoruz. Eşyalarının yenilenmesi gerekiyorsa bununla alakalı çalışma yapıyoruz. O kardeşlerimizin eğitim süreçleri ya da iş süreçleriyle alakalı bir talepleri ya da ihtiyaçları, gereksinimleri varsa bunları çözme noktasında faaliyet yürütüyoruz. Ne yapıyoruz? Yine aileyi bir şekilde ayağa kaldırarak, aileden başlayarak toplumu ayağa kaldıracak bir proje yürütmeye çalışıyoruz. Bununla alakalı da yine web sitemizden başvuru yapılabiliyor. Aynı zamanda ihbarlar üzerinden de bizim ekiplerimiz bizzati gidip yerinde müdahaleyle, incelemeyle kıyıdaki hayatlar noktasında ailelerimize dokunabiliyoruz.
1: Müstakil bir sitesi mi var? Müracaatı nereden yapıyoruz?
0: Web sitemiz üzerinden.
1: Yine Beşir'den.
0: Tabii Beşir'den, yine web sitesi üzerinden. Yani
1: Kıyıdaki Hayatlar diye bir portal mı var? Nereden oluyor? Yani
0: ayrı ana bir başvuru sayfası üzerinden yapıyorlar. Akabinde bizim merkezden arkadaşlarımız iletişim kuruyorlar bu ailelerle alakalı.
1: Güzel. Allah yardımcınız olsun. Kaç yıl oldu demiştiniz? Bir 10 sene olmuş mudur Kıyıdaki Hayatlarla ilgili?
0: 10 senesi vardır, evet. 10 sene olmuştur.
1: Maşallah. Peki şöyle bir konuşmasak olmaz. Programın da sonlarına geliyoruz. Sizin vaktiniz de çok az. Çünkü
0: estağfurullah.
1: Nereye gidiyordunuz bu sene?
0: Bir programımız var tekrar. Bir toplantıya yetişecektik.
1: Bir de Tanzanya mıydı bu sene?
0: Bu sene Tanzanya.
1: Bu sene de Tanzanya inşallah yola gideceksiniz. Allah yardımcınız olsun.
0: Allah razı olsun.
1: Kurban organizasyonu için. Şimdi konuşmasak olmaz dediğimiz husus, dünyanın aslında kıyısında yaşayan insanlar, Gazze'li Müslümanlar, Filistinli Müslümanlar, kardeşlerimiz için söyleyeceğim. Bu malum savaş oldu, İran savaşı, İran-İsrail-Amerika savaşı filan. Dünyada böyle tuhaf bir sürekli her gün karşılıklı tehditler vesaire. Bir gündem değiştirme oldu, Gazze'yi unuttuk mu, ne oldu diye sorayım size.
0: Gazze bizim gündemimizde. Gazze'yi biz bugün unutmadığımız gibi dün de unutmadık. Bundan 15 yıl öncesinde de unutmadık. 15 yılı aşkın süredir aktif bir şekilde çalışıyoruz kardeşlerimiz için. Bizim için Gazze yardımları aktif bir şekilde devam ediyor. Son süreçte işte bu İran-Amerika savaşı vesairesi durumunda biz Gazze'deki son yaşam kompleksimizi bitirdik. Yaklaşık işte 105 çadırdan olmuş. Yani içerisinde işte WC'lerinin, lavabolarının, banyolarının, eğitim çadırları.

0: bulunduğu kompleksin inşaatını tamamladık. Çadırdan da olsa tamamladık. Burayla alakalı ciddi bir çalışma yürütüldü. En azından insanlara yaşayabilecekleri bir sosyal alan kurduk. Yine işte sağlık alanında olsun, beslenme alanında olsun aktif bir şekilde faaliyetlerimiz imkanlar dahilinde devam ediyor.
1: Çünkü buradaki imkanlardan kastı, yani, kastınızda şey, oradaki prosedür, işte oradaki işgalci yapıların nasıl diyeyim, müsaade ettiği ya da müsaade etmeye zorlandığı kadar aslında girebiliyoruz.
0: Evet, yani doğru değil mi? Yardımların içeriye sokulması.

0: bir başlık altında konuşulabilir. İşte belli, işte Mısır olsun, farklı ülkelerden olsun, sınır kapılardan sokulması. İkinci aşamada içeriden temin yöntemiyle yapılan yardımlarda, çünkü sınırlı bir içeride kaynak var. Bu sınırlı kaynağı da bir şekilde temin edip insanların hizmetine sunma noktasında bazı zorluklar yaşanıyor. Buna rağmen biz hani ya artık duralım, elimizi çekelim gibi bir şey söyleme lüksümüz yok. Mümkün mertebe azalmadan artırarak devam etmeye çalışıyoruz. İşte aşevlerimiz aktif bir şekilde yine hizmetlerine devam ediyorlar. Dediğim gibi yaşam alanlarının birincisini bitirdik. Yaklaşık işte 105 çadırımız vardı. Şu an ikincisi başlanıyor. İkincisi inşallah olacak. İnsanlara şu an işte yaşayabilecekleri, sosyal hayatlarını, aileleri birlikte sürdürebilecekleri müstakil bir yaşam sunma noktasında çalışmamız var. İmar ihya çalışmaları inşallah asıl gayemiz bu. Ama tabii ki tamamen ablukanın sonlanıp içeri güvenli insani yardım koridorunun açılıp girilmesi noktasında çok daha hızlanacaktır. Artık içerideki imar ihya çalışmalarına başlamamız lazım.
1: Yani şu an binaları, camileri,
0: tabii şu an çadır kentler oluşturuluyor.
1: Yani orada bir bina kerpiçten de olsa bir ev yapma imkanı şu an için yok mu?
0: Yani imkan var ama sonraki aşamada ne olacağını bilmediğimiz bir flu bir durum var. Yani işte ateşkes yapıldı diyoruz ama 3 gün sonrasında tekrar bombalar patlıyor. Ya bu bile artık bizim için normalleşti. Gazze'de yine şurada bombalar patlamış diyor haberlerde. Kulağımız duyuyor, gözümüz görüyor ama normalleşmiş oluyor bizim için. Ha diyoruz, yine mi bomba patlamış Gazze'de mi diyebiliyoruz. Bunu yaşıyoruz. O yüzden şu şehirdeyiz. Hani biz yapacağız. Onlar yıksa da biz yapmaya devam edeceğiz. Şu an çadırdan yapacağız. Bir sonraki aşamada kerpiçten yapacağız. Sonra gerekiyorsa çelikten, tuğladan yapacağız. Bir şekilde yapacağız Allah'ın izniyle.
1: Allah muvaffak etsin. Allah yardımcınız olsun. Evet, programın sonuna geldik abi. Sizin bulunmak istediğiniz bir çağrı var mı? Yapacağınız bir çağrı var mı? Son olarak sizin ağzınızdan bir çağrı olacaksa onunla kapanış yapalım.
0: Allah razı olsun. Öncelikli olarak teşekkür ederiz bu fırsat için. Tüm izleyicilerimize, bağışçılarımıza, bizi seven kurumumuzla bağı şimdiye kadar olmuş ya da belki şimdiden sonra olacak vatandaşlarımıza, bağışçılarımıza, içinde bulunduğumuz dönem hasebiyle bağışta bulunmaları noktasında rica ediyoruz. Yani başta da bahsettiğimiz gibi 11 milyondan fazla insanın açlıktan öldüğü bir dünyada elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bunun için alan elle veren eli buluşturma noktasında bize destek olabilirler. Bununla birlikte mazlum coğrafyaları unutmamaları noktasında rica ediyoruz. Başta Gazze, Suriye, Yemen, Bangladeş, Arakan, Afrika'nın birçok bölgesi. Buralara destek olunması noktasında biz tüm izleyenlerimizin, bağışçılarımızın oraya yardım ulaştıracak bir eli olmak istiyoruz. Destekleri için şimdiden herkese çok teşekkür ederiz. Sizlere de teşekkür ederiz bu fırsatı verdiğiniz için. Allah razı olsun.
1: Şereflendirdiniz. Böylesine önemli bir başlığı siz bizim adımıza, bizim için aslında üstleniyorsunuz. Şöyle çok kısa bir örnek vereyim. Allah cümlemizi muhafaza etsin. Kazadan, beladan, arızadan diyelim. Kendi aracımız arızalandığında onun sıkıntısını çok çekiyoruz. Onu bir an önce, bir arabanız varsa onu bir an önce hemen işler hale getirmek istiyorsunuz ve işte gözünüz hep arıyor, iyi bir yere götürelim, ustaya götürelim ama onu muhakkak çözelim. Şimdi burada bu öyle bir sıkıntı, problem ki bizim kendi rahatımız için çözmek istediğimiz o araba probleminden kat kat, milyarlarca kat daha önemli bir şey var. Bir insan problemi var, bir insan sorunu problemi var. Biz o araba kadar onu dertlenmiyoruz ama siz dertleniyorsunuz. Siz daha fazla dertleniyorsunuz. Bu yardımı yürüten kimseler. Bizim de burada dertleneceğimiz şey sanki böyle sanayide doğru yere gitmek, doğru adrese gitmek, doğru ustaya gitmek gibi bir telaşımız olur. Bu işin de doğru ustası, işte doğru doktoru, doğru hekimi Beşir'dir. Beşir gibi güzide kurumlardır. Bize düşen işin bu tarafı ve elbette maddi manevi yanınızda olmak. Bizi de ortak ederseniz bütün bu yardımlara biz de çok memnun oluruz. Hem dünyada hem ahirette yüzümüz güler. Allah yardımcı.

0: olsun diyorum efendim. Teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun.
0: Evet. Efendim programımızın sonuna geldik. İnşallah yeni bölümde yeni konu ve konuklarla sizlerle birlikte olmaya devam ederiz. Allah'a emanet olun efendim.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Saffetü Tefasir. Abdülaziz Umay. Saffetü Tefasir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bir önceki dersimizde Zilzal suresinin tefsirini okumuştuk. Bugünkü dersimizde Adiyat suresinin tefsirini okuyacağız. Adiyat suresi Mekke'de nazil olmuş Mekki surelerdendir. 11 ayet-i kerimeden oluşur. Musannif Hazretleri şöyle buyuruyor. Suretul Adiyat Mekkiyetun. Adiyat suresi Mekke'de nazil olmuş Mekki surelerdendir. Ve hiye tetehaddesu an hayril mücahidin fi sebilillahi teala. Bu sure Allah yolunda cihat edenlerin atlarından bahsedecek. Hine tughiru alel adai, düşmanlara saldırdıkları vakit. Feyusma'u leha inde aduviha bisur'atin savtun şedidun. Düşmanlara karşı hızlı bir şekilde saldırdıklarında şiddetli bir ses onlardan işitilir. وَتَقْتَحُ بِحَوَافِرِهَا الْحِجَارَةَ فَتَتَايَرْ مِنْهَا النَّارِ. Nalları taşlara değmesinden

dolayı taşlardan kıvılcımlar çıkartırlar. وَتُثِيرُ الْتُرَابُ وَالْغُبَارِ Toz toprak onların koşmalarından dolayı toz dumana karışır. وَقَدْ بَدَتِ السُّورَةُ الْكَرِيمَةِ بِالْقَسَمِ بِالْخَيْلِ الْغُزَاتِ Bu sure savaşlarda kullanılan atlara yemin ile başladı. İzharan li şerefiha ve fadliha indallahi teala bu hayvanların Allah katındaki faziletini ve şerefini göstermek için. Ne üzerine yemin buyurdu Allah azze ve celle ala ennel insane kafurun li ni'metillahi teala aleyhi. İnsanoğlu Allah Teala'nın kendisine vermiş olduğu nimetlere karşı nankör olması üzerine yemin buyuruyor. Cuhudun li alaihi ve fuyudi ni'amaihi Allah Teala'nın vermiş olduğu ihsanlarını ve bol nimetlerini inkar ederler. Ve huve mu'linun li hadha'l kufran ve'l cuhud bu insan bu inkar ve nankörlüğü bilinendir. Neyle biliniyor? Bilisani halihi ve makalihi. Hem halinden, durumundan hem de söylediği sözlerden. Kema tahaddeset an tabi'atil insan ve hubbihi şedid lil mal. Bu sure bu yemin ve yeminin cevabından sonra aynı şekilde bize nelerden bahsedecek? İnsanın tabiatından ve dünya malını çokça sevmesinden bahsedecek. Ve hutimeti suretul kerime bi beyani enne merci'al halaik ilallahi teala lil hisabi vel ceza. Sure sonunda bizlere insanların ahirette hesap ve ceza için toplanmalarını bildirerek son bulacak. وَلَا يَنْفَعْ فِي الْآخِرَةِ مَالٌ وَلَا جَاهٌ Ahirette ne şan, şöhret ne de mal hiçbir fayda vermeyecek. وَاِنَّمَا يَنْفَعُ الْاِيمَانُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحِ Ahirette fayda verecek olan şey iman ve salih ameldir. Bunları söyleyerek sure bitmiş olacak. Surenin tefsirine başlayalım. Estaizu billah. وَالْعَادِيَاتِ ضَبَحَا Ey اُقْسِمُ بِخَيْلِ الْمُجَاهِد۪ينَ الْمُسْرِعَاتِ فِي الْكَرِّ عَلَى الْعَدُوُ Düşmanlara hücum etmede süratli olan cihatlarda kullanılan atlara yemin ederim diye buyuruyor Allah Azze ve Celle. O atlar ki يُسْمَعُوا لِاَنْفَاسِهَا سَوْتٌ جَه۪يرٌ هُوَ الدَّبْحِ O atlar koştukları esnada nefeslerinin şiddetli bir sesi, gür bir sesi gelir. O sese Arap kelamında dabh denilir. Kale İbn Abbas radıyallahu anhuma İbn Abbas efendimiz şöyle buyuruyor. El khaylu iza adet qalet uh uh. At düşmanlara karşı koştuğu vakit uh uh diye bir ses çıkartır. Fezalike dabhuha. Bu çıkarttığı ses onun gür olan sesidir, nefesinin sesidir buyurmuş. وَهُوَ سَوْتُ أَنْفَاسِهَا عِنْدَ عَدُوِهَا Bu koştuğu esnadaki nefesinden gelen sestir. قال أبو سعود رحمه الله تعالى Ebu Suud Efendi bu ayetin tefsirinde أَقْسَمَ سُبْحَانَهُ بِخَيْلِ الْغُزَاتِ Allah Azze ve Celle bu ayeti kerimede savaşta kullanılan atlara yemin etti. اَلَّتِ تَعْدُوا نَحْوَ الْعَدُوِ وَتَضْبَحُوا دَبْحًا O atlar ki düşmanlara karşı koşarlar ve bir ses çıkartırlar. وَهُوَ سَوْتُ أَنْفَاسِهَا عِنْدَ عَدُوِهَا Bu da onların koştukları esnada çıkarttıkları sestir, nefeslerinden gelen sestir diye buyurmuşlar. Ayet-i Kerime şöyle devam ediyor. فَالْمُورِيَاتِ قَدَحَا Ey فَالْخَيْلُ الَّتِي تُخْرِجُ شَرَرَ النَّارِ مِنَ الْأَرْضِ O at ki yerden ateş kıvılcımları çıkartır. بِوَقْعِ حَوَافِرِهَا عَلَى الْحِجَارَةِ Nallarının taşlara değmesiyle. مِنْ شِدَّةِ الْجَرْيِ Ateş kıvılcımlarının çıkmasının sebebi de koşusunun çok süratli olmasıdır. فَالْمُغِيرَاتِ سُبْحَا Ey فَالْخَيْلُ الَّتِي تُغِيرُ عَلَى الْعَدُوِّ وَقْتَ السَّبَاحِ قَبْلَ تُلُوعِ الشَّمْسِ Yine ata yemin olsun diye buyurmuştu Allah Azze ve Celle. O at ki düşmanlar üzerine saldırır, sabah vakti güneş doğmadan.

önce. Kâlel Alusi rahimahullah, İmam Alusi şöyle buyuruyor. Hâzâ huvel mu'tâd fil gârât. Savaşlarda adet edilen budur. Kânû ya'dûne leylen li'ellâ yeş'ur bihimil adû. Gece vakti atlarla beraber giderler, düşman onları hissetmesin diye. Ve yehcumuna sabahan liyarau ma yatun ve ma yadharun. Sabah vakti ise hücum ederler, saldırırlar. Ne yapıp yapmadıklarını gözleri görsün diye, daha iyi savaşsınlar diye. Fe atharna bihi naq'a. Ey fe atharatil khayl el gubar el kesif li şiddetil adwi. O atlar çok hızlı koşmalarından dolayı toz toprağı kaldırırlar. Fil mevdi'i lezi agarna bihi, koştukları yerlerde çok hızlı koşmalarından dolayı toz toprak kaldıran atlara yemin olsun diye buyuruyor Allah Azze ve Celle. Fevasatna bihi cema'a. Ey fetevasatna bihi cumu'al a'da ve asbahna vasatel ma'rake. O hızlarıyla düşmanların topluluklarının tam ortasına giderler. Savaşın tam ortasına kadar gelirler. Hulase olarak şöyle buyuruyor musannif. Aqsama subhanahu ve taala bi aqsamin salasatin ala umurin salasa. Allah azze ve celle 3 kasemle 3 şeye yemin etti. Ta'zimen lil muqsami bihi, yemin edilen şeyin yüceliğinden dolayı. Ve huve khaylul mucahidin fi sabilillahi taala, yemin edilen şey de neydi? Allah yolunda yapılan cihatta kullanılan atlardı. Elleti tusra'u ala a'da'illahi ta'ala. O atlar ki Allah Azze ve Celle'nin düşmanlarına karşı hızlı bir şekilde hareket ederler. Ve taqdahun nar bihavafiriha. Onların nallarından kıvılcımlar çıkar. Ve tughiru ala al-a'da'i vakta sabahi. Düşmanlar üzerine sabah vakti saldırırlar. Fe tusirul gubar. Ve tozu toprağı kaldırırlar. وَتَتَوَسَّتُ الْعَدُوُ فَتُسِيبُهُ بِالرُّعْبِ وَالْفَزَعِ. Düşmanların ortasına kadar giderler. Onların kalplerine korku ve dehşet saçarlar. اَمَّا الْاُمُورُ الَّتِي اَقْسَمَ عَلَيْهَا. Allah Azze ve Celle ata yemin etti. Cihatta, Allah yolunda kullanılan, cihatta kullanılan atlara yemin etti. Peki ne üzerine yemin etti? Şu ayeti kerime bizlere söylüyor. İnnel insane li rabbihi lekanud. Ey innel insane lecahidun li ni'ami rabbihi taala. Muhakkak ki insanoğlu Rabbinin nimetlerini inkar eder. Şedidel kufrani, şiddetli bir nankörlükle Rabbinin nimetlerini inkar eder. Kale İbn Abbas radıyallahu anhuma, İbn Abbas efendimiz şöyle buyuruyor. Cahidun li ni'amillahi ta'ala, Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu nimetleri inkar ederler diye buyurmuş. Ve kâle el-Hasan rahimahullahu ta'ala, yazkurul mesâib ve yensen ni'am. O da bu ayetin tefsirine şöyle mana vermiş. O insan başına gelen musibetleri devamlı anlatır ama Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu nimetleri unutur, anlatmaz. Yani nankörlük eder. وَإِنَّهُ عَلَى ذَٰلِكَ لَشَه۪يدٍ. Ey وَإِنَّ الْاِنْسَانَ لَشَاهِدٌ عَلَى كَنُودِهِ. İnsan nankörlük yaptığına şahittir. Yani kendisi biliyor nankörlük yaptığını. لَا يَقْدِرُ اَنْ يَجْحَدَهُ. Bunu inkar edemiyor. لِظُهُورِ اَثَرِهِ عَلَيْهِ. Çünkü nimetlerin eseri onların üzerinde zahirdir, ortadadır. Bu apaçık, apaçık bellidir. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَد۪يدٍ. الْمُرَادُ بِالْخَيْرِ هُنَا. Burada hayırdan murat, el-mal, maldır. Ey, peki ayetin manası nedir? اِنَّهُ لَشَد۪يدُ الْحُبِّ لِلْمَالِ. Muhakkak ki o insan dünya malını çokça sever. حَرِيدٌ عَلَى جَمْعِهِ. Onu toplamaya dair hırslıdır. وَهُوَ لِحُبِّ عِبَادَةِ اللّٰهِ وَشُكْرِ نِعَمِهِ ضَعِيفٌ وَمُتَقَاعِسٌ. O insanoğlu Allah Teala'nın ibadetine, Allahu Teala'ya şükür nimetlerine karşı şükretmede zayıftır, gevşektir ve tembeldir. ثُمَّ

ba'da en addada aleyhi qabaiha af'alihi. Allah Azze ve Celle insanoğlunun yaptığı kötü fiilleri saydıktan sonra khawwafahu, onu korkuttu. Fakala subhanahu ve taala ve şöyle buyurdu. Efela ya'lemu iza bu'thira ma fil kubur. Ey efela ya'lemu hazal cahil. Bu cahil olan insan bilmez mi? İza uthira ma fil kuburi ve uhrice ma fiha min el amwat. O kabirde olanlar çıkartıldığı vakit ne olacağını bilmez mi? Ve hussile ma fis sudur. Ey ve cumi'a ve ubrize ma fis sudur. Kalpte gizlenen şeyler toplanıp aşikar edildiğinde ne olacağını bilmez mi? Onlar da nelerdir? Minel esrari vel khafayelleti kanu yusirrunaha. Bunlar da insanların gizlediği sırlar ve gizli olan şeylerdir. İnne rabbahum bihim yevme izin lehabir. Ey inne rabbahum lealimun bicemi'i ma kanu yesna'un. Muhakkak ki onların Rabbi, yani Allah Teala, onların yapmış olduğu her şeyden haberdardır. Her şeyi bilir. Ve mucazihim aleyhi evferal ceza. Onlara en layık şekilde, hak ettikleri şekilde cezalarını verecektir. Karşılıklarını verecektir. Ve innema husse ilmuhu bihim fi zalikel yevm, yani yevmel kıyame. Allah Azze ve Celle'nin bu bilgileri bilmesi kıyamet gününe has kılındı. Kıyamet gününde bilir diye söyledi ayet-i kerimede. Bunun sebebi nedir? لِأَنَّهُ يَوْمَ الْجَزَى. Çünkü kıyamet günü ceza günüdür, karşılık günüdür. Dünyada yapılanların karşılığının verildiği gündür. بِقَصْدِ الْوَعِيدِ وَالْتَهْدِيدِ. Burada Allah-u Teala'nın o günde, özellikle o günde bildiğini vurgulaması, insanoğlunu tehdit etme ve korkutmak içindir. فَهُوَ تَعَالَى عَالِمٌ بِهِمْ فِي ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَغَيْرِهِ. Yoksa Allah Azze ve Celle o günde ve diğer bütün zamanlarda her şeyi bilendir. Şimdi Kari'a suresinin tefsirine başlayacağız. Kari'a suresi de Adiyat gibi Mekke'de nazil olmuş Mekki surelerdendir. Bunun da ayet-i kerimeleri 11 tanedir. Musannif Hazretleri yine kelamına sureyle alakalı kısa bilgi vererek başlamış. Şöyle buyuruyor. Suretul Kari'ati Mekkiyetun. Kari'a suresi de Mekke'de nazil olmuş surelerdendir. Ve hiye tetehaddesu anil kıyameti ve ehvaliha. Kıyamet ve kıyametin içindeki dehşet verici olaylardan bahseder. Vel ahire ve şedaidiha. Yine aynı şekilde ahiretten ve ahirette gerçekleşecek şiddetli olaylardan bizlere bahseder. Ve ma yekunu fiha. Ve o günde olacak olan olaylardan bahseder. Min ahdath ve ehvalin izamin. O büyük olan dehşet verici olaylardan bahseder. Kehurucun nasi minel kuburi. İnsanların kabirlerinden çıkması gibi. Ve intişarihim fi zalikel yevmir rahib. O çetin günde yayılmaları gibi. Kel ferâşil mutatayir. Sağa sola uçuşan kelebekler gibi yayılmış bir şekilde. El muntaşir huna ve hunake. Sağa sola darmadağın olmuş bir şekilde, yayılmış bir şekilde kabirlerinden çıkarlar. Yeciûne ve yezhebûne alâ gayri nizamin. Gidip gelirler ama bir tertip, bir nizam üzere değil. Peki bunun sebebi nedir? Min şiddeti hayratihim ve faza'ihim fî zâlikel yevmil asîb. O dehşet verici olan gündeki korku ve hayretlerinin şiddetli olmasından dolayı. Yani akılları tam yerinde olmayacak o şiddet ve dehşetten dolayı. Kema tehaddeset an nasfil cibali ve tetayuriha. Yine bu sure aynı şekilde dağların yerinden sökülüp havada savrulmalarından bahsedecek. Hatta tusbiha kesufufil mumbetil mutetayir fil havai. Havada atılmış uçuşan yünlere benzerler. Onlar gibi olana kadar böyle havada uçuşurlar. Ba'de en kânet sulbeten râsikaten fevkal erdi. Yeryüzünde çakılı bir şekilde, sabit bir şekilde olduktan sonra havada uçuşan yün parçaları gibi olurlar. Ve kad kurinet beynen nâsi vel cibâli. Bu surede insanla dağları beraber getirildi. Tembihen ala te'siri tilkel

Kari'ati fil cibal, o sarsıcı olayların dağlara etki etmesine dikkat çekmek için. Hatta sarat kesufu fil menduf, atılmış yün gibi olana kadar böyle havada uçuşacaklar. Böyle olunca dağlar ki insanlara nispeten hem cüssü olarak hem de sağlamlık olarak sağlam olan bu yapıtlar, böyleyse, bu hale geldiyse, فَكَيْفَ يَكُونُ حَالُ الْبَشَرِ فِي ذَٰلِكَ الْيَوْمِ الْعَصِيبِ, o çetin günde, dehşet verici günde dağlar bu şekilde geldiyse insanların hali nasıl olur? Buna dikkat çekmek için. وَخُتِمَتِ السُّورَةُ الْكَرِيمَةِ بِذِكْرِ الْمَوَازِينَ, bu sure vezinleri yani tartıları zikrederek son bulur. اَلَّتِي تُوزَنُوا فِيهِ بِهَا اَعْمَالُ النَّاسِ, o vezinler ki, tartılar ki, insanların amelleri orada tartılır. وَانْقِسَامِ الْخَلْقِ اِلَى سُعَدَى وَاَشْقِيَا, yine vezinlerden bahsedecek ve aynı şekilde insanların ikiye ayrılacağından amellerine göre, ya Said veya da Şakî, Said demiştik cennet ehli olacak veya da Şakî cehennem ehli olacağını, o amellerinin tartılması sonunda belli olacak. Hasbe thikalil mevazin ve khiffetiha, o tartıların kendi amellerinin ağır veya hafif olması hasebince. Ve summiyetis suretul kerime bil kari'a, peki bu sureye kari'a suresi denildi. Neden bu sureye kari'a suresi denildi? لِأَنَّهَا تَقْرَعُ الْقُلُوبُ وَالْأَسْمَعُ بِهَوْلِهَا وَشَدَائِدِهَا, çünkü o günde şiddetli olaylar ve dehşet verici olayların olmasıyla kalpler ve kulaklar sarsılır. Sarsıldığından dolayı bu da sarsan Kari'a suresi diye isimlendirilmiştir. Tefsirine geçelim. Estaizu billah. El-Kari'atu mel-Kari'a, ey el-kıyame, kari'adan maksat burada kıyamettir. Ve eyyü şeyin hiyel kıyame, kıyamet dediğimiz şey nedir? İnneha fil fezaati vel fehame, o kıyamet korkutuculuk ve büyüklükte, bihaysu la yudrikha hayal, öyle bir seviyede ki insanın hayali ne kadar düşünürse düşünsün onun o dehşet vericiliğine ulaşamaz. وَلَا يَبْلُغُهَا وَهْمُ insan, insanın vehmi yine onu düşünecek seviyeye ulaşamaz. فَهِيَ اَعْذَمْ مِنْ اَنْ تُوْسَفْ اَوْ تُصَوَّرْ, vasıflandırılacak yani kendisinin özelliklerinin anlatılacağı veya da tasavvur edilebilecek, düşünülebilecek şeylerden daha yücedir. ثُمَّ زَادَ فِي التَّفْخِيمِ وَالتَّهْوِيلِ لِشَأْنِهَا, daha sonra Allah Teala kıyametin şanını yüceltmek için ve onun dehşet verici olaylarını yüceltmek için ziyade etti. Fekale subhanehu ve teala ve şöyle buyurdu. Ve ma edrake mel kari'ah. Ey, eyyü şeyin e'lemeke ma şe'nül kari'ah. Kari'anın yani kıyametin şanını, durumunu sana bildiren şey nedir? Fi hevliha ve şiddetiha alen nüfus. Nefislere karşı olan o dehşetinden, o şiddetinde onun durumunu sana bildiren şey nedir? İnneha la tufzi'ul kulube fehasbu. O sadece kalpleri korkutmakla kalmaz. Bel tu'essiru fil ecramil azime. Büyük olan, cüssesi, cürmü büyük olan şeylerde de tesir eder. Fetu'essiru fis semavati bil inşikak. Semavata da tesir eder kıyamet. Sema yarılır. وَفِي الْاَرْضِ بِالْزَلْزَلَ, yeryüzüne tesir eder, yeryüzü depremle, sallanmayla, sarsılmayla sarsılır. وَفِي الْجِبَالِ بِالدَّكِّ وَالنَّسِفِ, dağlara da tesir eder, onları yıkıp yerle bir eder. وَفِي الْكَوَاكِبِ بِالْاِنْتِثَارِ, yine yıldızlara da tesir eder, onları dökülmeyle onlara tesir eder, onlar dökülürler. وَفِي الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ بِالتَّكْوِيرِ وَالْاِنْكِدَارِ, güneş ve aya yine tesir eder, onlara da sarılması ve kararmasıyla onlara tesir eder. اِلَى غَيْرِ مَا هُنَالِكَ, artık bulunan bütün cürümlere, ne kadar büyük olursa olsun cürümü, hepsine tesir eder. قَالَ اَبُوْ سُعُودُ رَحِمَهُ اللّٰهِ, İmam Ebu Suud Rahimahullah şöyle buyurur. سُمِّيَتِ الْقِيَامَ قَارِعَةً, kıyamet kari'a diye isimlendirildi. لأنها تقرع القلوب والأسماع.

Çünkü o kıyamet kalp ve kulaklara korku salar. Bifununil ehvali vel efza, korku verici ve dehşete düşürücü şeylerin çeşitliliğiyle kalplere ve kulaklara korku saldığı için kari'a diye isimlendirilmiştir buyurdu. Vel ma'na, ayetin manası şu şekildedir. Eyyü şeyin acibin hiye fil fekameti vel feza'a. Hangi şey büyüklük ve korkutuculukta bu kıyamet gibidir? Thümme ekkede hevleha ve feza'ataha bi kavlihi. Daha sonra Allah Teala bunun o büyüklüğünü, o korkutucu olaylarını tekit etti. Şu kavliyle. Ve ma edrake mel kari'ah. Bi beyani hurucuha an daireti ulumil halqi. Bunu neyle tekit etti? Bu kıyametteki yaşanacak olaylar insanların bilgisinin dışında olduğunu bizlere beyan ederek. بِحَيْثُ لَا تَكَادُ تَنَاوُلِهَا دِرَايَةُ اَحَدٍ. Öyle bir şekilde ki hiçbir insanoğlunun aklı onu anlamaya ulaşamaz. Ulaşmaya yakın bile olamaz. وَبَعْدَ هَذَا التَّخْوِيفُ وَالتَّشْوِيقُ اِلَى مَعْرِفَةِ شَيْءٍ مِنْ اَحْوَالِهَا. Yine o kıyamet gününün hallerinde olan herhangi bir şey bilmeye dair bu korkutma ve teşvik etmekten sonra جَاءَ التَّوْضِيحُ وَالْبَيَانُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى. Tevdih yani açıklama, Allah Teala şu ayeti kerimeyle açıklama getirdi. Yani oradaki olaylardan bizlere bahsetti. Şöyle buyurdu. ذَلِكَ يَحْدُثُ عِنْدَمَا يَخْرُجُ النَّاسِ مِنْ قُبُورِهِمْ فَزِعِينَ. Kıyamet günü ne zaman gerçekleşecek? Mahşer günü. İnsanlar kabirlerinde korku dolu bir şekilde çıktıkları esnada. كَأَنَّهُمْ فَرَاشٌ مُتَفَرِّقٌ. O insanlar farklı farklı yönlere uçuşan kelebekler gibi. Munteşirun huna ve hunake, sağa sola yayılmış bir şekilde. Yemucu ba'duhum fi ba'din, bazıları bazılarına girmiş bir şekilde, yani karışmış bir şekilde olurlar. Min şiddetil feza'i vel hayreti, o korkutucu olaylardan ve yaşadıkları olayın hayretinden dolayı bu şekilde olurlar. Kâle Râzi rahimahullah, İmam Râzi şöyle buyuruyor. Şebbeha Teala el-halqa vaktel ba'thi hâhuna bil faraşil mebthûs. Allah Teala bu ayeti kerimede insanları ba's esnasında uçuşan kelebeklere benzetti. Farklı farklı yönlere uçuşan kelebeklere benzetti. Ama ve fî ayetin uhra bil ceradil munteşir. Ama farklı bir ayette de çevreye yayılmış, birbirine girmiş çekirgelere benzetti. Emma vechu şebehi bil faraş. Kelebeklere benzetme yönüne gelince diyor. فَلِأَنَّ الْفَرَاشَ اِذَا ثَارَ لَهُمْ يَتَّجِهُ اِلَى جِهَةٍ وَاحِدَةٍ. Kelebekler, onlar hareket ettikleri vakit, onlar bir yöne doğru uçuşmazlar. بَلْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا تَذْهَبُ اِلَى غَيْرِ جِهَةِ الْاُخْرَى. Hatta her biri diğerinin uçtuğunun farklı yönüne doğru uçar. فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ اِذَا بُعِثُوا فَزِعُوا. Bu şekilde benzetmeyle bize neyi gösterdi? İnsanoğlu mahşerde kabirlerinden çıkartıldıkları vakit farklı farklı yönlere doğru dağılacaklar. Bu benzetme bize bunu gösterdi. وَاَمَّا وَجْهُ التَّشْبِيهِ بِالْجَرَادِ. Çekirgeye benzetilmesine gelince insanoğlunun فَهُوَ فِي الْكَثْرَةِ يُصْبِحُونَ كَغَوْغَاءِ الْجَرَادِ. Onlar diyor çoklukta aynı çekirgelerin kalabalığı gibi olurlar. يَرْكَبُ بَعْدُهُ بَعْدًا. Böyle neredeyse birbirlerinin üzerine çıkacak şekilde kalabalık olurlar. فَكَذَٰلِكَ النَّاسِ اِذَا بُعِيسُ. Aynı şekilde insanlar da diriltildikleri vakit يَمُوْجُ بَعْدُهُمْ fi بَعْدٍ. Bazıları bazılarının üstüne geçer, yani birbirlerine böyle karışırlar. كَلْ جَرَادِ, çekirge gibi. Kekavlihi Teala, Kehf suresi 99. ayet-i kerimedeki Allah Teala'nın şu ayet-i kerimesinde olduğu gibi وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوْجُ فِي بَعْدٍ. O günde bir kısmını terk edeceğiz, bırakacağız ve birbirlerine karışacaklar diye buyurmuştur. Bugünkü dersimiz buraya kadar. Bir sonraki dersimize kaldığımız yerden devam ederiz inşallah. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

Saffetü Tefasir. Abdülaziz Umay. Saffetü Tefasir.

Bizlerimiz 17. yüzyılda mikroskobun gelişmesi, kar kristallerindeki o muhteşem sanatın insanoğlu tarafından görülmesini kolaylaştırdı. 19. yüzyılın sonlarına doğru geliştirilen fotoğraf makinesi ise kar merakları için ayrı bir sevinç kaynağı oldu. 1885'te Amerikalı Wilson, kar kristali fotoğrafçılığının öncülüğünü yaptı ve yaklaşık 50 kış, evet yanlış duymadınız, 50 kış kendi çiftliğindeki küçücük barakasında tek başına çalıştı. Isının sık sık sıfırın altına düştüğü ve şiddetli kar fırtınalarının insanın içine işleyen soğuğuna karşı koymaya çalıştığı barakasında ilkel kamerasıyla kar şekillerinin sayısız ve harika tasnifini gerçekleştirdi. Wilson'ın dünyanın her yanında kaynak olarak gösterilen bu çalışması 2000'den fazla kar kristalinin fotoğrafını ihtiva ediyordu. Evet, son derece soğuk bir havada kar tanelerini fotoğraflamaya çalışırken Wilson'ın karşılaştığı problemleri bir düşününüz. Gökten birbirinin ardı sıra inen kar tanelerinin erimesini Wilson o günün imkanlarıyla geciktirebilmiş ve fotoğraflarını çekmeyi başarabilmişti. Sonraki yılların kar otoritelerinden biri New York Üniversitesi Atmosfer İlimleri Araştırma Merkezi Direktörü Weekend Schaefer'dı. İlk çalışmalarını evindeki buzdolabında sürdürmüştü. Kar kristallerini yakalayıp resmini çekmekte geliştirdiği teknik temel olarak kabul edildi. Bütün bu çalışmalar kar kristalleriyle ilgili şu gerçeği ortaya çıkarıyor efendim. Kar kalınlığının 25 santimetreyi bulduğu bir yerde 2 metrekaredeki kar taneciği sayısı 1 milyonu geçebilir. Ve insan parmağındaki iz gibi hiçbir kar kristali birbirine benzemez. Gökten inen sayısız kar tanesi arasında tıpatıp aynı ebatta, aynı şekilde ve aynı sayıdaki molekülde olan kristal şimdiye kadar bulunamamıştır. Profesör Doktor Mehmet Kaplan diyor ki, İkinci Dünya Savaşı sıralarında hapse atılan bir yazarın hapishane avlusunda bulduğu bir çakıl taşı hakkında yazdığı 2 sayfalık bir yazıyı okumuş ve hayret etmiştim. Yazar, bizim için alelade bir şey olan çakıl taşında kainatı seyrediyordu. Yunus, benim bir karıncaya ulu nazarım vardır, der. Gerçek sanatkar varlığa ulu nazarla bakar ve zerrede Allah'ı görür. Wilson'ın kar kristallerinin fotoğrafını çekebilmek için yaptığı fedakarlıklar, bu uğurda harcadığı 50 yıl, ilahi sanatın bir eserini daha seyretmemizi sağladı. İlim bizi Allah'a götürüyor. Çalışmak ve fedakarlık ilmin temelini oluşturuyor muhterem dinleyicilerimiz. Maria Mitchell şöyle diyor. Bir tabiat kanununu ifade eden her bir formül Allah'ı öven bir ilahidir. O halde ilahilerimize bu ilahileri de katalım. Dahası katmak zorundayız. İlim Allah'ın sırlarını ve onun koyduğu kanunları keşfetme sanatıdır. Bu sanatın sanatkarına öyle muhtaçız, öyle hasretiz ki. Başka bir düşünür, her sanat insanın güç bir işte kudretini seve seve harcamasıyla başlar diyor. Kudretinizi seve seve harcayacaksınız. Yoruldun, dinlen diyenlere Victor Hugo'nun cevabını tekrarlayacaksınız. Dinlenmek için önümde bir ebedi

Kendilerini seslendiren bir hedef adamından daha muhteşem bir manzara azdır herhalde. Siz kar tanesinden dersinizi alırken, Wilson'ın 50 kışından da dersinizi almayı unutmayın. Görüyorsunuz, kar tanesinden ders almamız, kar tanesinde ilahi sanatı seyredebilmemiz, 50 kışı soğuk bir barakada geçirmeyi göze almakla mümkün oluyor. Kar tanesinin hayranlıkla seyredilebilmesi için önce mikroskobun, sonra fotoğraf makinesinin icat edilmesi gerekiyor. Sonra bir Wilson gerekiyor. Sonra Schaeffer gerekiyor. Uzun kışlar gerekiyor. Hedefler belli, adam gerekiyor.

Kelebeklerin kanatlarındaki harf ve rakam şeklindeki şifreleri çözmeye çalışanlardan biri olan Dr. Arthur Shapiro, "Yaptığımız araştırmalar sadece bir esrar perdesini aralamaktan ibarettir," diyor. Esrar perdesini aralayanlar, perdenin ötesindeki hazinelere de kavuşuyorlar. Esrar perdesini aralamakta teşkilatsız, isteksiz, gayretsiz davrananlar, böyle davranmayanların gerisinde kalıyorlar. Çünkü onların hazineleri olmuyor.

Batılı bir düşünür güzel bir tavsiyede bulunmuş. Başkası üzerine hüküm vermeden önce kendiniz üzerine hüküm veriniz. Evet, başkası üzerine hüküm vermeden önce kendiniz üzerine hüküm veriniz. Bu ne işe yarar? Kendiniz hakkında vereceğiniz hüküm, başkası hakkında vereceğimiz hükmün ağırlığını hafifletebilir. Bizi yersiz, zamansız, haksız hükümlerden koruyabilir. Mesela bir insanı hemen tenkit etmeye başlamadan önce kendimizi bir yoklasak, belki de tenkitten vazgeçmemiz gerekir. Birisi hakkında tembeldir hükmünü vermeden önce kendinize sorun. Acaba ben yeterince çalışkan mıyım? Göreceksiniz ki büyük ihtimalle o tembeldir hükmünü rafa kaldırma mecburiyeti duyacaksınız. Yine maddi ve manevi meselelerinin hepsini halledememiş birisi hakkında hüküm vereceğiniz zaman dönüp kendinize bir bakmakta fayda var. Ben meselelerimin hepsini hallettim mi? Benim eksikliklerim yok mu? Diyelim ki kendiniz hakkında vereceğiniz hüküm çok olumlu oldu. O zaman da olgunluğun yardımı koşup gelecek ve yine sizi başkası hakkında ağır hükümler vermekten koruyacaktır. Kaldı ki kendisine samimiyetle inceleyen birisinin başkaları hakkında ağır hükümler verebilecek gücü ve zamanı pek olmayacaktır. Profesör Doktor Ali Nihat Tarlan bir ipek böceği hikayesi anlatır. Birisi ipek böceğini tohum halindeyken görür. İpek böceği nedir sorusuna onun verdiği cevap şudur. Göze ancak görünebilen darı tanesi gibi bir şey. İpek böceğini yerde sürünen bir kurt halindeyken gören ikinci adam aynı soruya, İpek böceği ağır ağır hareket eden pek çirkin bir kurtçuktur cevabını verir. Üçüncü adamın ipek böceği tarifi, ipek böceğinin yumurta halidir. İpek böceği dut dalları arasında ufak, ipek bir yumurtadır der. Dördüncü adam ipek böceğini gördüğünde, ipek böceği artık kozasından çıkmıştır. O da, ipek böceği bir nevi kelebektir tarifini yapar. Hakkında hüküm vereceğiniz insanları birer ipek böceği gibi düşünebilirsiniz.

İnsanın şartları sürekli değişen bir yolculukta olduğunu göz ardı ederseniz, bir ipek böceğine o bir kurçuktur, çirkindir deme hatasına düşebilirsiniz. Öyleyse insanlar hakkında hüküm vermeden önce kendi geçirdiğiniz safhalara bir göz atmanız ne kadar faydalı olur. Sizin çirkin bir kurçuk ya da dut dalları arasında yumuşak bir yumurta safhanız olmamış mıdır? Biz hakkında ağır hükümler verdiğimiz birçok insanın karşımıza bizim hakkımızda ağır hükümlerde bulunmayacak bir olgunlukta çıktığına şahit olmuşuzdur. Profesör Doktor Ali Nihat Tarlan'ın bize öğüdü şu: olaylar meydana gelişleri esnasında bazen önemli, bazen önemsiz, bazen çirkin, bazen faydalı, bazen güzel görünebilir. İlk sebebi bilmeden, varacağı neticeyi tahmin dahi edemeden son hükmü vermek hiç de doğru olmasa gerektir. O çirkin kurçuğun ipek gibi çok değer verdiğimiz, çok güzel bulduğumuz bir mal üreten bir fabrika olacağını nereden bilebiliriz?

Her mağlubu kınamayınız muhterem dinleyicilerimiz. Siz daha her savaşı görmediniz. Başkaları hakkında konuşmaya girişmeden önce kendiniz hakkında konuşmaya başlayınız. Bakın bakalım bir başkası için söylemeyi düşündüğünüz sözlerden geriye ne kalacak? Ana rahmindeki çocuğa bu dünyanın güzelliklerinden ne kadar bahsetseniz boştur. O, dünyanın bir zindan olduğunu iddia edip duracaktır. Hakkında hüküm vereceğiniz insan ana rahminde kalmış olmasın. Öyleyse bırakın önce doğsun, büyüsün. İlahi kelam buyuruyor ki, andolsun sizi evvela yarattık, sonra şekil verdik. Tefekkür ne güzel nimettir. Siz de onu yapacaksınız.

Başkaları hakkında hükme varırken hoşgörülü olamayışımız, suçladığımız kimsenin hareketlerinin arkasındaki gerçekleri bilmeyişimizdendir. Şu Çin atasözünü hiç unutmamalıyız. Anlatamamaktan değil, anlayamamaktan korkun. Günlük hayatımızda peşin hükümlerle yol çıktığımızdan, dostlarımızın bile atlarını lekeleme tehlikesine düşeriz. Hükümlerimizde aceleci olmayalım ve hoşgörümüzü kaybetmeyelim. Acele hükme varmadan kendimize soralım. Ben de onunla aynı şartlar altında bulunsaydım, onun kadar hatta daha beter olamaz mıydım? Karşınızdaki hakkında bir hükme varmadan önce her şeyi bilip bilmediğinizi bir kontrol edin. Yanlış bir hükmü kabul etmek, o hükmü vermek kadar sorumluluk yükler. Bir profesör, dört köşe beyaz bir kağıdı tahtaya yapıştırdıktan sonra ortasına kurşun kalemle bir nokta koyar ve öğrencilere sorar. Bana ne gördüğünüzü söyler misiniz? Herkes bir ağızdan siyah bir nokta diye cevap verir. Profesör ikinci sorusunu sorar. Hiçbiriniz koskoca beyaz kağıdı görmedi mi? Kendinizi başkalarının iyi yanlarını görmeye alıştırın. İyiliğin dedikodusunu yapın. Böylece kendi ruhunuzun da huzura kavuştuğunu göreceksiniz. Başkasını kötüledikten sonra aynaya bir bakın. Yüzünüz ne kadar da yorgun, asık, sevimsiz değil mi? Sonra biri hakkında iyi şeyler düşünün. Göreceksiniz, yüz hatlarınız gevşeyecek, bakışınız sevimleşecektir.

Adamın adı Hank Decker, Amerikalı. 1983'te tek başına ufak bir tekneyle San Francisco'dan Hawaii'ye gitmiş. Bu kadarla kalsa iyi, 1986'da Büyük Okyanus'u aşmış. Hank Decker bu defa Atlas Okyanusu'nu bir baştan bir başa geçmeyi denemiş. Amerika nire, İngiltere nire.

Hedefe 90 mil kala küçük teknesi su almaya başlayınca telsizle imdat istemiş, varıp kurtarmışlar. Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi ne var bunda konuşacak, konu mu kalmadı demeyin. Hank Decker 58 yaşında ve anadan doğma kör. Lütfen sarsılın. Hepimiz bu inatçı adama bakıp hizaya gelmek zorundayız. Decker diyor ki, yakında gene deneyeceğim. Atlas Okyanusu'nu da geçmek zorundayım. Niye zorunda peki? Sıcak evinde otursa ya. Gözü açıklar televizyon seyredip dedikodu yaparken kafayı okyanuslara takmak da neyin nesi? Evet, öyle demeyin. İnsan azmiyle güzel. İnsan kendisini yenerken ve aşarken güzel. Bu adamı sadece ilkokul çocuklarına değil, politikacılara, iş adamlarına, eğitimcilere, yaşayan herkese öğretmek gerek. İşte bunun adı cesarettir. Bunun adı irade gücüdür. Yaşamanın ta kendisidir. Muhterem dinleyicilerimiz, sağır müzisyenlerin beste yaptığı, kolsuz ressamların ayakla resim çizdiği bilinir. Fakat yaşlı bir amanın dünyayı fete çıkışı müthiş bir örnek değil mi? Düşünce tembelleri, hareket tembelleri doğrulun. Hank Decker sizi çağırıyor. Nereye? Herkesi kendi okyanusuna, imkanların son sınırına, yaşamanın ve başarmanın tadına. Büyük insan yoktur, azimli insan vardır. Ve azimli insanlar tek başına okuldurlar. Onlarsız olamayız. Bizde de bu abide karakterler eksik değil efendim. Yanına 40 yiğit toplayıp 93 harbine koşan Kara Fatmalar, tek başına silahlanıp Yunanlı'ya karşı savaşan Emir Ayşeler, elde satır Rus işgalcilerine kafa tutan Erzurumlu Nene Hatunlar, inanılmaz derecede yiğit Anadolu kadınlarıdır. Gökçen Efe'yi, parti pehlivanı, Yörük Ali'yi, sütçü imamı irade sembolü olarak bilmek ve tanımak zorundayız. Büyük öncüleri, gerçek kahramanları sık hatırlayalım.

0: Günün Ötesi.
1: Duran Şahin.
0: Günün Ötesi.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Kaç girişi olmalı bir şehrin? Bir günde tas tamam buyur edecek, belki de ömrünü feda edecek kaç giriş bulmalı insan kendine? 3-5 bina, 1-2 çeşme yetmiyorsa akan nehrine, dağına, ovasına doğru yola koyulmalı. Toplu taşıma duraklarından başka bir durak daha bulmalı. Erenlerin izini sürebileceği, ata yadigarın ne varsa kavuşabileceği, niyeti buysa misafirin, bir tekkeye varmalı yolu ya da bir türbeye. Belki başka bir girişi daha vardır şehrin, cenk meydanlarına buyur edileceği, şanlı tarihini okuyabileceği. O vakit ya bir kalenin omzuna yaslanmalı ya da bir minareye uzatmalı nazarları. Göçmenlerin de buyur edildiği başka bir giriş, başka bir kapı. Ben de buralıyım demek için ne gerekir insana? Bir komşu selamı, bir garibin duası buralı yapmalı bizi. Evvelde neyse insan, şehirde bir adetin yaşatılması gibi evvelini yaşatmalı. Kuşların, nehrin, vaktinde solup vaktinde yeşeren cümle nebatatın ve hatta dört mevsimin adetine şahit olmalı bir şehirde. Meydanlarını doldurmak, bir ağacın gölgesine sığınmak ya da bir bankta soluklanmak yetmemeli bize. Bir şairin dizesinde nehrini bulmalı, bir kuşun kanadına asılıp dağına konmalıyız. Ne varsa bizi yoran hepsinden vazgeçip gök kubbeye sarılmalı, oradaki bir sedaya tutulmalıyız Sakarya gibi. Kadim iki dostu buluşturan nehrin kıyısına, yuvaları sıra sıra dizilmiş sokaklarına, her gün yüzlerce insanın önüne serildiği caddelerine, bin bir bereketli dört kıyıyı süsleyen ağaçlarına bir kartpostaldan değil, seyyah olup ayağımızdaki tozdan bakmalıyız. O vakit dört mevsimini gördüğümüz bir şehirden ayrılıp, beş vaktiyle ağırlayacak Sakarya'nın kapısını çalmalıyız. Bir sabah vakti, en derinine kurulacağımız bir yer bulduk Sakarya'da. Orhan Camii'nin bizi

0: buyur edişiyle 16 saat 2 dakikalık bir yolculuğun ilk durağına kavuşmuş olduk. Bir durak değil aradığımız sadece. Kıyamda sırtımızı huzurla yaslayacağımız bir mabedin hikayesi. Bir fethin ardından toprağa secde mekanı kılan Allah'a şükrederek varıyoruz şimdi secdeye.
1: Rabbimiz buyuruyor ki size rızık olarak verdiklerimizden sizden birinize ecel gelmeden evvel infak edin. Sonra ecel geldiğinde şöyle der: ey Rabbimiz, ecelimizi birazcık geriye tehir eyle de فَاَصَّدَّقَ وَاَكُمْ مِنَ الصَّالِح۪ينَ, tüm iyilikleri, sadakaları yerine getireyim ve salih denen kullardan olayım. Fakat Cenab-ı Hak وَلَنْ يُخْبِرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا, Allah elbette vakti gelen nefse asla izin vermeyecek, tehir etmeyecek, müsaade etmeyecektir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır buyuruyor.
0: Namazın ardından hatırımıza düşen bilgileri bir bir okuyalım bu mabedin önünde. Sakarya'nın merkezinde bulunan Orhan Camii, Orhan Gazi adına silah arkadaşı Konur Alp Bey tarafından yaptırılmıştır. Kesme taştan yapılan cami dikdörtgen planlıdır. Bugünkü Orhan Camii, ilk yapılan cami ile yapı itibariyle benzemez. Minarenin üzerinde yazılı 1316-1318 tarihi, yapının 2. Abdülhamit Han tarafından yeniden yapıldığı tarihi gösterir. 1330'lu yıllarda yapıldığı tahmin edilen caminin ilk halinde çantı tekniği ve beşik örtüsü çatı kullanılmıştır. Yenileme çalışmalarında ise çatı tarzı korunmuştur. Kubbesiz olan caminin ahşap çatısı kiremit örtülüdür. Yakın tarihe kadar beton avluyla çevrili caminin duvarları kaldırılmış, çevre düzenlemesi yapılmıştır.

Bir kızıl goncaya bakıp andıklarımızı bir velinin nazında yad etmeye gidiyoruz şimdi. Sakarya'ya adını veren, nehrine yolunu gösteren veliyi nerede bulabiliriz diye sorduk. Erenler Tepesi'ni gösterdiler bize. Vaktiyle bir Sakar Baba varmış diye başlayalım o halde. Rivayete göre günün birinde Sakar Baba adlı bir ermişin yolu buraya düşmüş. Sakarya Nehri üzerindeki beş köprüden geçerken kendisinden ücret istenmiş. Sakar Baba parası olmadığını söylediyse de kimse oralı olmamış. Geçiş izni istemiş ama izin verilmediği gibi hakaret de işitmiş. Dede eliyle Kirazca köyü yönünü göstererek bir dua okumaya başlamış. Daha duası bitmeden nehir yatak değiştirerek Sakar Baba'nın gösterdiği ovanın başka yönünden akmaya başlamış. Ve yine bir rivayete göre o günden itibaren yeni yatağından akan bu ırmak halk arasında Sakarya Nehri adını almış. Ve o gün bugün Erenler Tepesi'nin eteklerindeki türbede yatan ermişin Sakar Baba olduğuna inanılmış. Sakarya Nehri'nin kıyısındayız işte. Her şey akar. Su, tarih, yıldız, insan ve fikir. Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir. Rabbim isterse sular büklüm büklüm burulur. Sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur. Anadolu Oğuz Türklerinin tarihini, halini, geleceğini işte bu dizelerle hatırlatıyor Necip Fazıl Kısakürek. Bir şairin bakıp da göremediklerimizi gösterdiği yerde.

Fırat ve Kızılırmak'tan sonra Türkiye'nin üçüncü en uzun nehridir Sakarya. 824 kilometre uzunluğundaki nehrin bir kolu Afyon'un Bayat Yaylası'ndan, diğer kolu Eskişehir Çifteler'den doğar. Porsuk, Ankara, Kirmikçayı ve Çarksuyu önemli kolları. Karadeniz'e dökülene neler gördü kim bilir diyerek okumaya başlıyoruz her bir kıvrımını. Akan su değil de koskoca tarih. Bir dolu insan ve yüz binlerce ömür bu nehirden. Seyyahların, erenlerin ve muzaffer İslam neferlerinin bu sudaki aksini izliyoruz şimdi. Tarihin dilinden en iyi köprüler anlar deyip geçmişin izini Justinianus Köprüsü'nde görmek niyetindeyiz. Hatırımıza düşenleri bir bir okuyalım o halde. Justinianus Köprüsü, geç Roma döneminden kalma Sakarya Nehri üzerinde bir taş köprüdür. Yapı, Doğu Roma İmparatoru Justinianus tarafından 527-565 yılları arasında başkent Konstantinopolis ile imparatorluğun doğu vilayetleri arasındaki ulaşımı kolaylaştırmak için inşa ettirilmiştir. Tarihçilere göre Sakarya Nehri üzerinde daha önce 4 köprü daha yapılmıştır. Ancak nehir akıntısı bu köprüleri yıktığı için Justinianus tarafından 5.si yapılmış ve bu köprü 5 köprü olarak adlandırılmıştır. 8 kemerli, 529 metre uzunluğunda olan köprünün üzeri büyük, düzgün taşlarla döşenmiştir. Suyu ve mesire alanlarıyla meşhur bir şehir Sakarya. İnsanoğlunun ruhunu her dem taze kılacak nimetlerle dolu. Sadece Sakaryalılar için değil, bizim gibi yollara düşenlerin de soluklanabileceği bir yer aradığımızda burada buluyoruz kendimizi. Çark Değirmeni'nin asırlık türküsünü dinliyoruz şimdi. Değirmen, Çark Suyu üzerine 1581-1585 tarihleri arasında Ada Karyesi'nin ihtiyacına yönelik yaptırılmış. İlerleyen dönemlerde yenilenen, eklemeler yapılan değirmenden günümüze yalnızca Çarkın kulesi muhafaza edilebilmiş. Suyun yumuşaklığından gelen ünü ülke sınırını aşmış. Çark Deresi'nin kıyısında olan bu mesire alanı ise Sakarya denince ilk akla gelen yerlerden biri. Şu anki güzelliklerinin yanında bizlere tarihi olma sıfatını da unutturmuyor. İçerisinde Luna Park ve hayvanat bahçesi olan mesire kazlarıyla meşhur. Nasibimiz neyse onu almak niyetindeydik burada. Biraz huzur ve biraz da istirahatti nasibimiz.

beş vaktin aralığında hem anı biriktiriyor hem de benzerini başka bir yerde göremeyeceğimiz güzellikleri resmediyoruz. Sakarya'nın kuzeyinde Karasu ve Kaynarca ilçeleri arasında yer alan Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük longoz ormanı da işte bu güzelliklerden biri. İstikametimizi sabit kılıp yeşilin bütün tonlarını görebileceğimiz yollardan geçiyoruz şimdi. Acarlar longozunun genişliği 250-1250 metre, uzunluğu 7,5 kilometredir. Ülkemizde nadir bulunan Subasar Orman ekosistemiyle 1998 yılında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun aldığı kararla birinci derece doğal sit alanı olarak koruma altına alınmıştır. Gölde bir kısmı endemik olan bitki ve hayvan türleri yaşar. Özellikle göçmen kuşların kışlama alanıdır. Orman alanında diş budak, kızıl ağaç, kayın, kara

türleri yaygındır. Çocuk felci tedavisinde kullanılan göl soğanı ticareti, Kaynarca köylüleri tarafından yapılıyor. Longoz'da yayın, kızıl kanat, sazan balıkları, çevrede tavşan, tilki, gelincik, doğan ve sincap yaşar. Su menekşesi yurdumuzda endemik bir tür olarak yalnızca Acarlar Gölü'nde bulunur.

Yeşilin her tonunu çaldık resmimize. Sıra geldi maviye. Sakarya'nın Karasu ilçesi hem doğal güzellikleri hem de tarihi yapılarıyla sadece bizim değil, yurt dışından gelen misafirlerimizin de çekiyor dikkatlerini. Kim istemez ki bir şehirde tarihle doğayı aynı karede görmeyi?

karasu, denizi, kumsalı, acarlar longozu, maden deresi kanyonu, küçük boğaz gölü Sakarya nehrine açılan ağzıyla muazzam bir resmin ahengini barındırıyor içinde. Bir anda Frigya dönemine uzanan tarihinden, Orhan Gazi tarafından Osmanlı topraklarına katıldığı yıla, 1322'ye gidiyoruz. Ve tekrar seyretmek istiyoruz günümüzdeki haliyle bu resmi.

güzelliğini yitirmeyen bir yere. Maden deresine varıyor yolumuz Karasu'da. Derenin sesini dinleyerek yürüyüş yapmak ve güzel bir kır sofrası kurmak için ideal bir yer burası. Durmadan akan şelalesi ve mağarasıyla tarihe tanıklık ediyoruz bir yandan. Oldukça sık bir ormanlık alanın ve derince bir vadinin içinde akan derede alabalık ve sazan balığıyla birlikte olta balıkçılığı da yapılıyor.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: 5 vaktin 2. aralığından girmek için istikametimiz Rüstempaşa Camii. Yol boyunca Kanuni Sultan Süleyman ve Veziri Rüstempaşa'nın Sakarya'daki izini merak ediyoruz. Merakımız Sakarya'daki bu mabede vardırıyor bizi.

Öğlen namazını kıldığımız Rüstempaşa Camii hakkında şu bilgileri okuyoruz şimdi. Kanuni Sultan Süleyman'ın damadı Rüstempaşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. Bir külliye olarak cami, imaret, hamam ve kervansaraydan oluşan yapının yapım tarihi 1555-1561 yıllarıdır. 1719 yılında yörede meydana gelen büyük bir deprem sonucu külliye harap olmuştur. Söz konusu kervansaray ve camiden günümüze gelebilen sadece minare kaidesidir.

Şimdi bir başka vaktin koşuşturması bekliyor bizi. 3 saat ve 51 dakika varken cebimizde niyetimiz Sapanca Gölü'nü görmek.

Saman dağlarının eteklerinde biriken bu gölün kıyısını bir vaktin ilk durağı sayıyoruz. Dağlarda inen küçük derelerin dibindeki kaynaklardan beslenen göl, damlanın bereketine inandırıyor bizi. Yıl boyunca 12 takımdan 28 familyaya 69 kuş türü gözlemlenmiş burada. Huzurun diğer adı nedir diye sorsanız, işte burayı gösteririz size.

Şimdi göçmen kuşların kanadına takılıp diğer durağımıza doğru yola koyuluyoruz. Mahmudiye köyünde Hasan Fehmi Paşa'yı huzur bekçisi yapan bir camiye ilişiyor gözümüz. Bu köye gelmişken cami hakkında şu bilgileri okumalı şimdi. Hasan Fehmi Paşa tarafından yaptırılmıştır. Yapıya adı verilen Hasan Fehmi Paşa, Gürcistan'ın Batum kentinde doğmuş, çocukluğu Mahmudiye köyünde geçmiş, devlet yönetiminde valilik, gazetecilik, nazırlık, milletvekilliği, meclis başkanlığı ve çeşitli diplomatik görevlerde bulunmuş, İstanbul'da vefat etmiş bir devlet adamıdır. Caminin ana giriş kapısı üzerinde yer alan tek satırlık kitabeden yapının 1887 tarihinde yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Mahmudiye'den Uzunkum köyüne idi yolculuğumuz. Şimdi ise Rahime Sultan Camii'ndeyiz. Sapanca'nın iki güzelinden biri. Hatırımıza gelen bilgileri sıralayalım o halde. Cami 1892 yılında Sultan Abdülmecit'in eşi Rahime Sultan tarafından yaptırılmıştır. Yığma taş tuğla mimari usulü yapılan binanın ön cephesinde kemerli pencereler bulunmakta. İçi oymalarla süslü olup günümüzde özgün yapısını koruyan sayılı camilerdendir. Ön cephede orta pencerenin üzerinde Sultan Abdülmecit'in tuğrası bulunmaktadır. Caminin minberi o dönemden kalma orijinal yapıdadır. Şehrin merkezinden ayrı tutan yaylasıdır elbet. Sakarya'nın yaylalarına gitmek için bir vaktin bereketine sarılıyoruz şimdi. Yeşilindeki güzelliği daha önce görmediğimiz bir rengi göstersin, başka bir havayı teneffüs ettirsin bize. O halde istikametimiz Hendek ilçesi. Hendek'ten sonra Kurtuluş Köyü'ne kıvrımlı bir yolla varırsınız. Köyden sonra büyük gürgen ağaçlarının altından, küçük bir derenin kenarından yürüyerek ulaşırsınız buraya. Çiğdem Yaylası, Elmacık ve Abant Dağları'ndan başlar ve Akyazı Ovası'nda sona erer. Adından da anlaşılacağı gibi ilkbahar ve sonbaharda çiğdemlerle kaplıdır. İlkbaharda açtığında var gel, sonbaharda açtığındaysa çek git diye isimlendirilir. Çiğdemler burada takvim niyetine kullanılır. Var gel açtığında mevsim değişmiştir. Köye hareket gelir, yollara düşülür, varmak, gitmek gerekir. Çek git açtığındaysa soğuklar kapıdadır. Aşağı inmek, çekip gitmek lazımdır. Köye dönülür. Yaylanın doğusundaki karışık orman örtüsü ve flora zenginliği ise şaşırtabilir sizi. Orman altı bitki türlerine gelince, işte burası başlı başına bir kitap konusudur.

Şimdi Dikmen Köyü'nden uzanıyoruz başka bir yaylaya. Buradaki evlerin müthiş bir güzelliği var. Ahşap mimariyi korusa da saç kaplamalar yaygınlaşmış. Etrafı yüksek çam ağaçlarıyla çevrili. Yaylanın kuzeyindeki çam dağlarında kayın, kestane, ıhlamur, diş budak ve köknar ağaçları var. Sık ormanlar

Sakarya'nın en yüksek zirvesinden şehrin manevi durağını görebileceğimiz Akyazı'yı arıyor gözümüz. Abdülkerim Hazretleri Medineli bir sahabi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesine nail olmak için oğlu Ali ile birlikte İstanbul seferine katılır. Akyazı'dan geçerken vefat edince işte buraya bir türbe yapılır. Varlığıyla Sakarya'nın toprağına bereket, havasına tazelik kattığı besbelli. Türbesinde okuduğumuz Fatiha bir kıyam vaktini hatırlatıyor bize. Vaktin üçüncüsüne girmek için bir başka semte çeviriyoruz yönümüzü. Namazın ardından cami ile ilgili şu satırları okuyalım şimdi. Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sırasında Vezir-i Azam'ı Yunus Paşa tarafından 1517 yılında yaptırılan Yunus Paşa Camii, kubbesi kurşun kaplı olduğundan halk arasında Kurşunlu Camii diye anılmaktadır. Cami kesme taşlardan kare bir plan üzerine inşa edilmiştir. İnce yontu küfeki taşından inşa edilen bu eser, Mimar Sinan'ın eseridir. Ana giriş kapısının üzerindeki kitabede Rad suresinin "Sabrettiğinize karşılık size selam olsun" mealindeki 24. ayeti yazılıdır. Bahçesinde şadırvanı olup, caminin sol yanında ve arka bahçesinde bir hazire vardır.

hoş sohbet yerler bulmalıyız kendimize. Bir köy ya da bir ilçeyle hasbihal edilebilir bu şehirde. Evleri, sokakları ve tarihi çınarının konuştuğu, alıp bizi bir medeniyetin en derinlerine götürdüğü yerdeyiz. 2 saat 7 dakika varken cebimizde gezmek vakti Taraklı beldesini.

Hıdırlık Tepesi ve Taraklı Hisarı'nın yamaçlarındaki vadide, yöreye has mimarinin izlerini taşıyan evler bulunuyor. Bu evlerin büyük kısmı 300 yıllık. Evlerin en büyük özelliği Osmanlı şehir dokusunu oluşturan tarzda 3 katlı olması. Daracık ve Arnavut kaldırımlı sokaklarında yük taşıyanların dinlenmeleri için bulunan dinlenme taşları hayli dikkatimizi çekiyor. Görünürde bir yükümüz olmasa da yılların omzumuza yüklediği telaşı kenara bırakıp biraz soluklanalım şimdi. Buradan başka bir dinlence yerine gidiyoruz. 700 yıllık çınar ağacının anlatacakları var besbelli. O anlatmadan gölgesindeki serinlikte biz tercüman olalım kendisine. Osmanlıların bilinen en büyük özelliklerinden biri topraklarına kattıkları yeni yerlere çınar ağacı dikmeleriydi. Bu çınar ağacının da böyle bir gelenek sonucu dikildiği düşünülüyor. Ağaç her ne kadar sonraki süreçte büyük bir yangına maruz kalmışsa da fazla hasar almadan kurtarılmış. Şükür ki nasibimizde varmış görmek.

Türk mutfak geleneğinde tahta kaşığın tarihi Selçuklulara kadar dayanıyor. Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lugati Türk'te geçen kaşuk ve kamuç sözcüklerinin bugün kullandığımız kaşığın karşılığı olduğu biliniyor. Sözlüklerimizde onlarca deyime konu olan büyüklerin

0: ailemizin maharetli ellerinin şefkatli dokunuşlarla tuttuğu tahta kaşıklar şimdilerde Taraklı'da yapılmaya devam ediyor. Bir geleneğin türküsünü tutturuyor, bir eli mahir kılıyor. Halde ustasından dinleyelim tahta kaşıklardaki emeği.
1: Biz bu kaşık sanatından meşgul oluruz. Genellikle zamanımızı bu işten çalışarak geçiririz yani zamanımızı. Aynı zamanda bu köyde şok değil ama tarım faaliyetleri, hayvancılık da var. İşte bunun yanı sıra bu kaşık sanatında icra ederiz yani yapmaya çalışırız. Biz 10 yaşımızda babalarımızın yanında başlardık çocukken. Hemen hemen o zamanlar başladık işte. Ben 60 yaşındayım. 50 senedir bu işi içindeyiz yani yapıyoruz bu işi. Tahta kaşık bunun adı yani. Adı tahta kaşık. Bizim çevremizde ormanda olduğu için yaylamız falan. İşte bizim büyüklerimiz, babalarımız, dedelerimiz ormandan bunun ham maddesini temin edip bu sanata alışmışlar. Biz de bu şekilde buna alıştık işte. Boş zamanlarımızda genelde kış aylarında bu işin üzerine daha çok dururuz. Başka fazla bir iş de olmadığı için. Yani bu işle uğraşırız, yaparız bu işi yani. Tahtası bu büyük kayın ağaçlarından böyle tomsak deriz. Böyle kaşık boyunda keseriz yuvarlak 50-60-40 kuturun ağaçlardan. Aynı zamanda odun cinsi ağaçlardan da olur da ama kayın ağacı işleriz genelde. İşte bunu yarma deriz böyle baltayla falan şaklama yaparız aynı odun gırağı gibi. Şakladıktan sonra taslak haline getirir böyle baltayla veya keser aletine. Taslak haline işte bu gördüğümüz şekilde taslak haline gelen kaşığı aletlerinden işte burada gördüğümüz aletlerinden işleriz yani keserinden içini dışını. Ondan sonra bıçak iyi denen aletle var onlarından. Yani sonuçta bu kaşığı bu hale yapılmış hale getiririz yani çalışarak. Baltadan başla işin özü. Ondan sonra bu keser diyelim. Bundan başla. İşte keserle çalışmaya başlarız. Taslak halinde falan. Tek metre hafif ölçüleri de var sapına falan. Bir sistemleri var. Burada mesela kertisi var. Burası kaşık için mesela. Az uzunu var kepçe için mesela şurada. Bu tarafında. Yani kepçe olduğu zaman bu ayardan yaparız. Yani. Ölçüsü var yine yani biraz. Göz kararı tamamen. Ama şeyde atölyede de şeritte olan kaşıklarda mecburi ölçülü yapmak zorunda. Yani aynı ebatlı çıkar burada kalınlığı. Bu kaşık görüldüğü gibi değil. Kaşığı herkes yapamaz ya. Kaşık basit ama herkes bunu sapın ortasına getiremez ya. Biraz da kabiliyet meselesi. Kabiliyeti olan insanlar biraz da eli yatkın insanlar yapabilir biraz yani. Yaş ağaçtan yaparız da şunlar yaştı mesela. Şimdi mesela içini biraz daha şey yapacağız. Bunun adı da iyidi deriz. İçini biraz daha temizlemek için yani. Ağzı bir çarpmına iyi kesmesi lazım. Böyle basit kesmeyen bir şeyle de bu işte yürümez yani, olmaz yani. Bunun adı bıçak. Kaşık bıçağı. Biraz da yonmak denir yani. Keserinden kabasını alırsın. Bundan da incelerini biraz. Herkesin kaşığı ayrı olur. Hiçbiri birine benzemez. Aynı öbür şeylerde olduğu gibi. Hiçbiri aynı olmaz yani. Nasıl insanları tanırsın? Ahmet, Mehmet bu adam Samsun'dan Hasan dersin. Başka öyle bir Hasan var mı? Yok. Aynı onun gibi. Kaşık da öyle yani bir yerde. Bu işte Hacı Mustafa'nın kaşığı. Bu Ziya'nın kaşığı diye böyle belli olur yani. Kesin. Temizleme aleti perdah denir. Yani biraz da ağacı parlatmak. Pürüzlerini biraz daha gidettirmek yani. Kademe kademe böyle. Kese bıçak derken böyle gidiyor ya. Ondan sonra kaşığı yapılmış hale getireceğiz.

Vaktin akşamından önce biraz daha gezmeli bu şehri. Bir yayla daha aramalıyız, gördüklerimizi Serip anlatacak. Belki de bir fotoğraf yakalamalıyız. Dağların eteklerinde seyrine doyum olmayacak. Saman dağlarına soralım o halde. Neredeymiş bu fotoğraf? Karagöl yayla.

Karagöl Yaylası, 567 hektar genişliğindeki alanıyla, bol oksijenli havası ve soğuk içme sularıyla doğal bir tedavi merkezi. Çok eski bir yerleşim merkezi olan yaylanın civarında, Roma dönemine kadar uzanan, izleri zor da olsa görülebilen tarihi kalıntılar var. Bir vaktin batışından bir vaktin doğuşuna, akşamın serinliğine kavuşmak üzereyiz burada. Yayladan ayrılıp Büyük Esence Orhan Camii'ne yolculuğumuz. Büyük Esence ve Küçük Esence köylerinin arasında bir tepenin ardında mezarlığın içinde buluyoruz bu tarihi camiyi. Akşam namazını kıldığımız camiden sonra 1 saat ve 23 dakika varken diğer vakte köyün asıl sahibini ziyaret ediyoruz ilkin. Ahşap taşıyıcıların iyice yıpranmasıyla çökme tehlikesi yaşayan tarihi Büyük Esence Orhan Camii hakkında satır aralarında kayıtlı şu bilgileri okuyalım şimdi. Ahşap mimarisiyle dikkat çeken caminin bölgenin Osmanlı egemenliğine girdiği 1330 yılında Orhan Gazi zamanında yapıldığı sanılmaktadır. Toprak zemin üzerine oturtulmuş büyük kazıklarla çakılan temel kirişler üzerine yapılan dikdörtgen şeklindeki cami, ender mimari eserler arasında yer almaktadır. Caminin dışındaki tahta ve kerestelerin üzeri samanlı harçla örtülüdür. ...17 Ağustos 1999'da 7.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı Marmara'da. Yakınlarını kaybedenler, evlerini yitirenler oldu. Sakarya bu, kısa sürede toparladı halkını. Deprem görmüş bir şehir, şimdilerde nasıl tedbir aldığını gösteriyor ziyaretçilerine. 17 Ağustos 1999'da gerçekleşen depremin ardından hayatını kaybedenleri anmak, yaşananları anlatmak ve hatırlatmak amacıyla 2004 yılında inşa edildi Deprem Kültür Müzesi. 1967 ve 1999'daki depremlere ait fotoğrafların sergilendiği müzede, depremde hayatını kaybedenlerin adlarının yazılı olduğu cam kristaller ve anı defterleri yer alıyor. 3.02'de meydana gelen 45 saniyelik deprem simülasyonuyla eğitim de veriliyor.

Büyük bir tecrübenin izlerini taşıyan ve bize ahiret yolculuğunu hatırlatan bu müzeden ayrılırken, depremde hayatını kaybedenlere Fatiha okumayı ihmal etmiyoruz. Okuduğumuz Fatihaların ardından kıyama duracağımız bir camiye gidiyoruz. Kaynarca köyünden yükselen ezan sesi, geride bıraktığımız dört vakti ayrı bir huzurla uğurlar gibi.

bir günün son vaktinde kıldığımız namazın ardından bizi misafir eden Şeyh Musluhiddin Camii hakkında okunacak pek çok bilgi varken şu satırlara ilişsin gözümüz. Şeyh Musluhiddin tarafından 15. yüzyılda yapılmıştır. Bugün Şeyh Musluhiddin Camii olarak isimlendirilen yapı, vakfiyeye göre zaviyeli bir camidir. 1820 tarihinde Mehmet Ağa'nın cami için yaptırdığı çeşmenin kitabesindeki bilgiden, yapının 19. yüzyılın ilk çeyreğinde tamir edildiği anlaşılmaktadır. Cami, ampir motiflerle süslenmiş, kirişler arası kütüklerle doldurulmuş, kütüklerin üzeri ince ve muntazam tahtalarla kaplanmıştır. İçten ve dıştan tamamen ahşap olan caminin temelleri taştır. Bir şehri tas tamam beş vaktiyle görmeye çalıştık Usta.

nehri ve diğer doğal zenginlikleriyle bir şifa merkezi. Bir medeniyetin ayak izi. Merkezi ve köyleriyle iki farklı Sakarya. Azalarımızda bir deva, hafızalarımızda diğer gamlık kaldı geriye. Yeni bir şehrin beş vaktinde görüşmek dileğiyle.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Ana haber bülteninin tekrarını dinleyeceksiniz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuştu. Erdoğan, gençler arasında ayrım yapan bir kadro olmadık, bugün de değiliz. Bu ülkeye hizmet ettiğimiz müddetçe de asla böyle olmayacağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuruluşlarından itibaren gençlerin en çok rağbet ettiği adres olduklarını, sadece gençler için siyaset yapmadıklarını, siyaseti gençlerle yaptıklarını belirtti. Üstenci, kibirli, yargılayan, gençleri tehdit eden söylemleri kapılarına hiçbir zaman yaklaştırmadıklarını vurgulayan Erdoğan şöyle konuştu. Önce gençleri anlamaya çalıştık, empati kurmayı denedik. Ders vermek yerine kulak vermeyi tercih ettik. Gençlerimizin talep, beklenti ve sorunlarına yine gençlerimizle birlikte çözüm yolları geliştirdik, ortak akılla çözüm ürettik. Üniversitede fikir teri döken gençlerimizi önemsediğimiz gibi özellikle sanayide alın teri döken gençlerimize de ihtimam gösterdik. Başörtüleri dolayısıyla üniversiteye alınmayan gençlerimizin meseleleriyle ilgilendiğimiz kadar henüz ömrünün baharındayken hayatın zorluklarını göğüslemek zorunda kalan gençlerimizin dertleriyle de ilgilendik. Çamlıca Camii'nde hafızlık icazet merasimine katıldığımız çocuklarımız gibi amatemlerde bağımlılık tedavisi gören yavrularımıza da şefkatle yaklaştık. İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinleten genç sporcularımızla iftihar ettiğimiz kadar başımıza icat çıkaran genç mühendislerimize de iftihar ettik. Gençler arasında ayrım yapan bir kadro olmadık, bugün de değiliz. Bu ülkeye hizmet ettiğimiz müddetçe de asla böyle olmayacağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin kurulduğu andan itibaren saf dışı bırakılması ve hükümetini yıkılması için darbe senaryoları yazıldığını, iktidarlarının henüz 5. yılında partiye kapatma davası açıldığını belirterek, muhtıralar sokak hareketleri gördüklerini, yargı darbelerine, silahlı darbe girişimlerine, terör saldırılarına maruz kaldıklarını, huzur ve güven ortamını, istikrarı, ekonomiyi, demokrasiyi hedef alan nice saldırıların, suikast girişimlerinin hedefi olduklarını vurguladı. Bunlar sizin gördükleriniz, halkımızın gördükleri. Görünmeyen nice saldırıyı, nice badireyi atlattık. Neydi derdimiz? Boyun eğebilirdik, teslim olabilirdik, uyum sağlayabilirdik, suyuna gidebilirdik, ağamsın, paşamsın diyebilirdik. Rahat yataklarımızda, sıcak koltuklarımızda, etliye sütlüye karışmadan günümüzü gün edebilirdik. Bizden önceki pek çok hükümetin yaptığı gibi biz de rahatımızı bozmaz, riske girmez, idareyi maslahatlı işi götürebilirdik. Ama biz bunu

Yapmadık, yollara düştük, bir hayalin peşinde koştuk, aşkla millet davasına boynumuzu uzattık. Çünkü şunu çok iyi biliyorduk, tarihe, ecdada, şehitlerimize, ümmete, mazlumlara, yolda kalmışlara, yoksullara, aziz milletimize, memleketimize bir borcumuz var. Bu davayı omuzlamış, karınca kararınca bir noktaya taşımış, bizden önceki fedakar, cefakar, cesur, mert dava adamlarına, bu hareketin öncülerine bir borcumuz var. Biz Üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle Allah ve ahlak demenin yasaklandığı karanlık günlerde hohlaya hohlaya buzdağını eriten iman dolu o yüreklere bir borcumuz var. O borcu ödemek için can vermek mi gerekiyor? Hiç tereddüt etmeyiz. Gerekirse o canı da veririz diyerek bu yollara revan olduk diye konuştu. Dardanyalılar Malatya'nın Battalgazi ilçesinde sabah saat 09'da 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesine yer alan bilgiye göre merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 5.6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Malatya Valisi Seddar Yavuz, Battalgazi ilçesi merkezli 5.6 büyüklüğündeki depremde 3 ahırda kısmi çökme, 1 konutta kısmi hasarla 1 istinat duvarında çökme olduğu bilgisini edindiklerini, 18 kişinin müşahede amaçlı olarak hastanelerde bulunduğunu söyledi. Seddar Yavuz, AFAD İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen afet koordinasyon toplantısı sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun temennisinde bulundu. Ekiplerin sahada tarama çalışmalarına devam ettiğini aktaran Seddar Yavuz şöyle konuştu. 112 acil çağrı merkezimize 82 çağrı gelmiş. 112 acil çağrı merkezince 32 hasar tespiti, 50 de bilgi danışma maçıyla çağrı alınmıştır. İlimiz genelinde şu ana kadar 3 ahırda kısmi çökme, 1 konutta kısmi hasar ve 1 istinat duvarında çökme olduğu bilgisi edinilmiştir. Karayolları 82. Şube Şefliğince alınan bilgi doğrultusunda Pütürge Kubbedağ mevkiinde yamaçtan deprem etkisiyle kaya parçalarının geldiği bilgisi alınmış ve gerekli müdahalelerde bulunulmuştur. Deprem sonrası yaşanan olumsuzluğun bulunmadığını da dile getiren Yavuz, sağlık kuruluşlarımıza bu saat itibariyle 74 vatandaşımız başvurmuş olup bunlardan 15'i korku ve panikten yani psikolojik sebeplerle, 15'i hafif derecede yaralı olup 46 vatandaşımızın tedavisi tamamlanmış ve taburcu edilmiştir. Şu an 18 vatandaşımız müşahede amaçlı olarak hastanelerimizde bulunmaktadır. Öncelikle yaralanan kardeşlerimize, etkilenen kardeşlerimize acil şifalar temenni ediyorum. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır diye konuştu. Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz da Nek Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda Malatya Battalgazi'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremin hissedildiği andan itibaren AFAD başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız saha tarama ve durum tespit çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Rabbim milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin dedi. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halk İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Efes 2026 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında Seferihisar'daki Doğan Bey Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin huzur, güvenlik ve istikrarı için gerçekleştirdiği görev ve faaliyetlerine kesintisiz devam ettiğini vurgulayan Aktürk, bıraktığımız hafta içinde 5 PKK'lı teröristler teslim olmuş, harekat bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcıyla mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir ifadesini kullandı. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin en büyük birleşik müşterek tatbikatlarından olan Efes 2026'ya milli unsurlarımızla birlikte 50 ülkeden gözlemci, birlik ve unsurların yer aldığı 10 binden fazla personel katılmaktadır. Efes 2026 tatbikatının maksadı birleşik ve müşterek harekatta planlama, koordinasyon ve icra konusunda birlikte çalışabilirliği geliştirmek, komuta kontrol usullerini, elektronik harp taktik ve tekniklerini denemek,
katılımcı ülkelerin envanterindeki harp silah ve araçlarının müşterik kullanılma usullerini uygulamak, lojistik desteğin planlama ve icra esaslarını geliştirmek, ortak siber güvenlik anlayışı oluşturmak, asimetrik tehditlere karşı koyma ve hibrit harekat icra etme kabiliyeti

hizmetlerini artırmaktır. Efes tatbikatında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tam bağımsız savunma sanayi hedefi doğrultusunda geliştirilen yüksek teknoloji ürünü silah sistemlerimizde başarıyla kullanılmaktadır dedi. Tuğamiral Aktürk, Orta Doğu'daki gelişmeler kapsamında Filistin halkıyla dayanışmasını göstermek ve Gazze'ye yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan küresel Sumut filosuna uluslararası sularda İsrail güçleri tarafından müdahale edilerek yeni bir korsanlık eylemi gerçekleştirildiğini ifade etti. İsrail'in alıkonulan vatandaşlarla beraber tüm katılımcıları derhal serbest bırakması gerektiğini vurgulayan Aktürk, Gazze'de yaşanan bu insani trajedinin ve İsrail'in hukuk tanımaz eylemlerinin sona erdirilmesi için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini yineliyoruz. Ayrıca İran'la ABD arasında devam eden müzakere sürecinde tarafların sağduyulu ve yapıcı davranmasının önemini ve bu yöndeki çabalara her türlü desteği vermeye devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. İsrail ve Lübnan arasında 45 gün süreyle uzatılan ateşkes kararını da memnuniyetle karşılıyor, İsrail'in ateşkes ruhuna uygun davranması gerekliliğini yineliyoruz dedi. Tuğamiral Aktürk, yerli ve milli savunma sanayinin sunduğu imkanlarla savunma kabiliyetlerini modernize etmeyi sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ileri teknoloji donanımı ve caydırıcı gücünü daha da artırma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca muhtelif miktarda Tayfun Blok 2 füzesi ilk kez olmak üzere Fırtına 2 obüsü Akıncı Taarruzi insansız hava aracıyla Milli Piyade Tüfeği'nin muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlanarak envantere alındığını belirten Aktürk, makine ve kimya endüstrisi anonim şirketimiz tarafından hafta içinde muhtelif adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı tamamlanmış, yerli ve milli olarak geliştirilen Milli Deniz Topu Denizhan'ın üretimi tamamlanan 7.'si atışlı kabul testlerini başarıyla tamamlayan Milgen projesinin 10. gemisine monte edilmek üzere teslim edilmiştir dedi. Ülkede konuşlu hava savunma sistemlerine ilişkin faaliyetler üzerine sorulan soru üzerine konunun müttefik ülkelerle koordinasyon içerisinde planlandığı ve mevcut güvenlik ortamı çerçevesinde düzenli olarak değerlendirildiği bilgisi verildi. Ülkemizde görev yapan İspanya Patriot hava savunma sistemine ilave olarak ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan çatışmalardan dolayı NATO tarafından görevlendirilen ilave iki Patriot sisteminin biri Almanya tarafından değiştirilecektir. Söz konusu değişimin Haziran içerisinde tamamlanması planlanmakta olup ilgili sistemin yaklaşık 6 ay süreyle görev yapması öngörülmektedir. Süreç mevcut güvenlik değerlendirmeleri doğrultusunda müttefiklerle koordineli şekilde sürdürülecektir dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 21-22 Mayıs'ta İsveç'in Helsingborg şehrinde düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Hakan Fidan'ın katılacağı toplantıda Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin hazırlıkları, ittifakın birliği, transatlantik işbirliği, savunma sanayinin güçlendirilerek üretim kapasitesinin artırılması, Ukrayna'ya yardım sürdürülmesi ve artan savunma harcamalarının yeteneklere dönüşümü gibi başlıkların etraflıca ele alınması öngörülüyor. NATO Dışişleri Bakanları toplantısında İran bağlamındaki gelişmelerin ve Hürmüz Boğazı'ndaki durumun Avrupa Atlantik güvenliği bakımından yansımaları ve küresel güvenlik ortamına etkilerinin, ittifakın güneye yönelik politikalarının ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere Avrupa Atlantik güvenliğinde son dönemde yaşanan diğer gelişmelerinde toplantıda tartışılması bekleniyor. Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Paymix ödeme kuruluşu tarafından yasa dışı bay sitelerine finansal ve teknik altyapı sağlandığı iddiasıyla İstanbul'da yürütülen soruşturmada haklarında gözaltı kararı çıkarılan 61 şüpheliden 59'u yakalandı. Operasyonun Ankara, Eskişehir, Manisa, Muğla, İzmir ve Antalya İl Jandarma Komutanlıklarınca eş zamanlı olarak gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada şüphelilerin yakalanması, suç delillerinin ele geçirilmesi ve dijital materyalin muhafaza altına alınmasına yönelik arama, el koyma ve yakalama işlemleri icra edildiği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği belirtildi. Operasyonda 61 şüpheliden 59'unun yakalandığı, firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bilgisi verilen açıklamada, soruşturma kapsamında ayrıca suçtan elde edilen mal varlığı kapsamında olduğu değerlendirilen 12 araç, 30 konut, 54 tarla ve arsa olmak üzere toplam 96 taşınır ve taşınmaz mal varlığını

el konulmuş 61 şahsa ait 657 banka ve kripto para hesabına bloke işlem uygulanmıştır, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de Nek Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda siber vatanı kara para yuvasına çevirmeye çalışan organize suç şebekelerinin finansal ve dijital altyapılarını çökertmeye devam ettiklerini belirtti. Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığımız tarafından yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında bugün şafak vakti 7 ilimizde eş zamanlı olarak Paymix 4 operasyonu başarıyla icra edilmiştir. Yasa dışı bahis sitelerinin panel erişimlerini, kripto varlık üzerinden yapılan maaş hak ediş transferlerini ve dijital izlerini siber istihbarat yöntemleriyle takip eden adli birimlerimiz organize suç ağına dev bir darbe daha indirmiştir. Operasyon neticesinde hedefteki 61 şüpheli hakkında işlem başlatılmıştır, dedi. Batman merkezli 17 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 121 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden elde edilen kara paraların çeşitli hesaplara ardından kripto hesaplara aktarılarak aklandığını tespit etti. 143 şüphelinin 19 milyar 300 milyon lirayı aşkın işlem hacmi gerçekleştirdikleri belirlendi. 18 Mayıs'ta Batman, İstanbul, Kocaeli, Antalya, İzmir, Balıkesir, Zonguldak, Konya, Adana, Aydın, Erzurum, Siirt, Adıyaman, Zonguldak, Sivas, Ağrı ve Diyarbakır'da 200 ekip ve 700 personelin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 121 şüpheli yakalandı. Bu kişilerin ikametlerinde yapılan aramalarda bazı dijital materyale el konuldu. İki ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 22 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Van merkezli 11 ilde sokak satıcılarına yönelik narko kapan Van uyuşturucu operasyonunda 78 şüpheli gözaltına alındı. Yaklaşık 3 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu 850 polisin katılımıyla yapılan eş zamanlı operasyonda 78 şüpheliyi gözaltına alan ekipler diğer zanlılara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, operasyona ilişkin Van Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlediği basın toplantısında kadim şehir Van'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında kapsamlı bir uyuşturucu operasyonu icra ettiklerini söyledi. Yaklaşık 3 ay süren titiz ve çok yönlü çalışmalar neticesinde organize şekilde hareket eden mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslar fiziki, teknik ve analitik yöntemlerle detaylı biçimde takip edilmiştir. Yürütülen soruşturma kapsamında toplam 102 şüpheli şahsın uyuşturucu ticareti faaliyetleri, örgütsel bağlantıları ve suç ilişkileri ayrıntılı şekilde tespit edilmiştir. Aylar süren büyük bir emek, sabır ve teknik çalışma sonucunda Van Cumhuriyet Başsavcılığımız ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Van Emniyet Müdürlüğümüzce 11 farklı ilimizde eş zamanlı olarak narko kapan Van operasyonu icra edilmiştir. 850 kahraman polisimiz, 176 ekibimiz ve özel eğitimi dedektör köpeklerimizle birlikte gece boyunca Van'ın dört bir yanında suçla mücadelenin en güçlü iradesi sahaya yansıtılmıştır, diyen Balcı, gözaltına alınan şüphelilerin detaylı suç geçmişinin incelenmesi sonucu başta uyuşturucu madde ticareti olmak üzere yağma, konut dokunulmazlığının ihlali, silahlı tehdit, mala zarar verme, kasten adam yaralama ve hırsızlık gibi çok sayıda suçla da doğrudan ilişkili olduklarının tespit edildiğini bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun İran'a saldırıları ne kadar erteleyeceği konusunda "O, ben onun ne yapmasını istiyorsam onu yapacak" açıklamasını yaptı. İran konusunda çok iyi bir durumda olduklarını, bu ülkenin askeri ve siyasi kapasitesini büyük ölçüde ortadan kaldırdıklarını savunan Trump, mevcut ateşkesin ne kadar süreceği konusunda ucu açık konuştu. Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun İran'a saldırıları ne kadar erteleyeceği ile ilgili bir soruya da "Netanyahu, ben onun ne yapmasını istiyorsam onu yapacak" cevabını verdi. Trump, İran konusunda atacağı adımlarla ilgili herhangi bir acelesinin olmadığını vurgulayarak Kasım ayında yapılacak kongre ara seçimlerinin kendisini acele ettirmediğini ifade etti. "İran'la ilgili acelem yok" diyen Trump, "ara seçimler var diyorlar, benim acelem yok" yorumunu yaptı. Rusya Devlet Başkanı Putin'in "Ciğeri, bence bu iyi bir şey, ben ikisiyle de iyi anlaşıyorum" diyerek görüşme ilişkin tavrını ortaya koydu.
ABD Başkanı ayrıca İran'la ilgili acelem yok diyen Trump, ara seçimler var diyorlar, benim acelem yok yorumunu yaptı. Rusya Devlet Başkanı Putin'in ziyareti bence bu iyi bir şey, ben 2-3 kişi kaybettik değerlendirmesinde bulundu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu uluslararası

3 kişi kaybettik değerlendirmesinde bulundu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, uluslararası sularda hukuka aykırı şekilde alıkoydukları küresel Sumud filosu aktivistlerinin en kısa sürede sınır dışı edilmesi talimatı verdiğini açıklamasında aktivistleri provoke etmeye çalışmasının İsrail'in değerleri ve normlarıyla örtüşmediğini öne sürdü. İsrail ordusu 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı toplamda 50 tekneden oluşan filoya 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoydu. Filoda 78 Türk katılımcı yer alıyordu. Alıkonulan aktivistler İsrail'in güneyinde yer alan Ashdod Limanı'na götürülmüştü. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'li bir bakanın İsrail tarafından alıkonulan küresel Sumud filosu katılımcılarına yönelik sözlü ve fiziki şiddet uygulamasını lanetledi. Türkiye'den Haydut İsrail'in Sumud aktivistlerine saldırısına sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail tarafından hukuka aykırı bir şekilde uluslararası sularda müdahale edilen küresel Sumud filosu katılımcılarına yönelik sözlü ve fiziki şiddet uygulamasını lanetliyoruz denildi. İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımın baş aktörlerinden olan söz konusu bakanın, Netanyahu hükümetinin şiddet odaklı ve barbar zihniyetini tüm dünyaya bir kez daha alenen gösterdiği belirtilen açıklamada, alıkonulan vatandaşlarımızın ve diğer filo katılımcılarının derhal ve salimen serbest bırakılmaları için ilgili diğer ülkelerle beraber her türlü girişim yapılmakta olup en kısa zamanda sonuç alınması için çabalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir ifadelerine yer verildi. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı iki beldeye düzenlediği hava saldırılarında 7 kişi hayatını kaybetti. Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre İsrail savaş uçakları Nebatiye'nin Duveri beldesindeki El Bereke mahallesine hedef aldı. Çok sayıda evin tamamen yerle bir olduğu saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. İsrail ordusunun Nebatiye'ye bağlı Tebnin beldesine düzenlediği hava saldırısında da 2 kişi hayatını kaybetti. Çin lideri ülkesini ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Xi Jinping burada yaptığı açıklamada ABD Başkanı Trump'ın ikinci iktidar döneminde tek taraflı tarife artışları, egemenlik talepleri ve güç kullanımıyla uluslararası ortamı Amerikan çıkarları lehine yeniden şekillendirme girişimlerini üstü örtülü eleştirerek bugün dünya barışçıl olmaktan uzak, tek taraflılık ve hegemonya ciddi tehdit yaratıyor. Uluslararası düzeni orman kanunu tarzı güç ve hakimiyet çekişmesine tehlikeli şekilde yakınlaştırıyor dedi. Toplantıda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Çin'le 25 yıl önce iyi komşuluk, dostluk ve işbirliği anlaşması imzaladıklarını hatırlatarak bu iki ülke arasında kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliği için sağlam bir temel oluşturdu. Rusya-Çin ilişkileri eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştı ve gelişmeye devam ediyor değerlendirmesinde bulundu. Putin, Çin'le ilişkilerin küresel duruma bağlı olmadığını ve örnek olduğunu da dile getirdi. Tokat'ın Tural ilçesinde taşkın nedeniyle tarım arazilerini su bastı. İlçede son dönemdeki yağışların etkisiyle Karasu, Çivril ve Dazya derelerinin birleştiği Yeşilırmak Nehri'nin bazı bölgelerinde taşkın meydana geldi. Çevlik, Borsa ve Çubuklu mahalleleriyle bazı köylerde nehir kenarında bulunan ev, ahır ve eklentileriyle ekili tarım arazileri su altında kaldı. El alınmış köyündeki taşkın ve su altındaki tarım alanları da drone'la görüntülendi. Öte yandan ilçedeki 15 mahalle ve 7 köyde yaşayan vatandaşlar tedbir amacıyla evlerinden tahliye edildi. Çin'de etkili olan şiddetli yağış ve seller nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti. Çin basınında çıkan haberlere göre şiddetli yağışlar ülkenin çeşitli bölgelerini etkisi altına aldı. Ülkenin güneyindeki Hunan eyaletinde meydana gelen sellerde 5 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de kayboldu. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede 19 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Guizhou eyaletinde bazı yollar ve binalar aşırı yağış nedeniyle su altında kalırken bölgede 3700'den fazla kişi tahliye edildi. Meydana gelen sellerde 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kayboldu. Hubei eyaletinde de şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de kayboldu.

0: değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.

Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. İstanbul 14-24, Bursa 12-27, Edirne 13-27, Kocaeli 13-27, Çanakkale 13-25, Balıkesir 9-27 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu. İzmir 15-27, Aydın 15-29, Manisa 14-27, Denizli 14-26, Muğla 10-25, Uşak 11-21 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Antalya 19-27, Adana 17-27, Isparta 10-24, Mersin 19-25, Kahramanmaraş 13-26, Hatay 15-24 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Ankara 9-20, Konya 11-23, Kayseri 8-18, Sivas 6-17, Eskişehir 8-24, Nevşehir 8-18 derece. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Trabzon 13-17, Rize 13-19, Samsun 13-20, Ordu 14-20, Giresun 14-19, Zonguldak 14-21 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Erzurum 3-15, Erzincan 8-18, Malatya 9-21, Van 5-14, Hakkari 6-14, Kars 3-12 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Adıyaman 13-26, Diyarbakır 13-24, Şanlıurfa 16-25, Gaziantep 13-25, Mardin 14-21 ve Siirt 12-22 derece.

0: Senin hikayen. Ebubekir Tokay. Senin hikayen.
1: Sesimi duyan var mı? Rümeysa Oğuz. İnsanların gürültüsüne takılmış gidiyorum.

İnsanlar nerede? Gözümün aldığı her yerde. Hafif bir yağmur çiseliyor. Arnavut kaldırımlı, işlek ama dar yokuştan tramvaya doğru iniyorum. Burası İstanbul'un en sevdiğim yeri Çağaloğlu. Kitapçılar, sokak aralarına atılmış hasır kaplamalı minik tabureler, yayın evleri, insanlar ve yerde uçuşan yapraklar. Denizin kokusu insanın genzini dolduruyor. Kalabalığın uğultusu martıların seslerine karışıyor. Burası bana karmaşayı ama bir o kadar da sükuneti hatırlatıyor. Bazı sesler algıda seçiciliğe sebep olur, demişti okuldayken psikoloji hocam. Misal kalabalık bir caddede giderken yere bozuk para atarsanız, onca gürültünün arasında insanlar o sesi algılar ve paranın kendilerinden düşme ihtimaliyle ceplerini yoklar. Bu cümleler sıkça aklıma geliyor bugünlerde. Çünkü algımın seçici olduğu noktayı bulmaya çalışıyorum. Daha doğrusu çabalıyorum. Sonunda anladım. Ben insanların seslerine, sözlerine takılıyorum. Dinlemek değil bunun adı, yanlış anlaşılmasın. Ama konuşmalarında geçen bir kelimeyi alıp insanların ses tonuyla birleştirerek kafamda o insana hikayeler yazıyorum. Bir yaşlı teyze tam da yanımdan geçerken arkadaşına "Kader" dedi mesela. O titrek sesi ağır adımlara, başındaki oyalı yazmaya katıp "Bir teyze varmış" diyorum. Eski zamanda hayat daha zorken göçmüş İstanbul'a. Çok sıkıntı çekmiş, gençliğini tüketmiş ama "Kader" demiş. Başına gelene asla ses etmemiş. İnsanların gürültüsüne takılmış gidiyorum. Yağmur biraz artmış, üzerimdeki mavi pardösünün omuzları ıslanmaya başlamış. Çağaloğlu'ndan, valiliğin sol tarafındaki yokuştan tramvaya doğru iniyorum. Kulağım seslerde, zihnim, haylaz bir çocuğun gizlice dolaptaki şekeri aşırması gibi kulağıma gelecek yeni kelimeyi beklemekte. İçimde bir hikayenin sancısı, kalbimde sanki suç işleyecekmişim korkusuyla bir kelime bekliyorum. Gelsin ki hayal dünyama dalıp aklıma masallar anlatayım. Ama tam da seslere kulak kesilmişken garip bir şey oluyor. Bir anda yağmur ve onunla birlikte tüm sesler duruyor. İlk birkaç saniye ne olduğunu anlamaya çalışıp sonra hızla tramvaya doğru koşuyorum. Tramvaya binmem için jeton almam gerekiyor. Gişede duran esmer, cılız, orta yaşlı memura "Bir jeton" diyorum. Adam önündeki bilgisayara gömülmüş, duymuyor beni. Bir daha, bir daha sesleniyorum ama nafile. Sesimi duyuramayacağımı anlayınca parayı bırakıyorum, memurla aramda şeffaf bir duvar gibi duran kirli camın alttaki boş bölmesinden. Otomatik hareketlerle bir jeton koyuyor adam aynı yere. Hızla gişelerden geçip tramvaya bindiğimde dehşetim iki katı artıyor. Onca kalabalığın arasındayım ama çıt yok. Yok yok, bu mümkün değil. Rüya görüyor olmalıyım. Hatta bu bir kabus, karabasan olmalı. Kendime çimdik atıp rüyada olmadığıma emin olunca, "Neden kimse birbiriyle konuşmuyor?" diye avazım çıktığınca bağırıyorum tramvayda. Yine çıt yok. Herkes kaldığı yerden devam ediyor hayatına. Yoksa sağır mı oldum diye korku dolu bir soru geçiyor aklımdan. Ama tam o esnada çakan şimşeğin sesi irkilen bedenime veriyor cevabı. Hayır, sağır değilim. Öyleyse neden kimse duymuyor beni ve hatta insanlara sesimi duyuramıyorum? Zihnim bu garip öğleden sonranın sessizliğine cevap ararken tramvaydan inip vapura yöneliyorum. Hızlı adımlarla kalabalığa karışıp vapurun üst katındaki açık alana oturuyorum. Birazdan bir çift geliyor tam karşımdaki oturaklara. Vapurun düdüğü yüksek perdeden iki kez öttükten sonra yağmur ve rüzgarın etkisiyle dalgalanan denizi yararak yola çıkıyoruz. Karşımdaki çift tartışmaya başlıyor birden. Seslerini duymuyorum ama hareketleri ele veriyor onları. Kız elindeki telefondan bir şey gösteriyor oğlana. Oğlan sinirle elini kaldırıp yakasını silkiyor. Birazdan ikisi de birbirine sırtını dönüp telefonlarına gömülüyorlar. Belli ki birbirlerine mesaj atıyorlar. Çünkü birinin yazması son bulunca diğeri telefonuna bakıp bir şeyler yazıyor. Vapur tam da Üsküdar iskelesine yanaşırken kız oğlana dönüp "Seni anlamıyorum" diyor. "Duyamıyorum ama dudaklarını okuyorum." Bastıra bastıra, öfkeyle karışık çaresizlikle ve hece hece "Seni anlamıyorum" diye yineliyor. Gideceğim adresi tam bilmediğim için kağıda yazmışım. İskeleden taksiye atlayıp kağıdı taksiciye uzatıyorum. Adam navigasyona

yazıyor adresi. Çevre yoluna yöneldiğini görünce, çevre yolundan gitmeyelim diyorum gayri ihtiyari. Ama adam beni duymuyor, o esnada arabadaki navigasyondan tiz bir ses çıkıyor. 300 metre sonra sağa dönünüz. İçimden dualar ederek ve tüm bu yaşadıklarımın bir kabus olmasını dileyerek çantamdan kağıt kalem çıkarıyorum telaşla. Üzerine konuşuyorum ama kimse bana cevap vermiyor. Üstelik makinelerin seslerini duymama rağmen insanların seslerini duyamıyorum. Lütfen en yakın hastaneye gidebilir miyiz? Yazıp uzatıyorum şoförü. 50'li yaşlarını geçmiş, sakalları kırlaşmış, yorgunluktan gözleri kızarmış taksici, müsait bir yerde sağa çekip arabayı dolu gözlerle bana bakıyor. Ardından da kağıt ve kalemi işaret ederek bir şeyler yazmaya başlıyor. Heyecandan yüreğim ağzımda atıyor. Korkudan dizlerim uyuşmuş, titreyen ellerle alıyorum taksicinin notunu. Evladım, insanlar birbirinin gözlerine ve kalplerine bakmayı unutunca kelimeler zihnimizi terk etti. Artık sadece makineler konuşuyor, insanların sesleri bir uğultu gibi havada kalıyor. Makineleri duyabiliriz ama birbirimizi duyabilmemiz imkansız.

0: Senin hikayen. Ebubekir Tokay. Senin hikayen.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Büyük sözler.

0: Sufilerden sözler ve nasihatler.
1: Peygamberi tercih etmek. Peygamber iyi olduktan sonra her musibet hafiftir. Uhud günü Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh, Allah Resulüne doğru inen bir kılıç darbesini fark edince bu darbeyi kolunu uzatarak karşıladı ve parmaklarını kaybetti. Savaşın ilerleyen saatlerinde Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem yanından hiç ayrılmayan Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh, onun etrafında döne döne çarpışıyordu. Resulullah'ın bazen önüne, bazen arkasına geçiyor, gelen tehlikeleri savuşturmaya çalışıyordu. Uhud dağına tırmanırken yüksek bir kayaya rastladıklarında eğilip vücudunu Allah Resulüne basamak yapmıştı. Bir aralık bayılıp yere düşmüştü. Yüzüne serpilen suyun tesiriyle ayılıp kendine geldiğinde ilk sorduğu Allah Resulü nasıl oldu? İyi olduğunu öğrenince de o iyi olduktan sonra her musibet hafiftir dedi. Peygamberin uğrunda ölmek. Müslümanların zor anlar yaşadığı Uhud günü, canını ortaya koyan aziz sahabilerden biri de Enes bin Nadr'dır. Müslümanların safında bir dağılma baş göstermiş, hatta bazıları Allah Resulü'nün öldürüldüğünü söyleyerek Müslümanların psikolojik açıdan bozguna uğramalarına sebep olmuşlardı. İşte tam bu esnada Enes bin Nadr radıyallahu anh, savaşmayı bırakıp üzüntü ve keder içinde savaş meydanının bir köşesine çöküp kalmış bazı sahabileri görünce onlara ''Allah Resulü öldürüldükten sonra hayatı ne yapacaksınız? Kalkın, Resulullah'ın neyin uğrunda öldüyse siz de onun uğrunda ölün.'' diye seslendi. Ve Uhud'da cennetin kokularını duyduğunu söyleyerek savaş meydanına atıldı. Savaş bittiğinde tanınmayacak haldeydi. Vücudunda 80 küsür yara saydılar. Kız kardeşi onu ancak parmak uçlarından tanıyabildi. Bu hadiseyi nakledenlerden Enes bin Malik radıyallahu anh, ''Biz müminlerden öyle yiğitler vardı ki, Allah'a verdikleri sözü yerine getirip sadakatlerini ispat ettiler. Onlardan kimi adağını ödedi, canını verdi, kimi de şehitliği gözlemektedir. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler. Ayetinin onun ve onun gibiler hakkında indirildiği görüşündeydik. Mürşidi için canı feda etmek. Nakşibendi yolunun ulularından Seyyid Sıbgatullah Arvasi Hazretleri Kuddisesi Ruhu, talebeleriyle birlikte kır gezisine çıkmışlardı. Talebelerin kimisi ateş için odun topluyor, kimisi de su getiriyordu. Seyyid Sıbgatullah Arvasi Hazretleri Kuddisesi Ruhu, talebelerin telaşlı koşuşturmalarını izlerken odun toplayan bir talebenin bastığı büyük bir taşın

yerinden oynanması sebebiyle mübareğin bulunduğu tarafa doğru hızla yuvarlanmaya başladığını gördüler. Bir insanın zapt edemeyeceği büyüklükteki bu taşın üzerine doğru geldiğini görenler, bir taraftan kaçışırken bir yandan da mübareği uyarmak için avaz avaz bağırıyorlardı. Herkes can havliyle sağa sola kaçışırken Sıbratullah Arvasi Hazretlerinin Kuddüsesi ruhu, halifelerinden Abdurrahman Tahi Hazretleri hemen ayağa fırladı ve "Taş bana çarpsın da hızı yavaşlasın, mürşidime bir zarar gelmesin" düşüncesiyle taşın önüne atlayıp kendini mürşidine siper etti. Kayanın mübareklerin bulunduğu yere varmasına ramak kalmıştı ki kaya başka bir taşa çarpıp yön değiştirdi. Güzel ahlak. Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Gönül yıkmamak. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mescitte oturuyorlardı. Bir bedevi içeriye girdi, muhtemelen Peygamber Efendimiz'e bir şeyler sorup öğrenecekti. Fakat bu adam gitti ve mescidin bir tarafına idrarını yaptı. Oradakiler "dur yapma" diye müdahale etmek istediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "adamı bırakın ve idrarını kestirmeyin. Gidin bir kova su getirip idrarın üzerine dökünüz. Su o pisliği alır götürür. Orası da temizlenir" buyurarak yüce bir ahlak sahibi olduğunu bir kez daha gösteriyordu. Hiç kimsenin kalbini kırmamak. Ahmet Haznevi Kuddüsesir ruhu bir defasında evladı Muhammed Masum'a ve bazı talebelere ders veriyordu. O sırada biri gelip çamurlu ayaklarıyla mübareğin seccadesine bastı. Talebelerden biri de bu duruma dayanamadı ve adama kızıp bağırdı. Şah Hazne Kuddüsesir ruhu o talebeye hiddetlenerek, "Niçin onun kalbini kırdın? O bedevi olduğu için nasıl davranacağını bilmiyor" deyip seccadeyi yıkattı. Daha sonra talebeye dönerek, "Seccadeyi yıkamak, adamın kırılan kalbini düzeltmekten daha kolaydır" dedi.

Derviş Bohçası, Cihat Ceylan, Tasavvuf 11. İnsan fani bir varlıktır dediğimizde sonradan yaratıldığını, ezeli ve ebedi olmadığını ifade etmiş oluruz. Günleri sayılı olan insanın en büyük sermayesi bu sayılı günleridir. Çünkü insan iyiliğe de, kötülüğe de, hakka yönelmeyi ya da yüz çevirmeyi de bu sınırlı zaman içinde gerçekleştirir. Bu yüzden insanın yegane sermayesinin kendisine bahşedilen sayılı günler olduğunu söylemek son derece isabetlidir. Buna rağmen insanın en belirgin özelliklerinden biri kolaylıkla gaflete düşebilmesi, öleceğini unutabilmesi ve hatta hiç ölmeyecekmiş gibi yaşayabilmesidir. Bu hale yani insanın gaflette olduğunu fark etmemesine gaflet içinde gaflet denir ki insan için en ağır durumlardan biridir. Tasavvuf ehline göre gaflet, kalbin hakikatten uzaklaşması

yaşamasıdır. Allah'ı unutarak yaşamayı sürdürmek, kendisini her an gören ve bilen Allah'a idrak gözlerini kapatmaktır. Kalp hakikatten uzaklaştıkça gözünde dünya büyür, insan kendisini bu fani alemin içinde kalıcı zannetmeye başlar. Oysa insanın asıl yurdu dünya değildir. Ölecek ve bir daha geri dönmeyecek olması da bunun kanıtıdır. İnsan dünyada misafir gibidir. Biraz konaklar, sonra yoluna devam eder. Sufiler bu yüzden insanı sürekli uyanık olmaya davet eder. Gafletin, ruhun uykusu ve ölümün ise bu uykudan uyanış olduğunun altını çizerler. Öyleyse insana düşen içinde bulunduğu zamanı en iyi şekilde değerlendirmektir. Çünkü iyi değerlendirilmeyen her an bir daha asla geri döndürülemez. An tekrar etmez. Bu sebeple Amr bin Osman el-Mekki Hazretleri, tasavvuf kulun her zaman o anda kendisine en uygun olan şeyle meşgul olmasıdır buyurmaktadır. Bu sözde sufilerin diğer bütün tasavvuf tanımlarında olduğu gibi pek çok ayeti kerimeden süzülen manalardan ortaya çıkmıştır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Ankebut 57. Nerede olursanız olun, sağlam ve tahkim edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile ölüm size ulaşacaktır. Nisa 78. Bir işi bitirince hemen başka bir işe koyul. İnşirah 7. Sufiler dünya hayatını ve var olmayı bir imkan olarak görürler. Bu imkansa kulun kendini bilmesi ve buna bağlı olarak Rabbini bilmesidir. Bu sebeple kulun kendisini bilmesine engel olacak her şeyden uzak durmak gerekir. Çünkü insan alışan bir varlıktır. Çeşitli bağımlılıkların girdabında günlerini ve yıllarını kolaylıkla heba edebilir ve böylece bedenin istekleri ruhun gıdasının önüne geçebilir. Bu yüzden her an son derece değerli olup hakkının verilmesi elzemdir. Hakkı verilmeyen her an insanın kendi manevi hayatına zarar vermekte ve kulluk bilincinden uzaklaştırmaktadır. Sufiler zamanı geçmiş, şimdi, gelecek şeklinde üçe ayırmayı doğru bulmazlar. Onlara göre insanın elinde yalnızca şimdiki zaman vardır. Çünkü her an hakkı verilmediği takdirde hemen geçmişe karışmaktadır. Dün artık geride kalmıştır. Yarınınsa gelip gelmeyeceği belirsizdir. O halde insanın elinde gerçekten mevcut olan tek zaman şu andır. Yapılması gereken şey içinde bulunulan anı en iyi şekilde değerlendirmektir. Sufilerin vakit kavramına bu kadar önem vermelerinin sebebi de budur. Vakit, insana verilen en kıymetli emanettir. Bu emaneti boşa harcayan kimse ömrünü farkına varmadan tüketmiş olur. Sufiler sıkça vakit keskin bir kılıçtır derler. Eğer insan bu kılıcı hayırlı amellerle değerlendirmezse vakit onu keser. İnsan farkına varmadan eksile eksile ömrünü bitirir. Tasavvuf büyükleri bu hakikati anlatmak için Sufi İbnül Vak'tır demişlerdir. Yani bulunduğu anın insanıdır. Geçmişin pişmanlığına saplanıp kalmaz, henüz gelmemiş zamanların hayaliyle de oyalanmaz. Bütün dikkati içinde bulunduğu an üzerindedir. Çünkü kul için gerçek olan tek zaman Allah'ın huzurunda yaşanan andır. Sufilere göre her zaman diliminin insana yüklediği farklı bir sorumluluk vardır. Bazen yapılması gereken şey ibadet etmek, bazen öğrenmek, bazen çalışmak, bazen de bir hizmet etmektir. Kulun hikmeti o anda Allah katında en değerli olan işi fark edebilmesidir. Mesela yardıma muhtaç biri varken nafile ibadetlerle meşgul olmak uygun değildir. Çünkü o anda yapılması gereken şey hizmettir. Sufiler zamanı tüketmez, kullanır. Hakkını vermeye gayret ederler. Ne için dünyada bulunduklarının ve gidici olduklarının bilincinde oldukları için zamanın üzerlerinden sessizce akıp gitmesine razı olmazlar. Her anın kendine ait bir sorumluluğu olduğunu bilir ve o anda yapılması gereken en hayırlı amel neyse yerine getirmeye çalışırlar. Bu sebeple Sufi için vakit, Allah'a yönelmenin ve kulluğun gerçekleştiği kıymetli bir fırsat ve imkandır. İnsan ömrü birbirini takip eden anlardan ibarettir ve her bir an insanın elinden kayıp giden bir nimettir. Bu gerçeği idrak eden kimse vakitlerini gafletle değil, ebedi hayata hazırlıkla geçirir.

0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Bugün 20 Mayıs 2026 ve 3 Zilhicce 1447 günlerden çarşamba. Son baskı başladı. Hoş geldiniz.
1: Son baskı.
0: Hayırlı bir akşam temennisiyle başlıyoruz programımıza. Öncelikle de geçmiş olsun dileklerimizle. Zira sabah saat 09'da Malatya'nın Battalgazi

ilçesinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ki deprem çok sayıda ilden de hissedildi. O bölgede depremi hisseden bütün kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Cenab-ı Hak beterinden saklasın ve bütün bu afetlerden ibret alan kullarından eylesin. Ona göre tedbir alan kullarından eylesin. Şimdi deprem yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana gelmiş AFAD'ın açıklamasına göre. Deprem Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri ve Sivas'tan da hissedilmiş. Sarsıntının tabi hissedilmesiyle vatandaşlar binaları hemen boşaltıyorlar ve boş alanlarda bekliyorlar. Hem AFAD'dan hem İçişleri Bakanı'ndan açıklamalar gelmişti günün ilk saatlerinde. Depremden hemen sonra diyelim. Bakan Çiftçi açıklamasında Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde saat 09'da 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve çevre illerden de hissedilmiş. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibariyle herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum diyor. Tabii o bölgede yaşanan depremler ayrıca bir tedirginlik meydana getiriyor. Zira biliyorsunuz 6-7 Şubat 2023 depremlerinde yani öyle böyle bir deprem değildi. Asrın felaketi olarak nitelendirilen çok büyük iki deprem 24 saat içerisinde meydana gelmişti. 7.6 ve 7.8 büyüklüğündeki bu depremler o kadar geniş bir alanda hissedildi ki 14 ili kapsayan bir alandı. Milyonlarca kardeşimizi etkiledi. On binlerce kardeşimizi bu depremde kaybettik. Yüz binlerce yaralı oldu. Ve hala onun yaralarını sarmaya devam ediyoruz. Ülke olarak, ekonomik olarak da hayli sarstı. Onun için tedbir almakta fayda var deyip geçiştirilmeyecek kadar önemli bir hadise. Memleketin en önemli sorunu nedense herhalde ilk sırada deprem demek lazım. Bunun akabinde işte ekonomi vesaire geliyor. Çünkü siz ne kadar durumunuz iyi olsa da işte deprem bir anda bir fabrikatörü ertesi gün muhtaç hale getirebilir. Yani dün gece zengindiniz, sabah fakir olarak kalkabilirsiniz. Bu açıdan ya da her açıdan, hangi açıdan bakarsanız bakın, depremle şaka olmaz, oyun olmaz, hafife alınmaz, bize bir şey olmaz, bizim binaya bir şey olmaz diye geçiştirilecek bir hadise değil deprem deyip tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletmiş olalım. Şimdi dün programda girişte konuşurken, yorum yaparken bu Sumut filosu ile ilgili zaman zaman şöyle cümleler etrafınızdan ya da kahve konuşmalarında bile duyabilirsiniz demiştim. Neydi o? Aman canım, yani bu kadar filo hareket ediyor, gidiyor, yakalanıyorlar. 3-5 gün sonra tekrar dönüyorlar. Hatta bir kısmı bunu şova çeviriyor vesaire gibi bir takım yaklaşımlar duymuş olabilirsiniz. Ne işe yarıyor diye. İşte bunun ne işe yaradığını dün bir nebze olsun ifade etmeye çalışmıştım. Farkındalık oluşturması açısından dünya kamuoyunun, hatta ülkemizde de sürekli gündemde tutulması açısından çok önemli bir boşluğu doldurduğunu söylemiştim. Bununla ilgili bugün mesela bir Sumut Tel Aviv'i neden rahatsız etti? İsrail basınından bir analiz var. Hares gazetesi, Gazze ablukasını kırmaya amaçlayan Sumut filosuna yönelik İsrail müdahalesinin uluslararası görünürlük endişesinden kaynaklandığını öne sürdü. Habere göre İsrail Sumut filosunun taşıdığı Gazze mesajından korkuyor. Bakın, bu insanların elinde bir çakı bile yok. Herhangi bir silaha sahip değiller. Peki İsrail neden korkuyor bu silahsız masum, sadece o bölgeye yardım malzemesi, insani yardım taşıyan bu kardeşlerimizden neden korkuyor? İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukayı kırarak insani yardım ulaştırmaya amaçlayan işte bu filoya sürekli saldırı düzenlemesi, Hares gazetesinde yayınlanan İsrail Gazze'ye giden küçük sivil yelkenli teknelerden neden bu kadar korkuyor başlıklı yazıda 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı filonun Tel Aviv'de yarattığı endişeye ve bunun sebeplerine dikkat çekildi. Yazıda küresel Sumut filosunun asıl gücünün hükümetlerin yaşanan felaketi bir rutin haline getirmek için daha fazla çaba sarf ettiği bir dönemde dikkatleri zorunlu olarak yeniden Gazze'ye çekebilme becerisinde yattığına işaret

İsrail ordusunun uluslararası sularda gerçekleştirdiği hukuk dışı müdahalenin büyük bir askeri tehdide değil, durdurulması nispeten kolay sivil teknelerden oluşan bir filoya karşı yapıldığına dikkat çekilen yazıda, Tel Aviv yönetiminin Gazze'ye uyguladığı yasa dışı abluka ve bunun yol açtığı insani krize ilişkin aktivistlerin yol boyunca verdiği mesajlardan korktuğu ifade edildi. Tabii analiz daha devam ediyor, uzun, fakat biz programımızın süresi ancak bu kadarına el verdiği için, dün de bahsettiğim gibi Sumut filosu ve bunun benzeri bütün faaliyetler İsrail'de bir korku oluşturuyor. Yani sizin boykotunuzun da ya da bir yerde bir miting olduğu zaman yüz binlerce insanın o mitinglerde gövde gösterisi yapması da İsrail'de korkuya neden oluyor. Boykotlar da korkuya neden oluyor ve Sumut filosu da elbette ki en başta korkuya neden oluyor. Şimdi bunun dışında günlerdir tabii haber bültenlerinde yer alan, artık böyle neredeyse kanıksadığımız operasyonlar var. Nedir bunlar? Uyuşturucu operasyonları, narko kapan operasyonları, çetelere dönük operasyonlar ve son haftalarda, son aylarda sanal bahis, kumar. Şimdi sanal bahis filan deyince bunlar tabii hafifletici ifadeler. Bunların alayı kumar. Yani bunun adı spor toto olabilir, loto olabilir, kazı kazan olabilir, milli piyango olabilir, at yarışı, ganyan vesaire. Bir takım süslü kelimelerden oluşan ya da daha hafifletilmiş ifadeler de olsa bunun alayı kumar. Ve bugün de yine bu tür haberler paylaşmıştık. Yine operasyonlar düzenlenmişti. Şimdi ben bugün bu konuyla ilgili bir yazıyla başlamak istiyorum. Yaşar Süngü Yeni Şafak gazetesinde yazmış. Kod adı bahis diyorum. Yani bahis deyince hafif gibi geliyor. Hani iki arkadaş konuşuyor. Hadi bahse var mısın? Bir şey konusunda iddialaşıyorsunuz. Bahse var mısın diyorsun. Sanki böyle masum bir kelime gibi duruyor ama onun adı da kumar. Neyse, biz yazıya giriş yapalım. Girişimci kimliğiyle tanınan iş adamları, finansal yatırımcısı, sporcusu, şarkıcısı, türkücüsü, sinema, dizi oyuncusu, eğitimcisi, gazetecisi, televizyoncusu. Hayatın bütün alanlarına bulaştırılmış, sosyal hayatı tehdit eden tehlikeli bir virüs var. Bugün medyada ünlü bir takım şahısların tutuklanmasıyla gündeme gelen yasa dışı bahis, yani kumar, tıpkı alkol gibi bütün kötülüklerin anası. Bu denli büyük bir pazar aynı zamanda ulusal finansal güvenlik açısından da kritik bir risk teşkil eden organize finansal suç ağlarını besliyor. Yasal ya da yasa dışı bahislerle, yani kumarla elde edilen sıcak para miktarı ülkelerin bile bütçelerini geçiyor. Bu kadar büyük parayla elde edilen ekonomik güçle neler yapılmaz ya da neler yapılır, tahmin edin. Yeşilay Danışmanlık Merkezleri, ki bunlara YEDAM deniyor, işte buraya gelen her 7 kişiden ikisi kumar bağımlılığı şikayetiyle başvuruyor. Halbuki Yeşilay deyince daha çok içki ve sigara bağımlılarıyla mücadele anlaşılıyor ama her 7 kişiden ikisi kumar bağımlılığı şikayetiyle başvurmuş. Kumar bağımlılarının %34.3'ü 18 yaşından önce, %71'i ise 15-24 yaş aralığında kumara başlıyor. Düşünebiliyor musunuz? Dijital teknolojilerin getirdiği ulaşım kolaylığıyla kumar cep telefonlarla bir parmak uzaklığında. Bağımlılık sorunu özellikle genç nüfusta kritik boyutlara ulaşmış ve lise öğrencilerine kadar inmiş. Genç dijital kuşakta sanal kumar katılım oranı %33 olarak tahmin ediliyor. Dünyada ekonomik sektöre dönüşen yasa dışı sanal bahis ve kumar pazarının büyüklüğü Türkiye'de yıllık 100 milyar TL ile 50 milyar dolar, yani yaklaşık 1.6 trilyon lira arasında olduğu söyleniyor. ABD Adalet Bakanlığı'na göre dünya genelinde yasa dışı bahis sektörü yıllık 511 milyar dolar seviyesinde. Bu yasa dışı, bir de yasa içi bahis olan var. O tabii rakamlar hiç hesap edilmiyor. Aslında bizim açımızdan bakıldığında, yani inanan bir zihnin hayata bakışı nedir, bu olaylara bakışı, bahisin yasa dışı ya da yasa içi legal olanı yoktur. Biz her ikisine de kumar gözüyle bakarız. Devam edelim. Suç gelirleri genellikle kripto paralar, ön ödemeli dijital kartlar veya kiralık banka hesapları üzerinden aklanıyor. Bahis, yani kumar siteleri, yasal erişim engellerini aşmak için sürekli alan adı değiştiriyor. Sosyal medya fenomeni.

0: ve yasa dışı reklamlar üzerinden geniş kitleleri hedef alıyor. Kumar, milyarlarca dolarlık hacmiyle organize suç örgütleri tarafından yönetilen ve genellikle yurt dışı sunucuları üzerinden sanal ortamda faaliyet gösteren kaçak bir ekonomi modeli haline geldi. Türkiye'de devletin finansal denetim kurumları, emniyet birimleri ve Adalet Bakanlığı bu sektöre karşı operasyonlarını aralıksız sürdürüyor ama sorun küçülmek yerine büyümeye devam ediyor. Yasa dışı bahis, yani kumar, devlet tarafından yetkilendirilmemiş, yasal lisansı veya izni bulunmayan platformlar üzerinden spor müsabakaları ya da şans oyunları üzerine oynatılan ve oynanan hukuka aykırı bahis, yani kumar türü. Yani devletin yasakladığı ve üzerine gittiği kumar türü, yasa dışı olanı. Ama göz ardı ettiğimiz gerçek şu: yasa dışı kumara özendiren, ruhen besleyen, teşvik eden yasaya uygun kumar türleri. Bunlar nedir? Türkiye'de yasal olarak bahis, kumar oynatma yetkisi yalnızca Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Milli Piyango İdaresi'ne verilmiş. Bunun dışındakilere, tamamına, tüm sitelere, bütün organizasyonlarda yasa dışı kabul ediliyor. Kanun kapsamında yasa dışı bahis oynamak, oynatmak, aracılık etmek ve para transferini sağlamak suç veya idari para cezası gerektiren kabahat. Spor Toto'da kumar ama serbest, çünkü vergiye tabi. Milli Piyango'da kumar ama serbest, o da vergiye tabi. Burada şunu da hatırlatmakta fayda var. Bu Spor Toto'nun ya da Milli Piyango'nun serbest olması helal olduğu anlamına gelmez. Müslüman bir zihin her ikisine de, yani yasal görünene de, legal olana da ya da yasa dışı bahis, yasa dışı kumar olana da biz haram gözüyle bakarız. Öyle öğrenmişiz. Bizim inancımızın gereği o. Devam edelim. Kumara sadece parasal gelir açısından bakıldığı sürece yasa dışı bahis, yani kumarın önlenemeyeceği açık bir gerçek. Kimse kalıcı çözümle uğraşmıyor. Yasa dışı bahis oynatan sitelere yapılan para yatırma ve çekme işlemleri, banka hesap hareketleri veya elektronik ödeme sistemleri üzerinden kolayca tespit ediliyor. Yasa dışı bahisten elde edilen kazançlara suç geliri olarak da el konuyor. Caddelerde vicdanları istismar eden dilencilerin yakalanıp cüzdanlarına el konulduğunda dilencilik azalıyor mu? Hayır. Bu sorunları bitirecek kalıcı çözümler var mı? Var. Neden uğraşılmıyor? Mevcut sistem hantal olduğu için kalıcı çözüm ekstra emek istiyor. İnsanları kumar alıştırmak ve korkutmamak için ismini bahis olarak değiştirmişler. Ganyan, yani at yarışı, iddia, toto, loto, yasal bahis türleri, bunların hepsinin gizlenmiş genel ismi de kumardır demiş. Kod adı bahis başlığıyla kalem aldığı yazısında Yaşar Süngü.
1: Son baskı.
0: Devam edelim. Yeni dönem alışverişten ibaret değil diyor Mustafa Kartal akşamda. Müttefik ambargoları 2019'da Türkiye'nin Suriye'de PKK-YPG terör işgaline karşı Barış Pınarı harekatını durdurmak için başlatılmıştı. Esasen Avrupalı müttefiklerin Suriye politikasında resmi kaygısı yeni bir kitlesel göçtü. Onlara göre Türkiye müdahil olursa göç artacak, saha PKK-YPG-SDG'ye bırakılırsa üçe bölünmüş ama İsrail-ABD kontrolünde, Batı yanlısı bir düzen tutturulabilecekti. Hem Suriye Türkiye bırakılmamış olacaktı ve istikrarı sağlaması, ayrıca Türkiye'nin desteklediği grupların Şam yönetimini devralmasıyla değişti. 2024'te Kanada ve Norveç, 2025'te de Belçika'nın kısıtlamaları kaldırdığını biliyoruz. Almanya'da zaten resmen açıklamadığı ambargoları yine gayri resmi olarak kaldırdı. Türk İHA'larına kamera satmayan Kanada çok gündeme gelmişti. Middle East A haberine göre Türkiye'den orta irtifa uzun menzilli gözetleme için İHA almayı planlıyor. Belçika, Kraliçe Matilde'yi 450'ye yakın iş ve politika heyetiyle 5 günlüğüne Türkiye'ye gönderdi. Çoğu savunma alanında kapsamlı anlaşmalar imzaladılar. Almanya 2024'te ambargoları kaldırdık yerine teslimatları yapıyoruz demişti. 2025'te ise Eurofighter Typhoon savaş uçağının Türkiye'ye satışına onay verdi. Dün de Türkiye Patriot hava savunma ünitesi konuşlandıracağını açıkladı. Açıklama 15 Mayıs'ta Almanya ile de yeni dönem olur mu başlıklı yazımızda işaret ettiğim Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 2 gün önce Berlin'de katıldığı Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması toplantısından sonra geldi. Almanya Ocak 2013'te Suriye iç savaşı alevlendiğinde Türkiye'de Patriot konuşlandırmış, yaklaşık 2 yıl sonra da Aralık 2015'te çekmişti. İstedikleri olmadı, olanı da razı oldular.

0: Almanya Suriye'de istikrarın korunmasına en büyük güvencenin Türkiye olduğunu kabul etti ve Ankara'yı kendince cezalandırmaya çabalamak yerine güvenlik ortaklığını güçlendirmeye mecbur kaldı. Berlin'deki toplantıya dair Alman medyasında dün şu yorumlar öne çıktı. Berlin zorunlu eksene döndü. Trump ABD'sinin Avrupa'yı savunma yüküyle baş başa bırakması Berlin'i köşeye sıkıştırdı. Almanya Türkiye'ye bağımlı olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Ambargoların kaldırılması, Eurofighter izni, Türkiye'ye Patriot gönderme kararı tarihi bir U dönüşü. Türkiye küresel krizlerde çok yönlü ve esnek bir diplomasi yürütürken Almanya bu gerçekliği ve Türkiye'nin Avrupa güvenliği için vazgeçilmezliğini geç fark etti. Başka teyide gerek var mı? Savunma Bakanı Boris Pistorius'un müttefiklerimizle işbirliğimizin ne kadar güvenilir bir şekilde işlediğini gösteriyoruz. Ve Türkiye Büyükelçisi Sivil Katerina Sorgun, Türkçe olarak Alman ordusu önemli bir NATO müttefiki olan Türkiye'yi destekliyor sözleri de güzel. Ama bahar havasından söz etmek için henüz erken. Amerika ile de öyle, katsayı yaptırımları hala duruyor. Siyasi mekanizmaların canlandırılması, gümrük birliğinin güncellenmesi ve Avrupa savunması projesi yani SAFE'in Türkiye'nin katılımı gibi konularda ilerleme olmadıkça bütün bunlar sadece dostlar alışverişte görsün hükmünde kalır.
1: Son baskı.
0: Nebiymiş de sabahta şöyle diyor. Tüm dünya kalıcı kriz düzenini kabullendi. Şu an dünyayı etkileyen ABD-İsrail-İran savaşına kolay bir çözüm bulunamayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada bir kez daha vurguladığı gibi. Her savaşın kazananları ve kaybedenler olur. Fakat İran savaşıyla bu işi tahammül sınırlarını aşmış, küresel ekonomik refah açısından tahripkar boyutlara ulaştırmıştır. Kuzeyinde, doğusunda ve güneyinde dünyanın şu an en büyük savaşları devam ederken Türkiye istikrarını koruyor, kriz yaşamıyor. Bugün Türkiye izlediği rasyonel dış politika tercihi ve pratikleriyle bu savaşların dışında kaldı. Ekonomik sorunlar yaşansa da toplum dirlik ve düzen halini devam ettirebiliyor. Dolayısıyla güvenli liman ya da istikrar arası tespiti sıradan bir söylem değil. Bu tespitin sahici ve reel bir karşılığı var. Türkiye uzun süredir sınırlarının hemen yanında devam eden büyük savaşların etkisini yönetebildiği için toplum olarak belki de tehdidin ve savaşların etkisini tam olarak idrak edemiyoruz. Siyasal meseleleri ve ekonomik sorunları tartışırken bir Kuzey Avrupa'sı rahatlığıyla savaşın etkilerini ele alabiliyoruz. Daha da somutlaştırırsak, siyasi ve idari istikrarın korunabilmesi ve krizlerin yönetilebilmesi nedeniyle sanki bu durum olağanmış ve ülke her koşulda aynı sonuçları üretecekmiş gibi bir normalleştirme eğilimi içindeyiz. Bugün dünya, İran, ABD, İsrail savaşı sonrası için ekonomik, güvenlik ve jeopolitik olarak yeni bir düzene hazırlanıyor. Bu arada Türkiye'de ülkenin ana muhalefet partisi CHP kendi kriziyle boğuştuğu için bırakın dünyadaki krizleri derinlemesine takip edip buna göre alternatif politikalar geliştirmeyi, sadece akşam haberleri bağlamında bile dünyada ne olup bittiğini takip edebildiği bile kuşkulu demiş Nebi'ymiş.
1: Son baskı.
0: Melih Altınok'ta şöyle diyor sabahta. Çin Rusya'yı yutar mı? Malumunuz Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Çin'de. Birkaç gün önce de ABD Başkanı Trump Çin'deydi. ABD Başkanı Donald Trump Çin ziyareti sırasında Devlet Başkanı Xi Jinping'le birlikte normalde yabancılara kapalı olan Zhongnanhai bahçelerinde yürüyordu. Trump merakla sordu. Buraya başkalarını da getiriyor musun? Xi Jinping hafifçe gülerek cevap verdi. Çok nadiren. Örneğin Putin buraya geldi. Bu kısa diyalog Putin'in Pekin ziyaretinden sadece birkaç gün önce gerçekleşti. Xi'nin mesajı netti. Rusya hala Çin'in özel dostu. Putin bu hafta Pekin'de. İki ülke 25 yıl önce imzalanan iyi komşuluk, dostluk ve işbirliği anlaşmasının yıl dönümünü kutluyor. Çin Rusya'nın en büyük ticaret ortağı konumunda. Rusya ise Çin'in toplam ticaretinin yalnızca %4'ünü oluşturuyor. Batı yaptırımları Moskova'yı Pekin'e bağımlı hale getirdi. Rusya'nın yaptırıma tabi teknolojisinin %90'dan fazlası artık Çin'den geliyor. Rusya petrol, gaz ve ham madde satarken Çin dev pazarı ve yatırımlarıyla Rusya'yı kendi ekonomisinin enerji ve ham madde tedarikçisine dönüştürüyor. Sibirya gücü 2 boru hattı gibi projeler bu süreci hızlandırıyor. Askeri alanda tablo benzer. Ukrayna savaşı Rusya'yı Çin bileşenlerine daha da bağımlı kıldı. Çin ise Rusya'yı Tayvan senaryoları için bir test alanı olarak kullanıyor. Resmi ittifak olmasa da fiili bağımlılık giderek artıyor. Kısa vadede Çin'in Rusya'yı yutması

Zor. Rusya'nın nükleer cephaneliği, savaş deneyimi ve gururlu duruşu hala güçlü bir fren görevi görüyor. Çin'de aşırı baskı uygulamaktan kaçınıyor. Çünkü Rusya'yı kaybederse stratejik arka bahçesini yitirir. 4000 kilometreye aşan ortak sınır ve batıya karşı ortak tutumda ilişkiyi değerli kılıyor. Ancak uzun vadede tehlike belirgin. Rusya'nın alternatifi çok sınırlı. Bu sınırları olmayan dostluk Moskova'nın bağımsızlığını yavaş yavaş eritebilir. Çin yutmuyor ama hazmediyor. Bu asimetriyi daha da derinleştiren en önemli faktör ise kuşkusuz demografi. Çin'in 1.4 milyarlık dev nüfusu dinamik bir iş gücü ve tüketim piyasası sunarken Rusya'nın 140 milyonluk nüfusu hızla azalıyor. Bu açık Rusya'nın uzun vadede hem ekonomik hem de askeri gücünü eritiyor. Sonuç olarak bu ortaklık Rusya için bir hayatta kalma aracı. Çin içinse küresel rekabette ucuz ve kullanışlı bir destek. Moskova gerekli önlemleri almazsa büyük ortak olmaktan stratejik bağımlı konuma düşmesi kaçınılmaz görünüyor demiş Melih Altınok Sabah'ta diyor ve ara veriyoruz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Aradan sonra son baskıya devam ediyoruz sevgili dinleyenler Semerkant Radyo'da. Bu bölümde paylaşacağımız ilk yazı Akşam Gazetesi'nden Yusuf Alabarda'ya ait. Çin neden rahat? Başlığını atmış. Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Trump'ın Çin'e gerçekleştirdiği ziyaret dünyada büyük yankı uyandırdı. Pek çok analist Washington'ın masada ağırlığını koyacağını ve Pekin'e istediklerini dikte edeceğini öngörüyordu. Tabii beklenen olmadı. Çin ABD'nin taleplerine her alanda nazikçe evet demedi. Peki ama neden? Çin yönetimi bu diplomatik özgüveni, bu göze çarpan rahatlığı nereden buluyor? Bunun cevabı iki ülkenin ekonomik ve teknolojik karnesinde gizli. Çin'in rahatlığının ilk sütunu ABD'nin askeri ve diplomatik anlamda yaşadığı stratejik aşırı yayılma durumu. ABD şu anda Orta Doğu'da özellikle Hürmüz Boğazı gibi dünyanın en kritik enerji ve ticaret darboğazlarında ciddi bir sınamadan geçiyor. Hürmüz'de tıkanan İran gibi bölgesel aktörleri kendi istediği çizgiye çekmekte zorlanan, Kızıldeniz'deki ticari gemilerin güvenliğini sağlamakta bile zorlanan bir ABD profili var karşımızda. Çinli stratejistler masaya oturduklarında çok haklı olarak şu soruyu soruyorlar. Kendi arka bahçesi saydığı Orta Doğu'da veya Hürmüz gibi kritik bir boğazda İran'ı dize getiremeyen bir Amerika, Pasifik'in ötesine on binlerce kilometre yol kat ederek Tayvan krizine bize nasıl diz çöktürecek? Çin, ABD'nin enerjisini, donanma gücünü ve diplomatik sermayesini Orta Doğu batağında tüketmesinden jeopolitik anlamda oldukça memnun ve bu durum Pekin'e muazzam bir hareket alanı sağlıyor. Ancak Çin'in asıl rahatlığı masaya koyduğu ekonomik ve teknolojik verilerden kaynaklanıyor. Çin artık sadece dünyanın fabrikası değil.

geleceğin enerji ve ulaşım altyapısında ABD'yi çoktan geride bırakmış bir teknoloji devi. 2025 yılı sonu verilerine göre Çin, tek bir yıl içinde 16.4 milyon elektrikli

0: 2025 yılı sonunda Çin'in toplam güneş enerji kapasitesi 1200 gigawatt, rüzgar enerjisi kapasitesi ise 640 gigawatt seviyesine ulaştı. 2025 Çin tarihinde ilk kez rüzgar ve güneşin toplam kurulu gücünün kömür santrallerinin devasa kapasitesini geride bıraktığı tarihi bir dönüm noktası oldu. Çin'in sadece son birkaç yılda eklediği yenilenebilir enerji kapasitesi ABD'nin tüm şebeke büyüklüğüyle yarışıyor. Çin'in temiz enerji sektörü 2025 yılında ülke ekonomisine 2.1 trilyon dolar katkı sağladı. Bu tabloda gemi inşa kapasitesinden çelik üretimine, nükleer enerji santrali inşasından şehirlerin altyapı yatırımlarına varıncaya kadar Çin'in üstünlüğünü görüyoruz. Bugün Çin, Amerikan heyetiyle masaya oturduğunda karşısında teknolojik tedarik zincirlerinde kendisine bağımlı, askeri olaraksa dünyanın farklı cephelerine bölünmüş bir Amerika görüyor. Başkan Trump'ın ziyaretinde Çin'in boyun eğmemesi veya taviz vermemesi ideolojik bir inat değil, matematiksel gerçekliğin yansımasıdır. Çin çok rahat. Çünkü geleceğin ekonomik altyapısını çoktan kendi topraklarında kurdu ve küresel hegemonyanın sadece uçak gemilerinden değil, üretim ve yüksek teknolojiden geçtiğini biliyor, diyor Yusuf Alabar'da Akşam Gazetesi'nde.
1: Son baskı.
0: Karar Gazetesi'nden Hakan Albayrak da şöyle diyor Rusya sevdası başlığıyla. İsrail'in ABD desteğiyle ezdiği Filistin ve Lübnan'ı savunuyorlar. ABD ve İsrail'in bombaladığı İran'a da sahip çıkıyorlar. Allah razı olsun, ne var ki konu Ukrayna'ya haksız yere saldıran Rusya'ya gelince emperyalistin yanında duruyorlar. Demek ki konu haksızlığa karşı çıkmak değil, kim ve nerede olursa olsun mazlumun yanında durmak değil, anti-emperyalizm değil. Veya emperyalizmi ABD ve İsrail'e hasrediyorlar, Rusya'yı emperyalist saymıyorlar. Şu veya bu konjonktürde, şu veya bu alanda, şu veya bu stratejinin gereği olarak, şu veya bu denge hesabıyla bu emperyalisti diğerine kerhen tercih etmek, tamam da ilkesel bir tavırla haksızlığa karşı çıktıklarını ve anti-emperyalist olduklarını ileri süren kimi televizyon yorumcularının ve köşe yazarlarının Rusya propagandası yapması, hitap ettikleri kitlelerde Rusya'ya karşı sempati uyandırmaya çalışması da hangi akla sığar ki? Rusya ne yapsınmış? NATO tarafından kuşatılınca mecburen Ukrayna'ya saldırmış. Rusya barış istiyormuş ve fakat Ukrayna Moskova'ya saldırarak barışı sabote ediyormuş falan. Ukrayna'nın devletliğini, hatta ülkeliğini sorguluyorlar. Rusya NATO'nun bahane olduğunu görmüyorlar mı? Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in alenen sahip çıktığı kadim Rus topraklarını geri almak davasından haberleri yok mu? Rusya'nın buz gibi emperyalist olduğunu idrak etmeleri için Kazakistan'ın kuzey ve kuzeydoğu topraklarının da kadim Rus toprakları kategorisine sokularak yahut oradaki Rus nüfusunun hukukundan dem vurularak işgal edilmesi mi gerekiyor? Kim bilir, belki o da yetmez Rusya sevdasından kurtulmalarına, demiş Hakan Albayrak kararda.
1: Son baskı.
0: Diriliş Postası'ndan Emir Ekşioğlu diyor ki Filistin'in en önemli haber sitesine eyvallah başlığıyla. Şimdi bu hafta başka bir konuda yazmayı planlıyordum. Lakin Filistin'le alakalı beni de memnun eden bir makale gördüm, diyor. Filistin'in önemli haber sitelerinden birisi Ramallah News. Haber sitesine dün Gazze'yi her zaman gündemde tutan ve mücadele eden Türk isimler başlığıyla bir makale yayımladı. Makale, Türkiye'de Filistin sorunu hiçbir zaman sadece bir haber ya da diplomatik bir gündem maddesi olmamasıyla başlıyor. Ve Türkiye'de Filistin'in toplam vicdanına yayılan ve devamlı mücadele edilen bir mesele olarak görüldüğü de yazılıyor. Tabii Cumhurbaşkanımızdan da özel ifadelerle bahsediliyor bu sitede. Hangi sitede? Ramallah News. Gazze ve Filistin meselesini devamlı gündemde tutmaya çalışmak için birçok seminer, konferans düzenleyen Bilal Erdoğan için bu konuda hiç yorulmadan çalıştığı da vurgulanmış. Yine bu makalede ismi geçenler arasında Mustafa Varank, Fatma Şahin, Gazze meselesi için incelikli bir yaklaşım ortaya koyduklarına değinilmiş. Sık sık Gaziantep'te bulunduğum için bu konuda Başkan Fatma Şahin'in oldukça hassas ve etkili olduğunu zaten biliyordum. Mecliste Türkiye-Filistin Dostluk Grubu'nda etkili işler yapan milletvekilleri Hasan Turan ve Sema Silkin Ün'ün isimlerine de makalede yer verilmiş. Sema Silkin Ün'ü ailece tanırım.

0: böyle bir makalede isminin geçmesi de hakkaniyetli olmuş, diyor yazar. İHA Başkanı Bülent Yıldırım'a da bir paragraf ayrılmış. Bülent Yıldırım uzun yıllardır Gazze ile ilişkilendirilen bir isim ve makalede Mavi Marmara'dan da bahsediliyor. Belki unutanlar olabilir, özellikle genç kardeşlerimiz, çünkü 2010 yılında vuku bulmuştu. Nasıl ki şimdi bir Sumut filosu yola çıkmıştı, 2010 yılında da tek bir gemi yola çıktı. Bu tekne değil, hakikaten büyük bir gemiydi, Mavi Marmara gemisi. Bu Mavi Marmara gemisi Gazze'ye varmadan katil Siyonist İsrail ordusu tarafından saldırılmış ve 10 kardeşimiz bu gemide şehit olmuştu. Evet, işte bu Mavi Marmara'dan dolayı da Bülent Yıldırım'a da bir paragraf açılmış. Sumut filosundan tanıdığımız aktivistler Ayçin Kantoğlu, Beheşti İsmail Songür ve Ramazan Tunca da yine bu makalede rastladım. Ben bu yazı yazdığım sırada İsrail'in Sumut filosuna müdahale anı da bir yandan televizyonda anlık olarak gösteriliyordu. Medya ayağında ise İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın Gazze konusunda daha fazla yayınlara vesile olduğu, TRT World ve TRT Arapça yöneten Ahmet Görmez'in ise benimsediği insani yaklaşımdan dolayı diye devam ediyor. Gazetecilerden bahiste birçok isim de Filistin davasına Türkiye'de yer veren, onun haklarını savunan yazılara kimler yer vermişse, bu konuda kimler bir takım çalışmalar yapmışsa bu makalede yer almış. Nerede? Ramallah News haber sitesinde. Bu yazı da Diriliş Postası'nın Emir Ekşioğlu'na aitti, değerli dinleyenler.
1: Son baskı.
0: Şimdi İstanbul'un fethi kutlamaları yaklaşıyor. Şimdi fethin yıl dönümü ile ilgili yazılar da günler öncesinden başladı. Dün bir yazı paylaşmıştım. Milli Gazete'den yazar Mahmut Toptaş İstanbul'un fethi ile ilgili hadis-i şeriften bahsetmişti. Bugün o konuya devam etmiş. İstanbul'un fethi ile ilgili hadisler 2 başlığıyla şöyle diyor Mahmut Toptaş. 29 Mayıs 1453 yılında sevgili peygamberimizin müjdesi gerçekleşmiş ve İstanbul fethedilmiş. Doğuda Uzun Hasan tehlikesi ortadan kaldırılmış, batıda en etkin olan Venedikliler sindirilmiş ve barış anlaşması yapılmış. Mısır'da Memlük Sultanı'na gönderilen fetihname ve hediyelerle gönlü alınmış. Anadolu'daki beyliklerin tamamı İstanbul'a bağlanmış. İşte böyle bir ortamda Fatih önce Mesih Paşa'yı Akdeniz'de en etkin olan Rodos şövalyelerini bertaraf etmek üzere göndermiş. 1479 yılında Gedik Ahmet Paşa'yı göndererek İtalya'nın kilidi durumundaki Otranto'nun fethini 1480 Ağustos'unda gerçekleştirdikten sonra Roma'daki Papa işin nereye varacağını anlayınca kaçacak yer aramaya başladığı bir anda Fatih 1481 Nisan'ında askerleriyle beraber Gebze'deki Hünkar Çayırı'nda sefer çadırını kurmuş ama eceli gelmiş ve Rabbine dönmüş. Allah gani gani rahmet eylesin. Roma batıda neden Edirne'de çadır kurmamış sorusuna verilen çok cevap var ama en akla yakını düşmanı şaşırtmak. Akdeniz'e inip oradan gemilerle hareketle Otranto Fatih Gedik Ahmet Paşa ile buluşmak. Ashab-ı kiramın ileri gelenlerinden ve 4 Abdullah'tan biri olan Abdullah bin Amr'a soruldu. Konstantiniye ve Roma, bu iki şehirden hangisi önce fetholunacak denildi. Abdullah bir sandığın getirilmesini istedi. Ondan bir kitap çıkardı. Biz Allah Resulü'nün etrafındaydık ve söylediklerini yazıyorduk. Konstantiniye mi yoksa Roma mı önce fetholunacak diye soruldu. Allah'ın Resulü önce Herakle'nin şehri yani Konstantiniye fetholunacaktır dedi İstanbul için. İstanbul'un fethini müjdeleyen hadisi dünkü yazında kaynaklarıyla beraber vermiştim. 1200 yıllık zaman içinde İstanbul'un fethi hadisine hadisçiler itiraz etmediği gibi devlet başkanları ve askerler bu yolda 50'nin üzerinde sefer düzenleyip başarısız olmalarına rağmen hadisi şerifin sağlamlığı hakkında tereddüde düşmemişler ki Fatih de bu seferi düzenlemiş ve o kutlu müjdeye zaten nail olmuş. Fetih hadisini Ahmet bin Hanbel gibi bir hadis otoritesinin rivayet etmesi, Zehebi gibi bir hadis kritikçisinin Telhis isimli kitabında hadis sahihtir demesi, Müslim ve diğer hadis kitaplarının İstanbul'un fethi üzerine

0: başka hadisler rivayet etmeleri. İslam ümmeti arasına 1200 yıl hiç tereddüt oluşturmaması. Ayrıca fethin gerçekleşmesi bile zaten hadis-i şerifin sağlamlığının ispatı demek. Hicri 2. asırda Ahmed'in müsnedinde geçen hadisin sahih hadis olduğunu kabule yanaşmayan Arap milliyetçileri bunu söyleyen yalancının kerametine inanma durumunda kalacaklardır. Fatih, imtisali cahidu fillah olupdur niyetim, dini İslam'ın mücerrettir, gayretidir gayretim diyor. Ne demek istemiş? Yani niyetim Cenab-ı Hakk'ın Hac suresinde ayet 78'de cahidu fillah, Allah yolunda cihad edin emrine sımsıkı sarılmaktır. İslam dininin gayreti neyse benim gayretim de odur diyen Fatih Sultan Mehmet Han hem peygamberimizin övgüsüne layık olmuş hem de dünya nimetlerine kavuşmuş. İstanbul'u fethettikten sonra etraftaki Müslüman devlet başkanlarına haber vermek için gönderdiği fetihnamesinde Fatih Sultan Mehmet Han Konstantiniyye halkından, tekfurlarından ve papazlarından bahsederken pis, melun, inat, kafir kelimelerini kullanıyor ve İslam dünyasının ortasındaki bu küfür merkezini tasvir eden bir şiiri yazıyor. Alıntı yapıyor. Gündem takipçisi fethedilmiş Bursa, Edirne, İznik arasında kalan Konstantiniyye'nin kaftanı katrani, adaleti zulmani, inancı küfrani olanlar için sanki sevgilinin gül yanağındaki sivilce gibiydi. Sanki o dolunayın ortasındaki kara leke gibiydi anlamına gelen şiiri yazıyor mektubunda. Günümüzde bazı aydınlar, sözde aydınlar ve aktivistlerimizin sayıları az olmasına rağmen hoparlör önünde, mikrofon önünde sivrisinek kanatlarının sesi gibi fazla çıkanlara göre gavurlar örnek ve önder kabul edilmiş. Efendileri onlara özgür bir ülkesiniz, yasama yetkiniz var ancak kanunlarınızın hiçbiri benim kanunlarıma aykırı olmayacak. Filan ülkeye ekonomik ambargo koyduk, onlarla konuşmayacaksınız, alışveriş yapmayacaksınız. Falan ülkeye ben harp ilan ediyorum, asker gönder dediğinde baş üstüne diyenlerin özgürlükten dem vurması başta kendisini aldatmaktan başka bir şey değildir. Bizler gönlüne Allah korkusundan başka korku girmeyen, tedbirle tevekkül eden Müslümanlar haline gelirsek özgürlüğümüze kavuşuruz. Gerisi lafı güzaf demiş. Yarın da Fetihname'nin tercümesini yayınlayacağını söylüyor Milli Gazete'den Mahmut Toptaş.
1: Son baskı.
0: Son bir yazıyla bugüne son verelim, veda edelim. Yeni Şafak'tan Mustafa Kutlu'nun zaman zaman eski yazılarını paylaşıyoruz. Pierre Loti kahvesini yazmış. İstanbul'da yaşayanlar Eyüp Sultan semtindeki Haliç kenarında mezarlığın üstündeki bu Pierre Loti kahvesini iyi bilirler. Şöyle demiş. Pierre Loti kahvesinin asıl adı Ragıp Ağa kahvesi. 1880'lerde kurulmuş. Halic'i ayaklar altına uzatan bir tepeye yan gelmiş ve karşı sahilleri seyre dalmış. Loti'yi buraya bağlayan bu nefis peyzaj olmalı. Tabii o yıllarda buraları çiçekler ve ağaçlarla kaplı tam bir cennet manzarası arz ediyordu. Kahvenin önünden sahile kadar uzanan bayır eskiden mezarlıktı. Şimdilerde tek tük mezar taşları kalmış. Her yan çimenlerle süslü papatyalar açmış. Nefis bir yel hafif hafif çiçekler okşuyor. Bayırın ortasında çocuklar uçurtma uçuruyor. Birisi uçurtmasının ortasına dilek yazmış. Ne güzel. Allah bu çocuğun ne muradı varsa versin. İstanbul'un içinde artık kafa dinleyecek, az biraz yeşillik görecek sadece mezarlıklar kaldı galiba. Orta direk aileler yemeklerini alıp gelmişler. Mezar taşlarının çıkıntılar arasında buldukları bir boşluğa bir ağaç altına oturup piknik yapıyorlar. Aşağılarda Haliç, açılan ve yeşil alanlarla kaplı iki yanında spor tesisleri parklarla uzanıp gidiyor. Buralara dikilen ağaçlar gün gelip yeşerecek ve büyüyecekler. Hatta Haliç'in bu en pis ve bakımsız bölgesine yer alan iki adacığın üzeri bile bakarsınız bir bahçeye dönüvermiş. Bedrettin Dalan'ın en hayırlı işlerinden biri olduğuna şüphe yok. Kahveden aşağılara doğru baktığımızda bunu görüyoruz. Sadece karşı sahilde yer alan Sütlüce mezbahası pis sarı dişleriyle sırıtıp duruyor. Onu da oradan kaldırsalar manzara

tamamlanmış olacak. Kahvenin içinde Pierre Loti'nin resimleri asılı. Kahve tam turistik bir görüntü kazanmış. Neyse ki ahşap yapısına ve bahçesinin el değmemiş haline dokunmamışlar. Umarım böylece kalır. Aksi takdirde bu Eyüp'ün elinde kalan son tepesi de arabalar için park yeri, aileler için alışveriş merkezi ve turistler için ayrılan reyonlarla halktan koparılıp bir avuç azınlığın dinlence mekanı haline getirilebilir, hafazan Allah. Çayın 500, kahvenin 1200 lira olduğu kahvede turistler çoğunlukta. Tabi bu arada şunu da ifade edelim, bu çayın 500, kahvenin 1200 lira olduğu dediği eski rakam parayla ifade etmek lazım. Çünkü bugün böyle bir şey aklınıza gelmesin. Yani Pierre Loti'ye gidilecek de bir bardak çay 500 lira olacak gibi düşünmeyin. Yıllar önce kaleme alınmış bir yazı olduğu için o günün fiyatlarıyla yazılmış. Devam edelim. Bitişiğinde bir turistik eşya satan bölüm açılmış. Daha çok çini tabaklar, hediyelik eşya falan var. Asıl güzel olanı kahvenin bitişiğindeki bina. Mor salkımlı akasyalar açtığında ahşapla tam bir izdivaç halinde. Geniş ve çiçekli bahçesiyle bu ev ne kadar asude bir hayatı temsil ediyor. Umarım bunu da yıkmadan muhafaza etmeyi becerirler. Az sonra buradan ayrılacağım. Yeniden mezarlık içinden geçen o ince uzun yola dalacağım. Serviler ve türbeler semti Eyüp Sultan'ı terk edeceğim. Geriye ne kalacak bu geziden? Korumaya alınmış ahşap evler. Caminin önünde sürüp giden meydan inşaatı. Onarım bekleyen türbeler. Konup kalkan güvercinler. Dilerim Eyüp'te taşa, serviye, kuşa ve çiçeğe sinmiş olan ve hala kokusu sezilen manevi hava artsın, eksilmesin. Susuz bir çeşme kadar insana hüzün veren başka ne olabilir ki? Diyor bugünkü yazısında. Daha doğrusu yıllar önce kaleme aldı ve bugün Yeni Şafak'ta yeniden yayınlanan Mustafa Kutlu'nun Pierre Loti kahvesini yazdığı yazıda. Diyelim ve veda edelim. Yarın saat 17'de son baskıda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.

0: arayınız, bulacaksınız.
1: 1970 yılının Aralık ayıydı.
2: Devamlı arayış içerisinde.
0: Devamlı Cenab-ı Hakk'ı arıyordum.
3: Bir yaşlı amcayla orada karşılaştık. Zamanın kavusunu görmek isterseniz...
4: Kalktık, kasırgan gittik.
5: Konservatöre gördüm.
4: Nasıl gördüm, önde oturuyor ama her tarafı beyaz, sakal, sarı.
2: Her yerde ışık, her yerde aydınlık.
6: Havuz benzemiş ya, beni adam anladım.
7: Sultanım Cazibin, Cezbeveran Sultanıydı.
2: Yani bir sembol, dinimizin bir sembol.
8: Aynı sünneti seviyor.
9: Sevgisine gitti.

Hazreti Ömer anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte oturuyorduk. Hiçbirimizin tanımadığı, beyaz elbiseli, siyah saçlı, güzel kokulu, yoldan gelmiş gibi bir hali olmayan birisi çıka geldi. Efendimizin huzuruna kadar geldi, edeple önüne oturdu, ellerini dizlerinin üzerine koydu ve "Ya Muhammed, bana İslam'ın ne olduğunu anlat," dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "İslam, Allah'tan başka ilah bulunmadığına ve Muhammed'in onun peygamberi olduğuna inanman, namazı dosdoğru kılman, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman ve gücün yetiyorsa Allah'ın evini ziyaret edip hac yapmandır," diye cevap verdi. O kişi, "Doğru söyledin," dedi.